Orada da sizler nerede olursanız olun bu beraberliği mutlu bir beraberlik haline getirebilirsiniz. İnsanlara tahakküm etmeyin. Beraber çalışan, ekip çalışması yapan kardeşlerimiz birbirinize en güzel davranışlarla davranmak mecburiyetindesiniz. Yanlış bir şey söylendiğinde buna üzülmemeyi usul haline getirebilmelisiniz. Başkaları size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Ve sizden bu konuda bir karşıt işaret görmeyince yanlış davranışın sahibi bundan utanacaktır. Utanç duyacaktır. Ona bunu hissettirmeyin. Mutluluğun yolu zannettiğiniz ve bugüne kadar tatbik ettiğiniz yol değildir. Mutluluk yozlaşmaya götürmez. Yozlaşma mutsuzluğun işaretidir. Allah'ın emirlerine sadakatle sahip çıktığınız zaman farklı bir yaşantının hem siz sahibi olacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. İnsanları hayatlarından bezdirmeye hiçbirinizin hakkı yok. Herkes etrafındakilere en güzel davranışla davranmalıdır. Böyle davranmayanlar bizim sevgimizi kaybedeceklerinden korkmalıdırlar. Önemli olmayabilir. O zaman zaten problem yok. Aramızda olmalarının da bir anlamı yok. Burası sizin mutluluk yuvanızdır. Uyum sağlamak suretiyle mutlu olabilirsiniz. Eğer etrafınıza devamlı mutsuzluk veren biriyseniz, o zaman burası sizin yeriniz değildir. Kendinize sorun, neden buradasınız ve ne yapıyorsunuz? Hiç kimsenin başkalarına ızdırap çektirmeye hakkı yoktur. Davranış biçimlerinizi buna göre dizayn etmek zorundasınız. Allah'ın dostlara, Allah'ın sevgililere, Allah'ın Allah yolunda olanlara ihtiyacı vardır. Aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama tercihi onlardır. Neden onlardır? Çünkü o sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu insanlar onun istediği vasıfların sahibidir ve oraya bedavadan gelmemişlerdir. Elbette başlangıçta herkesin nefsi vardır. Herkes başkalarına kötü davranarak bu kutsal alanın içine girmiştir. Bu mukaddes hüviyetin içerisinde yeni bir hayat söz konusudur. Başkalarının haklarına azami saygı göstererek ve başkalarını kendimizden daha fazla sevmeye çalışarak ve bir gün severek bir hedefe varırız. En üstün noktada siz hiç kalmazsınız. Sadece etrafınızdaki insanlar kalır. Sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman siz dünyadaki en mutlu insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz istemediğiniz halde Allah Teala sizi üstün kılar. Ama dikkat edin,
Bu bedavadan elde edilmez. O üstün kılındığınız yerde siz artık sadece başkaları için yaşamaya başlamış olan birisisiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Artık siz yoksunuz. Hayatınızı başkaları işgal etmiştir. Ama Allah'ın sevgilisi sizsiniz. Seviliyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizden çevrenize yayılan şey şiddet değildir, nefret değildir, zulüm değildir, sevgidir, sevgidir, sevgidir. Allah'ın düsturlarını, temel hedeflerini yerli yerine oturtmak suretiyle hedeflerimize gidebiliriz. Mutluluk, grup mutluluğu, bir sosyal mahluk olan insan için mutlaka başkalarıyla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan için olgu aslında bu kadar basittir. Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsek o kadar hem kendimiz mutlu oluruz hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olur. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede huzursuzluk varsa orada zulüm mutlaka vardır. Orada ben vardır. Orada başkaları sizden önce gelmez. Önce siz varsınız. Ve onlar için yaşamazsınız. Kendiniz için yaşarsınız. Onları kendiniz için yaşatmaya çalışırsınız. Ve en büyük hatanız bu olur. Böyle olduğu sürece ne siz mutlu olursunuz, ne başkaları, her geçen gün mutsuzluğunuz artar. Bunun için yaratılmadınız. Başkalarına güzellik saçmak için, onları mutlu edecek davranışlar ulaştırmak için yaratıldınız. Böyle yaparsanız, karşınızdakilerin hepsinden size sizi mutlu edecek davranışlar ulaşır. Nerede bir insan görürseniz mutsuz, göreviniz onu mutlu bir insan haline getirmek için ona yardımcı olmaktır her açıdan. Unutmayın, Allah Teala etrafınızdaki her insanı sizin mutluluğunuz için bir pencere, bir kapı olarak sizinle beraber kılmıştır. Onları mutlu etmek istikametindeki her güzel davranışınız aslında iki kat olarak size geri döner. Siz mutlu olursunuz. Mutlu olan, mutluluğu alan değil, verendir. Her şey, özellikle mutluluk, vermenin sonucunda alınandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şunu düstur edinmelisiniz, usul edinmelisiniz, hedef edinmelisiniz ki, siz başka insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu etmek için yaratıldınız. Bunun sonucu sizin daha mutlu, daha mutlu ve daha mutlu olmanızdır. Kanun budur. Siz insanlara mutsuzluk vermekle mutlu olacağınızı zannediyorsanız,
bu şeytanın sizi korkunç bir tuzağa düşürmesi manasına gelir. Söylediklerimi kendi kendinize düşünün. Yalnız kaldığınız bir ortamda enine boyuna bu kaseti dinleyerek düşünün. Özellikle Ulul Emr kardeşlerimiz, Ulul Emr toplantılarına iştirak etmeyen kardeşlerimiz, kendinize yazık ediyorsunuz. Öyleyse dizayna beraberce bakalım. Ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım gelen kalın çizgilerle tek bir kalıpta gösterilebilir. Başkalarına mutluluk ulaştıran bir insan olmak. Bu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yoksa mutlu olamazsınız. Çevrenize zulüm saçan, mutluluk saçan bir insan olmakta devam edersiniz. Elbette sözlerimiz ne tefriti ne ifratı muhtevasına almıyor. Velul emr hiç kimsenin işiyle alakalı değilse, ben kimseye zulmetmek istemiyorum, öyleyse onların işlerine karışmam tarzında bir işaret taşıyorsa davranışları, o tefrittedir. Görevini yapmıyor. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Eğer onlarla yakın olursan, o zaman sana öyle davranışlarda bulunurlar ki onlara zulmetmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için sen işlere karışma, onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Bu şeytanın birinci tuzağıdır. Allah'ın emri bu değildir. İkinci tuzağı ifrat tuzağıdır. İnsanlara bir şeyi emrettiğiniz zaman adım adım nefsinizden de bir şeyler katmayı şeytan usul haline getirir. Öyle bir gün gelir ki onların her söylediğine karşı çıkan bir despot olursunuz. Sadece kendi emrini yaptıran, Allah'ın emrini hiçe sayarak kendisinin dediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışan, üstünlüğünü devamlı kanıtlamaya çalışan bir zorba. Sonuç mu? Hem siz mutsuzsunuz, hem de etrafınızdaki herkes mutsuz. Her ikisi de yanlıştır. İfrat da yanlıştır, tefrit de yanlıştır. Öyleyse çalışma adabı, insanlara mutluluğun bütün boyutlarıyla ulaştırıldığı bir ilkbahar ülkesi kılar her dergahı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu söyleşimize, açıklamalarımıza devam etmek. Bu defaki konumuz irşat müessesesi ve mürşit. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, mürşit kelimesi, reşat kelimesi, raşit kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Rüşte ermek üzere insanları bir hedefe yönelten, bunun bilgilerini veren ve onların hayata geçirilmesini sağlamakla Allah Teala tarafından görevlendirilen kişi mürşit adını alır. İrşada ulaştırmaya medar olan demektir. Bir kişinin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasını sağlayan kişi mürşittir. İrşat, mürşidin görevidir. Başka insanları da mürşit olma istikametinde teçhiz etmek, yenilemek, ilimle doldurmak ve o kişinin Allah'ın yardımıyla irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak. İşte bu mürşidin görevidir. Bir insanın mürşit olabilmesi Allah tarafından o vazifeye tayiniyle mümkündür. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen kişi ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişidir. Başka türlü Allah Teala'nın bir kişiyi irşat makamına tayin etmesi mümkün değildir. Basamaklar açısından konumuza baktığımız zaman 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde kişi mürşit olabilir. Ondan evvel de mürşit sayılan birçok insanlar oluşur. Bu şimdi yaptığımız mürşit tarifi Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı ve irşatla vazifeli kıldığı kişilerdir. 28. basamağın 5. mertebesine ulaşabilmiş olanlar. Konumuzun başında söyleyelim ki sahabe yani ensar ve muhacirin onlar irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmişlerdi, mürşit olmuşlardı.

Allah Teala bu dizayn içerisinde sahabenin irşat makamına geldiğini çok net olarak anlatıyor bizlere. Bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimler irşada ulaşanlar? İşte o irşada ulaşan kişiler son teslim olan iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah iradelerini teslim aldığı andan itibaren o kişilere müjdeyi verir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kullanılan ifade budur. İrşada memur, irşad etmekle vazifeli kılındın demek. Mezunsa bu konudaki yetkinin, iznin sahibisin demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu müjdeliyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk üç sırayı işgal edenler, ulul elbab, ihlas ve salah makamının sahipleri. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Ayet-i kerime son derece açık ve net olarak ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, sahabenin kendilerine tabi olunanlar bulunduğunu, o mevkide olduklarını net olarak ifade ediyor. Tabi olanlara tabiin diyor bugünün ilmi. Sahabeye tabi olanlar, tabiin adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ayet-i kerimeye şöyle devam ediyor. Allah onlardan razı idi. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altından ırmaklar akan cennetlerin sahibidirler. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Mürşit olan kişi üç azim nimetin sahibidir. Birisi ecrül azim, verilecek olan ücretin azamisi, en yükseği. İkincisi fevzül azim, gene Allah'ın verdiği mükafatların en büyüğüne sahip olanlar. Genel çerçeve içerisindeki insanların Allah'a göre en üst seviyede olanları irşat makamına tayin ettikleridir. Onların ötesinde sadece Allah Teala tarafından seçilmiş olan her kavimdeki Resuller ve onların da daha ötesinde sadece devrin imamı mevcuttur. Resulleri ve devrin imamını, ki bunların hepsi risalete seçilmiş olanlardır. O seçilmiş olanın risalete seçilmiş olanları devre dışı bıraktığınız zaman insanların arasında en üstün insanlar bu mürşitlerdir Allah'ın katında. İrşada Allah Teala'nın tayin ettikleri, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettikleri. Onlar daimi zikrin sahipleridir.
Onlar Hakkul Yakin'in sahipleridir. Allah'ın zatını da görmüşlerdir ve Allah'ın zatını gördükten sonra bu vazifeye tayin edilmişlerdir. Fevzül Azim'in, Eczül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, söylediğimiz ayette Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin, yani irşat makamına tayin edilenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Mürşidin vasıflarını aradığımız zaman bakıyoruz ki Mürşitler Fusilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde de ifade edilmiş. Başka bir cepheden ifade edilmiş. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Allah'a teslim olduğunu beyan ederek, söyleyerek, Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiate hasenatı hasenatla mukabele eden, seyyiati hasenatla önlemek yetkisine herkes ulaştırılmaz. Ulaştırılanlar Fevzül Azim'in, affedersiniz, Fevzül Azim değil, burada Hazzül Azim geçiyor. Hazzül Azim'in sahipleridir onlar. Böyle buyuruyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimede mürşidin bir temel vasfı çıkıyor ortaya. Bu vasıf Allah'a çağırmak. Bir başka temel vasfı çıkıyor ortaya. Allah'a teslim olmak. Bir başka vasfı çıkıyor ortaya. Seyyiate, kötülüğe hasenatla, güzel davranışlarla mukabele etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra da biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse bu Allah'a çağırmak onların remziydi. Alameti farikasıydı, onları farklı kılan alametti. Allah Teala Yusuf 108'de diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur."
bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devrin imamıydı. Mürşitlerin mürşidiydi. Böyle bir dizaynda temel ilkenin Allah'a çağırmak olduğunu görüyoruz. Ve zamanımızda Allah'a çağıran insanlar Allah'a çağırdıkları takdirde ve bu vazife Allah-u Teala tarafından kendilerine verildiği takdirde onlar Allah'ın tayin ettikleri mürşitlerdir. Her devirde olduğu gibi bu devirde de bütün kavimlerde hem Resuller yaşıyor hem de o Resuller mutlaka Allah'ın üst seviye mürşitleridir. Hem de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler yaşıyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlar. Bizim sizleri Allah'a çağırdığımız gibi. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Allah'a insanların ulaşmasına mani olmaya çalışıyor. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Farzları sıralamakta fayda mülahaza etmekteyiz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ona ulaş. Allah'a ulaş. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyordu ki Habibim Hanif fıtratıyla Hanif olarak kendini dine, Hanif dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yani bu dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala kainatta bir tek din yaratmıştır. O Hanif dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Onun Allah'ın din yaratmasında insanlık tarihi boyunca bir değişiklik olmamıştır. Sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek din vardır diyor Allah-u Teala. Ve bütün insanlar bu tek dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar buyuruyor Allah-u Teala. Bütün insanlar sadece
bu tek dini yaşayabilecekleri bir fıtratla yaratıldılar diyor. Öyleyse insanların tek bir dini yaşaması işte temel olan budur. Asıl olan budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu dini yaşayanlar için Allah Teala emrini veriyor. Rabbine dön ve böylece takva sahibi ol. Allah'a dönüş, ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Ruhun Allah'a geri dönmesi. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmışsa sen de onların ulaştığı yoldan aynı sebebi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a firar et. Ruhumuzun Allah'a kaçması ve Allah'a sığınması emrediliyor. Bu konudaki 6. ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmak istiyorsa onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Sırat-ı mustakimse biliyoruz ki Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse biz onları, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yedinci ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın emri kesin bir şekilde farz olduğunu işaretliyor. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. O değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü.
O gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına davet. Öyleyse Allah'ın zatına davet açık. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi enfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. On birinci ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Üzerinize vasiyet etti. Misakimiz biliyorsunuz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ve 11. ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul. Aslında ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde birer emanet. Bize şu dünyada yaşamak için verilmiş emanetler. Sonra hepsini onların sahibine teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve böylece görülüyor ki Allah Teala ile olan dizayn içerisinde tam 18 tane tam 12 tane farz var. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı emreden. Mürşit bu lazimeyi yerine getirmekte vazgeçilmez olandır. Olmazsa olmaz şartın sahibidir. Hiç kimse Allah Teala'nın kendisine verdiği 10. ihsanla mürşidini görüp de mürşidine ulaşmadan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmadan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mürşidine ulaşmadan Allah'a ruhunu vasıl etmesi mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'ın size hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten mesele kendi kendine halledilir. Çünkü Allah Teala size o mürşide karşı sevgi verir ve tabiyetiniz asıldır. Mürşit yoksa, tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yoktur. Neden? 10. ihsanla size gösterilen mürşidinize ulaştığınız zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Böyle bir işlemi gerçekleştirmediniz. Hiçbir zaman bu olay tahakkuk etmez. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmezse ne olmaz? Allah Teala kalbinizin mührünü açmaz. Kalbiniz için, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz ve kalbinizin içine imanı yazmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Öyleyse kalbimizin içine Allah Teala'nın imanı yazması, mümin olabilmemiz
bu şarta bağlı. İşte Mücadele Suresi 12. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine imanın yazılması şarta bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Allah 10. ihsanıyla mürşidini gösterecek o kişiye. O kişi gidip tabi olacak. Mutlaka Allah-u Teala bir vesileyle o mürşidi onun karşısına çıkarır. Ve kişi ona ulaşıp tabi olur. Allah-u Teala dikkat edin, mürşide tabi olun deyince devrin imamına tabi olun demiyor. Devrin imamı bir kişi. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bunların %10'dan daha azı bile olsa milyonlarca insan, hepsinin bir kişiye tabi olması söz konusu değil. Bu sebeple Allah Teala Maide 35'te "Vebtegu ileyhil vesilet" ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Vesile olacak, o ulaştırmayacak. Sadece tabi olacaksınız. Tabiiyet sırada orada hazır bulunan devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. O kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Tabiiyet yoksa bu merasim yoktur. Hiçbir zaman ruhun yerleşmesi söz konusu değildir. Yerleşmezse o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Kişinin kalbine iman yazılmazsa o kişi nefsini tezkiye edemez. Fizik vücudunu şeytana kurtarır, şeytana kul olmaktan kurtarmaya ve Allah'a kul olmaya, kul kılmaya başlayamaz. Peki ya ruh? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesine bağlıdır. Çünkü Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmü talakı ödeyerek onları uyarsın diye. Ne demek bu? Evvela Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Bu ayetin derecelerin yükseltilmesiyle alakası var bunun manası. Ne demek? Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidine tabi olan kişinin ve böylece mümin olan kişinin ve böylece nefs tezkiyesine başlayan kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Yani dereceleri yükseltiyor Allah Teala. Kim bu? Tabiyetini gerçekleştiren kişi. Tabi olan ve böylece mümin olan kişi. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olan, tabi olduğu için mümin olan kişi. Her iki halde de mümin olmak asıldır. Bir kişi mümin olamazsa, yani Allah-u Teala'nın kalbini açıp da kalbin içindeki küfür kelimesini alıp onun yerine iman kelimesini yazmazsa o kişi mümin olamaz. Kalbindeki imanın sahibi olamaz, mümin olamaz. Kalbinde iman yazılı değilse o kişinin, ki o zaman yazılır, ondan evvel sadece küfür kelimesi vardır, o zaman nefs tezkiyesi yapamaz kişi. Nefs tezkiyesi yapması da kalp mürşide bağlıdır. Ancak tabiiyetle, tabiiyet tahakkuk ettiği takdirde
Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve bu sebeple onu vesile kılarak Allah Teala kişinin kalbine imanı yazar. İmanla nefs tezkiyesi arasındaki ilişki ne? Eğer kalbi Allah Teala iman kelimesini yazmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah'ın imanı yazması demek, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşması demek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn oluşursa zıt kutupları ifade eden faziletlerle iman kelimesi birbirini çekecektir. İman kelimesi sabit olduğu için dışarıdan gelen faziletler, ruhun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacak. Bu toplanmanın adı nefs tezkiyesidir. Manası, ne kadar fazilet iman kelimesinin etrafında toplanırsa, birikirse, o kadar karanlık artık kalbe giremeyecektir. Nefsin afetlerinden o kadarı kapı dışarı edilmiştir, içeri girmeleri de söz konusu değildir. Nefsin afetleri için her zaman sürpriz oluyor nefs tezkiyesi. Hepsi kalbe tekrar gireriz ümidiyle geliyorlar kalbe aşağıdaki kapıdan, ama girdikleri zaman bir de bakıyorlar ki bir kısmına yer yok. Onlar giremiyorlar. Kapı dışarı edilmiş durumda artık o nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbindeki faziletler arttıkça karanlıkların, afetlerin nefsin kalbini doldurma alanı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, daimi zikirde sıfırlanıyor. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği takdirde o kişinin kalbine iman yazılması mümkün. Mücadele 22'ye göre. Ancak o zaman nefs tezkiyesi olabilir. Peki mümin 15'e göre durum ne? Dereceleri yükselten Allah diyor. Furkan 70'e göre o kişinin nefsinin kalbinin iman kelimesini yazılmasıyla aldığı son şekil o kişinin mümin olmasını ifade ediyor. Ve kim tabi olup da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor, demin söylediğim gibi nefs tezkiyesine başlarsa, ancak onların diyor Allah Teala nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Başlayabilmesi için de mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Onun gelebilmesi için kişinin kendi mürşidine ulaşıp teslim olması şart. O mürşidin ruhu gelmez başının üzerine. Devrin imamının ruhu gelir. Şimdi o ruh o kişinin başının üzerine gelince ne der? Emri tebliğ eder. Der ki Allah beni vazifeli kıldı, bana yetki verdi, sana bunları söyleme yetkisi. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani o vücuda artık tekrar dönmemek üzere terk edebilirsin. Ne demek bu? Şu demek, ruh dilediği an sizin fizik vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ruh dilediği an bunu yapmak yetkisinin sahibidir. Her an, her günah işleyeceğiniz an ruh derhal vücudu terk eder. Asla iştirak etmez yapacağınız günahlara. Vücudun dışından olayı seyreder ve elindeki mizan o işlenen suçun mahiyetini ve derecatını oraya kaydeder. Ruh da bu standartlar içinde
nefse o ölçüde bir azap tatbik eder. Neden bu yetki ruha verilmiş? Çünkü nefs tezkiye olmazsa ruh biz ölmeden evvel asla Allah'a dönemez. Oysa ki üzerimize demin söylediğimiz gibi 12 defa farz kılınmış. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey evvela dereceleri yükselten Allah diyor. Sebebini söyledik. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Burada arş kelimesi, arşı tutan meleklerin ve devrin imamının bu ayetle alakalı olduğunu söylemiş oluyor. Bir adım daha atalım. Allah'ın emrinden bir ruh gönderiyor Allah-u Teala. Şimdi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah-u Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Demek ki Allah-u Teala Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsin diye, dikkat edin, hidayete vesile olsun diye demiyor. Hidayete erdirsin diye. Onları hidayete erdirsin diye insanlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimiz de hidayete erdirmek. Öyleyse Allah-u Teala'nın aldığı, o ruhun aldığı bir emir var. Öyle bir ruh gönderiyor ki, o ruh Allah'tan emir almış bir ruh. Neyle? Hidayetle vazifeli. Kişiyi hidayete erdirecek. Nedir hidayet? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüda hidayet, el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve diyor ki Allah'ın emriyle buradayım. Ve sana Allah'ın bana verdiği görevi tebliğ ediyorum. Bu yetkiyle Allah beni yetkilendirdi. Ben sana Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün, yevmüt talakın geldi. Yani vücudu terk edeceksin. Sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Sırat-ı müstakime ulaşma vasfını kazandın. Yani sen artık bu vücuttan ayrılıp da tekrar bu vücuda dönmek imkanının sahibi değilsin. Ya da dönmek zaruretinin, mecburiyetinin sahibi değilsin. Artık Allah'a dönebilirsin. Hiçbir ruh vücuttan ayrıldıktan sonra geriye dönmemekle kısıtlı değildir. Bütün ruhlar vücuttan ayrılırlar, suça iştirak etmezler, tekrar dönerler ve vücudun içine rahatça girerler. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar. Hiç hissetmeyiz sevgili kardeşlerim. Ama eğer söylediğimiz şartlar vücut bulmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, 10 ihsanı almışsak, Allah bize mürşidimizi göstermişse 10. ihsanıyla, o zaman irşat makamına tabi olduğumuz takdirde başımız üzerine devrin imamı gelecektir ve ruhumuzu Allah'a doğru yolcu edecektir. Emri tebliğ ederek, hem o emir gereğince yetkili olduğunu söyleyerek hem de emri tebliğ ederek gitmesini, ruhun vücuttan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayacaktır. Öyleyse ruhun hidayeti de, öyleyse nefsin hidayeti de ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Tabiyet olmazsa devrin imamın ruhu kişinin başına gelmez. Bu sebeple irşat makamına ulaşmak,
mürşide tabi olmak olmazsa olmaz bir şarttır. 12 defa üzerimize farz kılınan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetini gerçekleştiremeyiz. Farzını gerçekleştiremeyiz. Eğer tabiyet gerçekleşmezse. Öyleyse mürşid Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz bir şartıdır. Onun için bütün devirlerde çok sayıda mürşid dünya üzerinde vazifelidir. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşittir. Her kavimdeki resuller ikinci seviyedeki vazifelilerdir, yetkililerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri üçüncü seviyedeki yetkililerdir. Ve onların tayin ettikleri mürşitler dördüncü seviye vazifelilerdir. Aşağı doğru 5., 6., 7. seviyeye kadar mürşitler gider. Ve sonuncular vekil mürşitlerdir. Yani bu görevi vekaleten yaparlar. Asil mürşit devrin imamı, kavimlerdeki resuller ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği iradelerini Allah'a teslim eden, irşada ulaşmış olan evliyalardır. Peki mürşit olmazsa fizik vücut, nefse, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulabilir de Allah'a kul olabilir mi? Olamaz. Çünkü fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi şeytanın hakimiyetinden kurtulabildiği ölçüde gerçekleşir. Bu ise nefsin tezkiyesine bağlıdır. Nefsin tezkiyesi boyunca şeytanın hakimiyet alanı daralır, daralır, daralır. Ve fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya devam eder, devam eder, devam eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslimi irşat makamı yoksa gerçekleşemez. Nefsimizin tezkiyesi irşat makamı yoksa, tabi olamıyorsak gerçekleşemez. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması irşat makamına ulaşıp tabi olmadıkça, hem de Allah'ın tayin ettiği ve hem de 10 tane ihsanla tabi olmadıkça fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması mümkün değildir. İrademizin de Allah'a teslim olması mümkün değildir. İrademizin Allah'a teslimi de nefsin afetlerinin yok olmasına bağlı. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet ancak irşat makamına teslimle gerçekleşebilen bir farzdır. Ruhumuzun hidayeti de, veçimizin hidayeti de, nefsimizin hidayeti de, irademizin hidayeti de. Dört teslimin dördü de farzdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyleyse mürşidin ulaştırdığı rüşt yolu nedir? Gay yolu nedir? Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde diyor ki la ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay.
Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, belirlenmiştir. İrşadla gay. Rüştle gay. Rüşt irşada ulaşma keyfiyeti ve üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz diyor Allah Teala. Eğer onlar da bizim davetimize uymuşlar da ameni olmuşlarsa o zaman icabet ederiz. Umulur ki bizim icabetimizden sonra onlar irşada ulaşsınlar. Onların irşada ulaşmalarında isteriz diyor Allah Teala. Yani onların davetine icabetimiz amen oluşlarından irşada ulaştıkları noktaya kadar her tarafı kaplar diyor Allah Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinin devamında Allah Teala'nın irşat makamını tarif eden bir ilavesi var. Biz onlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Öyleyse devrin imamının iki özelliği daha çıkıyor ortaya. Bunlar aynı zamanda Allah'ın irşat kademesine tayin ettiği mürşidin de bütün mürşitlerin de özelliği. Sabrın sahibi olmuşlar hepsi. Yani yedi mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuş, sabır konusunda ulaşılabilecek en üst noktaya ulaşmışlar. 12 mertebe müzeyyen olmuş. Öbür taraftan ikinci özellikleri iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Çünkü ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor Allah Teala. Devrin imamlarına tayin ettiğine göre en üst seviye mürşit, o zaman mutlaka bir hakkın takvanın sahibi kişi. Öyleyse bir hakkın takvanın sahibi olabilmek için kişinin iradesini de Allah'a teslim etmiş olması temel şart. Öyleyse Allah'ın irşat makamına getirdiği kişiler bu vasıfların sahipleri ve bu kişiler İrşad makamının sahipleri iki ayrı cepheden emretme yetkisinin sahipleri kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Münkerden nehyetmek, kötülükleri insanlara yasaklama konusunda onlara emirler vermek ve emri bil maruf yapmak, yani irfanla emretmek, maruf olanla emretmek. Münkerden nehi, münkeri yasaklamak. Kötü olan şeyleri, onları rüşt yolundan ayıracak şeyleri onlara yasaklamak ve irfanla emretmek. Allah Teala diyor ki içinizden irfanla emreden nehi anil münker yapan ve emri bil maruf yapan bir topluluk bulunsun diyor. İşte onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse
Nasıl bir müessese? Doğruyu öğrenmişler. Allah Teala öğretmiş. Yetmez. Allah Teala o doğrunun öğrenilmesinden sonra onların başkaları konusunda hata etmelerini, hata yapmalarını önleyecek yeni bir şart daha getiriyor. İradelerini mutlaka Allah'ın iradesine bağlamaları. Ne olur bağlarlarsa şu olur, mürşit kendiliğinden nefsinin afetlerine uyarak bir emir veremez. İki sebepten veremez. Çünkü bir defa nefsindeki afetlerin hepsi daha daimi zikirde gitmiştir. Bu kişi daimi zikirde değildir. Daimi zikirden sonra külli zikre ulaşmıştır. Bütün uzuvları zikretmektedir. Onu da aşmıştır. Tesbihe ulaşmıştır. Artık sünnetullah onun daimi zikrine devam ettiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde her şeyi en güzeli ulaştırmakla Allah'ın mürşitleri vazifelidirler. Nehi anil münker, onları bütün kötülüklerden korumak manasına gelir. Her türlü yanlışı onlar irşat makamına ulaştırdıkları zaman o yanlışın nasıl düzeltileceğini oradan alırlar. Mürşit bunu kendinden söyleyemez. Hangi mürşit? İrşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilen mürşit. Hangi mürşit? Bütün kavimlerdeki resuller. Hangi mürşit? Devrin imamı. Bunların altındakiler için bu geçerli değildir. Onların da içinde, onlar da daimi zikrin sahipleridir. Ama iradeleri Allah'a bağlı olmadığı için kendi iradeleriyle hareket edeceklerdir. Bu sebeple yanlış hüküm vermeleri mümkündür. Kapı kapalı değildir, aralıktır. Ama Allah Teala irşat makamına kendisi tayin etmişse evvela kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. O zaman o kişi iradesi Allah'a bağlı bir kişidir. Öyleyse Allah Teala'nın irşat makamını tayin ettiği kişi mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağladığı bir insandır. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitlerin özellikleri var. Bütün mürşitler için özellikler. Mürşitlerin irşat makamına Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin temel özelliklerine baktığımız zaman birinci vasıfları Allah'a çağırmaları. İkincisi Allah'a teslim olmaları. Nelerini teslim etmişler? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Sonra kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. İrşat makamına Allah'ın tayiniyle ulaşmışlar. Allah'a çağırıyorlar. İşte zamanımızdaki doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eden Furkan'ın en önemli hükmü, dikkat edin, kim Allah'a çağırıyor? O Allah ile beraberdir. Kim Allah'a çağırana karşı ve kim Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyorsa, işte o Allah'a karşı. Ruh insana hayat verir.
Ruh

Öyleyse irşat makamına dikkat edin. İrşat makamı Allah'a çağırır. Peki irşat makamı kendisi tabi olmuş mudur mürşidine? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemiştir irşat makamı. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. İrşada ulaşmıştır. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Allah onu ancak o zaman irşada memur ve mezun kılındın diye irşat makamına tayin etmiştir. Bütün bu safhalardan geçmiştir. Ve Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre de hakkül yakin sahibidir. Yakin hasıl etmiştir Allah'ın ayetlerine. Yani hikmet sahibi olmuştur. Ondan sonra da onun çok ötesine geçmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Allah-u Teala tarafından kılınanlardır. Öyleyse mürşidin muhtevasına baktığımız zaman çok yönlü bir insan görüyoruz. O seviyeye ulaşmış olan bütün mürşitler Allah'ın katında şehadet kazanmışlardır. Şehadetin, Allah'ın zatını görme şerefinin, Allah'a şahit olmanın sahipleridir.

Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Bu tayinin sahibi olan mürşit bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Beş, bu kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır sahibidir. Altı, bu kişi hem hayır kazanmaktadır, ehli hayırdır, hem de ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşabilme yetkisinin sahibidir. Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvel de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala.

Allah-u Teala'nın zikir ehli dediği kişi, ehli tezekkür olan kişidir. Kendisine sorulacaktır. O da bir kısmına muktesebatıyla cevap verebilecektir. Bir kısmına veremeyecektir. Ve Allah'a soracaktır. Allah'tan aldığı cevabı ulaştıracaktır. Ayrıca muktesebatındaki cevapları da hep Allah'tan, Allah'ın kendisine verdiği emir gereği yapacaktır. Neticede kendi muktesebatından karşıya ulaştırdığı bilgiler de Allah'ın süzgecinden geçerek oraya ulaşacaktır. Çünkü Allah Teala onun üzerinde iradesini kendisine bağladığı için söz sahibidir. O sadece Allah'tan aldıklarını başkalarına ulaştırabilir. Muktesebatından olan şeyler de gene Allah'ın süzgecinden geçtikten sonra suali sorana ulaştırılmaktadır. Allah Teala mürşidin iradesini kendi iradesine bağlamakla neyi sağlıyor? Yanlışların hepsini önlemiş oluyor. Kişi Allah'ın iradesine bağlıysa bu noktada kendisine ait olan mütalalarda bulunamaz. Bu noktada Allah'tan öğrenmek, cevap almak ve bu cevabı iletmek mecburiyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşad makamı ehli tezekkürdür. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Vahiy yoluyla konuşur. Allah Teala ona vahyeder. O sorar, cevabını vahiy yoluyla alır. Bu bir ilham müessesesi değildir. Karşılıklı konuşma söz konusudur. Ve Allah Teala burada da açık bir hüviyet koyuyor ortaya. Bizim diyor, insanla beşerle hiçbir konuşmamız olmaz illa vahiyle. Eğer konuşma söz konusuysa, yani tezekkür söz konusuysa, insanoğluyla Allah arasında bir konuşma, bir tezekkür söz konusuysa, bu tezekkür mutlaka vahiy yoluyla gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün vazifeliler bu sorma işleminin sahipleridir. Sorarak cevap vermek durumundadırlar ve Allah'tan geleni söylemek mecburiyetindedirler. Çünkü asgari seviyede iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır.

Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. İşte orada

irade Allah'a teslim olmuştur. Devrin imamının iradesine gelince onun iradesi yoktur. O Allah'ın iradesiyle hareket ettirilir Allah-u Teala tarafından. O kendiliğinden konuşamaz diyor Allah-u Teala. Habibim sen o kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah-u Teala. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam atmış ama biz attık diyor. Atan dıştan görür bakarsanız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ama konunun iç yüzüne bakarsanız atan Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl bir akıl bir fizik vücuda kumanda verirse o aklı devre dışı bırakın, Allah'ı getirin oraya. Allah o kişiye hareket ettiriyor, söyletiyor, konuşturuyor, Kur'an-ı Kerim'i okutturuyor. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde irşat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Allah ile daimi bir sohbetin içinde. Her an bir şeyler sorar. Bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah ne zaman onunla konuşmayı dilerse o zaman da cevap vermek durumundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu irşat makamının sahibi olan kişinin, irşada memur ve mezun kılınan kişinin 7. vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet ehli sevgili kardeşlerim, üç ayrı cephede önemli bir hüviyetin sahibidirler. Hakim olarak, bir, hakem olarak, iki, hikmet sahibi olarak, üç. Eğer bir irşat makamının sahibi birisi hakim olursa, hükümleri Allah'tan alarak verecektir. O bu konuda rahattır. Çünkü kendinden bir şey ilavesi söz konusu olmaz. Hükmü veren Allah'tır. Tebliği onun ağzından yaptırır. Bu sebeple hakimlik konusu Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Aynı kişi hakemlik mevkiinde olduğu zaman ne olur? Hakem olduğu zaman mutlaka hakka riayet eder. O kişi bu sebeple hüküm sahibidir. Hükmün sahibi olan Allah kendisine verdiği hükmü ulaştırdığı için, o hükmü tebliğ ettiği için, tevhim ettiği için.
hakemlikte de durum aynıdır. İki taraf vardır. İki taraf üzerinde arasında taraflar haksızlığa uğradıklarını iddia etmektedirler. Ve hak nasıl gelecektir? Adaletle gelecektir. Allah Teala diyor ki Resul geldi, hak batıl zahir oldu, hak yerine geldi. Adaletsizlik kalktı, adalet geldi diyor. Musa'nın kavminden bir rical vardı ki diyor Allah Teala asırlar boyunca hep bir takım insanlar o mevkilere gelmişler. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olmuşlar. Adaletle hükmederlerdi diyor Allah Teala. Münkerden nehy ederler, marufla emrederler ve adaletle davranırlardı diyor. Bil kıst, adaletle davranmak demek. Öyleyse görülüyor ki hikmet sahibi olmak üç vasfı birden içeriyor. Hakim olarak hükmetmek, verdiği hükümler Allah'ın hükümleri olduğu için mutlak doğru olacaktır. Hakem olarak hükmetmek, gene aynı standartlarda hüküm iki tarafında mutlaka hakkına riayet eden bir hüküm olmak mecburiyetindedir. Ve üçüncüsü, kişinin hikmet sahibi oluşu. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, o ayetin 28 basamaktan nereye oturduğunu net olarak her zaman söyleyebilir. Çünkü bilgiyi Allah'tan alır. Öyleyse görülüyor ki irşat makamı farklı bir makamdır. Öğretmenler öğretirler. İrşat makamı sadece öğretmez. O kişinin tekamülünde, manevi tekamülünde metallardır. O da rol almıştır. O da konunun içindedir. Neden? Çünkü kişi mürşide tabi olmasaydı, ruhu Allah'a ulaşamayacaktı. Tabi olmasaydı, nefsi tezkiye ve tasfiye olamayacaktı. Tabi olmasaydı, fizik vücudu Allah'a teslim olamayacaktı. Ve o kişi hiçbir manevi tekamül gösteremezdi. Manevi tekamülün sahibi olamazdı. Öyleyse irşat makamı Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez bir unsurudur. İrşat müessesesi rüşt yolunun sahibi olmayı ifade eder. Hazreti İbrahim babasına dedi ki, baba bana tabi ol da seni irşada ulaştırayım. İrşada ulaştırmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Rüşt yolu bir insanı nereye götürür? Allah'a götürür. Bütün teslimlere götürür. Cennetin en üst makamına kadar götürür. Yedinci kat cennet ya da yedinci kat cennetler. Daha evvelkiler cennet, Allah Teala naim cenneti diyor. Allah Teala başka cennet isimleri sayıyor.
Ama adın cennetleri diyor. Adın cennetlerinde hem Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinin, hem her kavimdeki imamların, hem de bütün devirlerdeki devrin imamlarının üç ayrı mekanı söz konusudur. Birinci mekandakiler Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ettiği kişilerdir. Onlar Resul değillerdir. Bütün kavimlerdeki Resuller onlardan daha üsttekilerdir. Devrin imamı ise onlardan da daha yukarıda olandır. Böyle bir dizaynda adın cennetlerinden birincisi Allah'ın irşat mevkine getirdiği Resul olmayan herkes içindir. İkincisi

bütün kavimlerdeki Resullerin cennetidir. Üçüncüsü ise sadece bütün devirlerdeki devrin imamlarına aittir. Hepsi bütün zaman parçalarını ihtiva eder. Öyleyse irşat makamının bir özelliği de en üst kat cennetin, yedinci kat cennetin sahibi olmalarıdır. İster Allah Teala tarafından bu vazifeye irşada mezun ve mezun, memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmiş olanlar olsun, ister Resuller olsun, bütün kavimlerdeki, ister devrin imamı olsun. Hepsi bu vasfın sahibidir. Yani adın cennetinin sahipleridir. Demek ki gerçek irşat makamı her açıdan başka insanlardan farklı bir özelliğin sahibi. Farklı özelliklerin sahibi. Öğretmen öğretir ama mürşit sadece öğretmez. Öğrettikten başka hedefe ulaştırır. Evvela Allah'a ulaştırır mürşit. Sadece Allah'a davet etmek değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Öyleyse şimdi mürşitlerin vazifelerine bakıyoruz. Ne yaparlar? Mürşitler kıraat ederler. Ne yaparlar? Mürşitler tilavet ederler. Ne yaparlar? Mürşitler kıssa ederler. Öyleyse üç ayrı seviyenin dizaynı. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve diledikten sonra da nefs tezkiyesine kadar mürşitlerin öğretisi kıraattir. Nefs tezkiyesi başladığı andan itibaren kıraat tilavete dönüşür. Ve kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tilavet kıssaya dönüşür. Öyleyse irşat müessesesi üç ayrı standardın sahibidir. Bakıyoruz, öğreti ve hedeflere ulaştırma stratejisi Allah-u Teala tarafından şekillenmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini anlatıyor Allah-u Teala. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yüzekkîküm ve yuallimiküm kümül kitâbe vel hikmete ve yuallimiküm mâ lem tekûnû tâlemûn. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, size de tıpkı bir evvelki ayet-i kerimede olan nimet gibi bir nimet sizden
aranızdan sizden birini Allah size Resul olarak gönderdi. Bir Nebi Resul bu. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. İşte 28 basamaklık bir dizi içerisinde İrşad makamının dizaynını ortaya koyduğumuz zaman Allah-u Teala'nın irşad makamına tayin ettiği Resul olmayan mürşitlerin ve devrin imamı olmayan her kavimdeki Resullerin dizaynı 4 safayı içeriyor. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, 1. Onların nefslerini tezkiye etmek, 2. Kitap öğretmek, 3. Hikmet öğretmek, 4. Burada bitiyor. Ama hikmet öğretmenin ötesi onlarda yok. İrşad makamı hikmet öğretmeye kadar geliyor, hikmet öğretme dahil. Ama devrin imamı hikmetin ötesindeki daha bilinmeyen şeyleri de öğretiyor. Öyleyse bu minval üzere irşad makamının tatbikatına baktığımız zaman insanlara bilgiyi ulaştırdığı ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeden belki safalarında o hep Allah'ın ayetlerini okuyor onlara. Allah'ın ayetlerini kıraat ediyor. Bu süreç içerisinde kişilerin özellikleri ne? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşad makamını bakıyorlar, görmüyorlar. Kulaklarında vakra var. Söylediklerini duyuyor kulakları ama onları işitmiyorlar, manasına varamıyorlar. Ve kalplerinde ekinnet var. Bu standartlar içinde. Öyleyse böyle bir dizaynda kalplerindeki ekinnet, gözlerindeki hicab-ı mesture ve kulaklarındaki vakra ile o insanlara okudukları, öğrettikleri şey kıraat adını alıyor. Ne zaman ki bu insanlar Allah'ın yoluna giriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabeye hitap ediyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlara mürşidin yapabileceği şey tilavettir. Çünkü onlar kıraatin neticesine ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlara bir dizayn içerisinde öğretilmek için tilaveti emrediyor. Zikir sahipleri için de tilavet asıl. Nereye kadar kıraat? Kişiler
Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala onların diledikleri ana kadar kıraat, çünkü derhal Allah-u Teala gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti derhal alıyor Allah-u Teala. Ve konu tilavete dönüşüyor. Ve tilavet devam ediyor. Nereye kadar devam ediyor tilavet? Tilavet nefs tezkiyesine başlayıncaya kadar devam ediyor öğreti. Nefs tezkiyesi bundan sonraki faslı kapsıyor. Devrin imamı insanların nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Neyle? Kalplerine, devrin imamının ruhu baştan üzerine geldiği için kalplerine iman yazılmasıyla nefs tezkiyesini gerçekleştirebiliyorlar. Ruhları Allah'a doğru gene devrin imamı vasıtasıyla vücutlarından ayrılıyor. Böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeline ulaşmak söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Bundan sonra irşat makamının görevi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmektir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında, fizik vücudun Allah'a teslimi makamında öğretilir. İlim açısından bu noktaya kadar kişi hep ilmel yakindedir. Mürşidin öğrettiği muhteva ruhun Allah'a teslimine kadar ilmel yakini ifade eder. Yani ilim konusunda yakin hasıl etmek. Dinleyenler, bundan istifade edecek olanlar, mürşide tabi olanlar ilmel yakin seviyesinde ilimlerini arttırırlar. Onlar kendilerine ilim verilenler ve ilimleri arttıkça ilim sahipleri unvanını alırlar. Ve böyle bir dizaynla hareket söz konusudur. Ruhlar Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine de henüz geçilmemiştir. Ve ilmel yakinle aynel yakin arasında, ki aynel yakin 26. basamakta başlar, kişinin hikmet sahibi olduğu noktada başlar, mürşidin öğretisi o kişileri ya ilmel yakine yakın bir standartta kalmaları boyunca devam eder ya da aynel yakine yakın bir standartta olmaları boyunca devam eder. Aynel yakine ulaşıncaya kadar kişiler ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprünün üzerindedirler. İlmel yakini aynel yakine bağlayan köprü. Ne zaman kişi ilmel yakini tamamlamıştır? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefs tezkiyesi
tamamlanmıştır. Ama bu kişi, nefs tezkiyesi tamamlanan bu kişi, ilmen yakinden aynel yakine geçememiştir. Aynel yakine geçebilmek için daimi zikrin sahibi olmak lazım. O ise fena, beka, züht ve muhsinler makamlarından daha sonraki bir merhaledir. İşte mürşit insanı irfan ehli yapar. Ne zaman kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa ve kalp kulağını açarsa kişi irfan oğlu, irfan ehli olur. Ya insanlar daimi zikre ulaştıkları noktaya kadar ilim ehli olarak kalırlar. İlmel yakinin gerçek standardı ilim ehli olmaktır. İlim ehli olanlar ilmel yakinin devamı içerisindedirler. Bu tam bir ilmel yakin halidir onlar için. Bu insanlar fena fillah makamında da, beka billah makamında da, züht makamında da, müsitler makamında da kalp kulakları ve kalp gözleri açılmadan bu yola devam etmişlerse onlar ilmel yakinin tesirlerinin, ilmel yakinin özelliklerini üzerlerinde taşıyanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu özelliklerin sahibi olan insanlar, ilmel yakinin sahibi olan insanlar, bir de bakarsınız bir gün kalp gözleri ve kalp kulakları açıklanmıştır. Hala aynel yakine ulaşamamışlardır ama ilmel yakini aşmışlardır. Bunlar irfan ehlidir. Öyleyse bu köprü fena, beka, muhsinler, fena, beka, züht ve muhsinler bakan makamlarının sahipleri ilmel yakinin devamı boyunca ya ilmel yakinin gerçek standartlarına hep sahip olarak devam edeceklerdir. Kalp gözleri ve kalp kulakları açılmayacaktır. Ve ilmel yakinin normal standartlarında aynel yakine ulaşmış olacaklardır. Aynel yakine ulaştıkları zaman irfan ehli olacaklardır. Diğer bir kısmı ise bu dört basamakta fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve irfan ehli olurlar. İrfanın da oluşmasında mürşit vardır. İlmin de devamında ve daha üst seviyelere ulaşmasında gene mürşit vardır. O irşat makamının Allah'tan öğrendiklerini öğrettiği ilmin dışındaki ilimleri Allah-u Teala faydasız ilim sayıyor. Buyuruyor ki Câsiye Suresinin 23. ayeti kerimesinde Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Bunun manası onlar kâfirlerdir diyor Allah-u Teala. Onların işitme hastaları da mühürlüdür.
onların görme hastalarının basarlarının üzerinde de gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın irşat makamı vasıtasıyla kişiye ulaştırdığı üst seviye dizayn bundan sonra başlar. Daimi zikir. Bu noktaya kadar tilavet devam etmiştir. Ama bu noktadan sonra artık o kıssa olacaktır. Her ne kadar kıssa hikayelerin anlatılması anlamına gelirse de burada hikayeler değil, gerçekler anlatılıyor ve üst seviye gerçekler anlatılıyor. Daimi zikrin sahiplerine anlatılıyor.

Really sad. Mürşittir ki irşada ulaştırır. Mürşittir ki daimi zikri ulaştırır ve kişiyi hikmet sahibi kılar. Mürşit buna metaller olur, vasıta olur. Ve Allah Teala size kitap öğretir dediği zaman kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusudur. 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir ve bu lafz içinde ruh Allah'a ulaşır. Ama kitabın ruhu fena makamında öğretilir. Buna kitabın öğretilmesi denir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları kitabın öğretilmesidir. Ulu'l-elbab ve ihlas makamları hikmetin öğretilmesidir. Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınan irşat makamı hikmeti başkalarına öğretmekle vazifelidir. Bunun için Allah-u Teala onu hikmet sahibi kılmıştır. Görevi başka insanlara faydalı olmaktır. Hikmeti öğretmektir. Devrin imamı hariç mürşitlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin görevi buraya kadardır, hikmetin öğretilmesi. Hikmet neyi içerir? Ulu'l-elbab makamını, ihlas makamını ve salih makamının 4 kademesini içerir. Beşinci kademesi hikmetin ötesidir ve buradaki ilişki sadece devrin imamıyla irşada ulaşan kişi arasındadır. Öyleyse bütün mürşitlerin ulaşabileceği konu hikmetin öğretilmesidir. Her kavimdeki imamla, her kavimdeki resullerle Allah-u Teala'nın irşada, irşatla vazifeli kıldığı kişiler hikmetin öğretilmesine kadar, hikmetin öğretilmesine dahil standardın içindedirler. Ama ötesi devrin imamına aittir. Daha ötesi ise Allah'a aittir. Öyleyse

böyle bir dizaynda irşat makamına baktığımız zaman orada ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini görebiliyoruz. Hepsi öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşat müessesesi insanı cennete ulaştıran bir merdiven takdim eder. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyen mürşittir. Ne zaman kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olmak imkanına hiçbir şey yapmadan kavuşmuştur. Sadece irşat makamının Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizi cennetine ulaştırsın talebine uygun hareket etmiştir. Ama cennetinde sahibi olmuştur bir tek dilekle. Öyleyse irşadın muhtevasına baktığımız zaman sadece irşat makamının kişiyi Allah'ın dört sırat-ı müstakimi üzerinde de sonuca götürdüğünü görüyoruz. 14. basamakta başlayan ruhun hidayeti 21. basamakta tamamlanıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ama gene 14. basamakta başlayan fizik vücudun hidayeti orada bitmiyor. 21. basamakta bitmiyor. 21. basamaktan sonra da devam ediyor 25. basamağa kadar. Nefsin hidayeti o da 14. basamaktan başlıyor. Ama 25. basamakta da bitmiyor. 27. basamakta tamamlanıyor. İradenin teslimi ise 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Öyleyse 4 tane hidayete de ulaştırmaya yardımcı olan mürşittir. Ulaştıran devrin imamıdır. Ve 4. hidayetin başlamasından sonra yardım sadece devrin imamından gelebilir. Hikmetin ötesi insanların arasında sadece ona ait olan bir metinedir. Bu standartlar altında görünen nedir? Görünen odur ki insanlar irşat makamına mutlak olarak ihtiyaç içindedirler. Mürşitsiz bir din mümkün değildir. Evvela din değil, dinler diyecek olan birisi varsa aranızda, onların bilmesini isteriz ki dinler yoktur. Din vardır. Adem Aleyhisselam'ın zamanında başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini ve irşat makamının sahipleri
sadece o dini öğretenlerdir. Öğretileri sadece o dinin öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi birçok vasfın sahibidir. Bu vasıflarıyla Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Ve Allah'ın tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği kişi o vasıfları sebebiyle hep Allah'tan emir alarak her şeyi gerçekleştireceği cihetle adaletin temsilcisidir. İşte bu sebeple eğer irşat müessesesi olmasaydı insanlar manevi tekamüllerini gerçekleştiremezlerdi. Öyleyse Allah Teala insanların arasından bir kısmını bu görevle görevlendiriyor, bu hedeflere ulaştırsın diye. Başka bir sözle, giderek artan mutlulukları insanlar yaşasınlar diye. Bütün insanların mutluluğunda bütün mürşitlerin mutlak olarak payları vardır. Allah'ın hizmetinde olmak bir şereftir. Şereflerin en büyüğüdür. Bütün mürşitler de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitler irşat makamının sahipleridir. Allah onları o makamın sahibi olmaya layık görmüştür ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onları bu vazifeye tayin etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir güzelliği daha yaşamayı bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me

0: Kağıt örneği.
1: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim. Rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Er Rahmanir Rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratel müstakim sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor,

yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklanıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? İlim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Yirmi çift kromozomlu insanın yanında 33 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni İnsanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman, şu görülür ki, insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar, vücutları, kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları, hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayıl taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı, belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın.
Görüntüme taş devri, Celal

savaş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvel de göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akıldaki normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık, bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri
veya kök hücreleri. Oraya hasta uzva aşılarsanız, orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir. Ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, 7 kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca, bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız, bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her Perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda, cübbemizde o görevi yaparız. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor. Hangi adalet? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala, dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sizinle sohbet etmek, Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O El İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. El İlah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilim de tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem,
yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah-u Teala bunu sizin amel defterinize, kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evren Osmanlıları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evren Osmanlıları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evren Osmanlıları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam, umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki, sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti. Sevgili kardeşlerim, şuranızdan, kalbinizden bir talep, bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile İkrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler! Kimler var Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim,
Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizle de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki evet, dilimizle de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah-u Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hatemün Nebiyyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor ve Arapça indiriliyor o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor.
anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün. Daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Şu kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik. Bizi bağışla ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye buna. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa
Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler. Ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması
Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarruf olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor, ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mesuliyeyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbindeki kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine. Kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler açısından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki
Allahu yeştevi ileyhi men yeşarı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak, tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevirecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki su varılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak Sitret-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bunları yaşamakta o kadar kolay ki sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen
realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evet, Allah'ı zikretmek üzere ve Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar irtibattasınız? İlişkiniz hangi seviyede? Hangi seviyedeyse o kadar mutlu olabilirsiniz. Herkes bilecek ki mutluluğu Allah ile olan ilişkisinin seviyesine bağlıdır. Bu ilişkiyi hudutlayan sistemin adına zikir denir. Zikir, Allah isminin tekrarıyla en güzel hüviyetteki bir dizaynı oluşturur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir söz konusu olabilir. Dilinizi de kımıldatmadan, sesinizi de çıkarmadan iç dünyanızda Allah'ın ismini tekrar ederseniz, şimdi bizim yaptığımız gibi, o zaman bu hafif zikir olur. Öyleyse sessiz zikir bir ses çıkararak, Allah kelimesini tekrar ederek Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeyi ifade eder. Sessiz zikirse, içinizdeki sesle, sesli olarak değil, sessiz olarak diye Allah'ı tekrar etmektir. Sessiz zikir, bir dilin gene sesliymiş gibi kımıldamasıyla diye Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle olur. Bir de sessiz zikrin ikinci kademesi, üst kademesi, içinizden bir gücün Allah-u Teala'nın sizi harekete geçirmesiyle sadece dişlerinizin hafif tertip kımıldadığı ve sesinizin çıkmadığı, hatta dilinizin de kımıldamadığı bir kalbi standartta gerçekleşen, bir başka ifadeyle Allah'ın vücuda getirdiği bir zikir söz konusu olur. İşte hafif zikrin, gizli zikrin birinci cephesinde kişisel irade vardır. İkinci cephesinde ilahi irade vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a bütün ömrümüz boyunca her saniye hamd etsek, şükretsek bize göre yetmez ki. Çünkü biz Allah'ın o özel zikrinin sahibi kılındık. Biz konuşmadığımız zaman dikkat edin bize. İçimizdeki ses Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Dişlerimiz de çok hafif bir kımıldamayla her zaman çok az bir hareketle Allah kelimesini tekrar eder. Dışarıdan bakan bir kişi dikkat etmezse bunun farkına varamaz. Ama dikkat ederse
Çok az bir hareketle dişlerimizin kesintisiz bir şekilde hareket halinde olduğunu yakalayacaktır. Hep öyle olur. Uyurken aynı minval üzere uyuruz. Ama uyandığımız zaman aynı hareketin devam ettiğini görürüz. Bu hareket şeklinde değil, dişlerimizin çok az hareketiyle gerçekleşen bir olaydır. Bize konuşurken değil, bir şey yaparken değil, mesela durduğumuz yerde düşünürken bakın, o zaman dişlerimizin çok hafif bir şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Bu hareket çok az bir mesafeyi ifade eder. Bu sebeple çoğu insan dikkat etmezse fark edemez. Başlangıçta biz de farkına varamamıştık. Ama Allah'ın bize zikri daimi oturttuğu yerde, yerleştirdiği noktada dişlerimizin çok hafif bir hareketle kımıldama halinde olduğunu tespit ettik. Kim biz başka biriyle konuşurken, hareketsiz dururken, düşünürken dişlerimize bakarsa ikisi arasında bir küçücük hareketin kesintisiz bir şekilde var olduğunu görür. Bu, sevgili kardeşlerim, bizim elimizde olan bir zikir değildir. Bu zikir, zikrullah, Allah'ın bizim irademizin dışında bize kesintisiz bir şekilde yaptırdığı zikirdir.

edeceksiniz. Bir, Allah kelimesini bu tarzda söylemek var. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Ama hafif zikre ulaşan bir insan için o şekilde bir müessese gelişmez. Allah-u Teala onlara özel zikir yaptırır. Bu iki üst ve alt dişlerin birbirine çok yakın bir şekilde kesintisiz bir yaklaşımını ifade eder. Bir gün farkına varacaksınız. Özellikle bizim farkına varmadığımız bir devrede bakın ki gerçekleri görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlar için bir kurtuluşun sahibidir. Siz Allah'a ne kadar değer verirseniz, Allah da size o kadar değer verir. Allah ile ilişkilerde bu dizayn mutlaka kesintisiz zikre ulaşanlar için en üst boyutu gösterir. Allah hepinizi sever. Allah insanlara hep yardım eder. O bütün güzelliklerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif söz konusu. Mutlu olmak veya iki, mutsuz olmak. Mutlu olmak eşittir Allah ile bir ilişkinin içinde, bir beraberliğin içinde olmak. Daimi zikrin sahibi kişi değildir. Daimi zikrin sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaşana kadar gayretin sahibidir. Biz o gayretin de sahibi olmadık. Biz kendi gayretimizle tesbihin sahibi olmadık. Daimi zikrin ötesi tesbihtir. Tesbihi yaptıran Allah'tır. Daimi zikrin sahibi olan bir kişiyle tesbihin sahibi bir kişi arasında farklılık sadece daimi zikrin sahipleri bazılarını, dillerini, dudaklarını kendi iradeleriyle hareket ettirirler. Tesbihin sahipleri için bu geçerli değildir. Orada Allah kumandayı ele almıştır ve kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin dişlerinin çok küçük bir hareketiyle devamlı tekrar eder. O kişi konuşmaz. Konuşmadığı zaman da o hareket, o küçük çaplı hareket hiç kesilmeksizin devam eder. Uykuda da devam eder. Kişi sabahleyin uyanırken onların o küçücük hareketini hisseder. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. Allah onu külli zikrin sahibi kıldığı için. Zikir önemli mi? Sevgili kardeşlerim, kalbinize Allah'ın nurlarını ulaştıran tek anahtar zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik beden teslimi,

mi? Zikirsiz bir nefs teslimi, zikirsiz bir irade teslimi asla mümkün değildir. Bütün bu kapıları açan tek anahtar zikirdir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde dikkatle bakmanız lazım gelen en önemli konu zikrinizin seviyesidir. Hangi ölçüde Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Allah da sizi o kadar seviyor. İşte bir gün çenenizin çok küçük hareketlerle hareket ederek Allah'ın ismini zikrettiğini fark edeceksiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştıktan sonra. Tesbih, daimi zikrin ötesidir. Ama şunu açık bir şekilde ifade edelim ki, biz daimi zikre kendi irademizle ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Mürşidimizi biz seçmedik. Allah bizim için seçti. Allah bizi ona ulaştırdı, tabiyetimizi gerçekleştirdi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz bizim mürşidimiz Muhammed Raşid Hazretleri'dir. Senelerce önce oraya ulaşarak bulunduğu yerde ona tabi olmayı Allah-u Teala nasip kıldı. Hiç kimse realitede mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. Mürşidin tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için bütün insanların hacet namazını kılarak mürşitlerini Allah'tan sorması gerekir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala bir mürşit muhakkak tayin etmiştir. Bu Allah'ın takdiridir. Biz insanlar için kader kelimesini kullanırız burada. Allah-u Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir beceridir. Allah'a neyimiz ulaşacak? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşacak? Ruhumuz ulaşacak. Bir insan dünya hayatını yaşarken bu görevi yapmazsa ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu alır ve Allah'a ulaştırır. Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları bu görevi bütün insanlar için gerçekleştirirler. Bazı insanlar için Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları diyelim, yardımcıları olan melekler sadece ölüm işlemini gerçekleştirirler. Çünkü o ölen kişinin ruhu önceden Allah'a ulaşmıştır. Bazıları için kişiyi Hakk'ın rahmetine ulaştırdıktan sonra onun ruhunu alarak Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı yardımcıları ulaştırırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Biz insanlar için Allah Teala bir tek emir veriyor. Biz insanları mutlu olmaları için yarattık. Muhtevasında hep aynı şeyi arayın. Mutluluk eşittir teslimler. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunlardan en çok teslimde mutluluğu yaşayan, iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Onun altında nefsini teslim edenler, sonra daha aşağıda fizik vücutlarını teslim edenler, daha aşağıda ruhlarını Allah'a teslim edenler. Dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ama kademelerin sayısı yedidir. Çünkü konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman yapması lazım gelen şey, hacet namazını kılmak, boy abdesti alacak ve birinci rekatta üç ayetel kürsi okuyacak. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha artı ayetel kürsi. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, ondan sonra gene İhlas, Felak, Nas. Bu muhteva içerisinde kişinin yapması gereken şey ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki teslimiyetidir. Birinci rekattaki Fatiha artı 3 ayetel kürsüden sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Ondan sonra Allah'tan talepte bulunacaktır. Bu muhteva mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve en güzeli gece saat 12'den sonra, 12 ile sabah namazının girmesi arasındaki devrede bunu gerçekleştirmektir. Sabaha yaklaştıkça daha güzel bir sonuca ulaşabilir kişi. Ama mutlaka bu güneşin doğuşundan evvel bitirilmelidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen, şu dünyada verilen gezegende mutlu olmak isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Nesini ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Nesi ulaşacak Allah-u Teala'ya? Ruhu ulaşacak. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücut Allah'a ulaşacak mı? Hayır, ulaşmayacak. Ama teslim olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. Sonra en son iradesini de Allah'a teslim edecek. İşte iradesini de Allah'a teslim eden kişi cüz'i iradenin sahibi değildir artık. İlahi irade ona hükmedecektir. Öyle bir gün oluşacaktır ki yaptığı her şeyi Allah yaptıracaktır. Ve Allah neyi yaptırırsa o onu yapacaktır. Allah neyi söyletirse o onu söyleyecektir.
Sevgili kardeşlerim, dünyadaki mutlulukların en üstünüdür bu. Buna Allah'ın tasarrufu altında olmak denir. Allah kişiye tasarruf eder. Onun sahibi Allah'tır. Ne yaptırırsa kişi sadece onu yapabilir. Ne söyletirse kişi sadece onu söyleyebilir. Kendiliğinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar Allah'ın tasarrufuna ulaşmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. Sonra mürşide tabiyet gelir. Sonra ruhun teslimi. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en son iradenin teslimi. İradenin teslimi yolun sonudur, mutluluğun da zirvesidir. İşte iradesini de Allah Teala'ya teslim eden kişilerin o dişler arasındaki hareket mutlak olarak oluşur. İradenin teslimi bunu gerektirir. Onların ağızları açıksa dikkat edin. İki diş grubu, alt ve üst diş grubu arasında tam bir ilişki söz konusudur. Aynı muntazamlıkta bir çok az hareketle Allah kelimesinin tekrarı sessiz bir şekilde devam eder. Dişler bunun açık göstergesidir. Bu öyle küçük bir harekettir ki dikkatli bakmayan hiç kimse fark edemez. Ama dikkatli bakanın da fark etmemesi mümkün değildir. O kişi kendisi fark eder mi? Hayır, fark etmez sevgili kardeşlerim. Hareket Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. İlahi irade cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Ve hareket kesintisiz bir şekilde devam eder. Sevgili kardeşlerim, onlar, bu noktaya ulaşanlar Allah'a en çok borçlu olanlardır. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah'a aşık olanlardır. Allah'a hayran olanlardır. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah'ın size olan sevgisi, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız onunla paralel bir seyir takip eder. Ama Allah Teala'nın size olan sevgisi, sizin ona sevginizin binlerce kat fazlasıdır. Öyleyse birebir desek bu olaya, siz Allah'ı bir ölçüde seviyorsanız Allah Teala sizi bin ölçüde sever. İki ölçü seviyorsanız 2000 ölçü sever. Üç ölçü seviyorsanız 3000 ölçü sever. O Allah'tır. İnsanı topraktan ona hayat vermek suretiyle yaratandır. İnsana ruh üfürendir. İnsana iradeyi veren ve bunu her an hissedendir. Asıl iradenin sahibi, külli iradenin sahibi Allah'tır. Bütün insanlar
kendilerine Allah'ın verdiği cüz'i iradeyi kullanabilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratır. Ama mutlu olabilmek Allah ile ilişkinin seviyesine bağlıdır. O ilişkinin seviyesinin üst boyutu daimi zikirdir. İşte onların dişleri devamlı çok küçük bir şekilde hareket halindedir. Ne zaman bu harekete ulaşırlar? Daimi zikrin ötesinde zikri külliye ulaştıkları zaman. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sadece mutluluk. Allah Teala sizin huzur içinde olmanızı ister. Allah Teala size mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşatmak ister. Mutluluğun boyutları ise teslimlerin boyutlarına paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'a teslim oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A kadar mutlusunuz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A artı B kadar mutlusunuz, nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz A artı B artı C kadar mutlusunuz, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman A artı B artı C artı D kadar mutlusunuz. İradenin teslimiyle mutluluklar en üst boyuta ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu iradenin teslimine kadar olan safayı herkes gerçekleştirebilir. Ama herkes Resul olamaz, herkes Nebi olamaz. Zamanımızda nübüvvet müessesesi hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü son Nebi, yani son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O Hatemün Nebiyindir. Yani Nebilerin hitamıdır, sonuncusudur, son Nebidir. Allah Teala o Nebilerin sonuncusu ve devrin imamıdır diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Biliyorsunuz uzun süre nübüvvet ve risalet ters anlaşılmış ve insanlar Resulleri Nebilerden daha önde zannetmişlerdir. Asırlarca bu büyük hata böyle gelmiştir, devam etmiştir. Bizim zamanımızda bu hatanın düzeldiğini hepiniz gördünüz. Düzeltildiğini demek daha doğru. Ve herkes öğrendi ki nübüvvet risaletin üstündedir. Bütün nebiler, yani peygamberler mutlak olarak resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Resullerin bir kısmı sadece resuldür. Resullerin bir kısmı ise nebi resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resullerin nübüvvet risaletinin son temsilcisidir. Onunla beraber nebi resuller son bulmuştur. Kainat yok olana kadar dünyaya nebi resul göndermeyecektir Allah Teala. Nebi resullerin sonuncusudur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nebilerin sonuncusudur ve o peygamberdir diyor Allah Teala. Nebidir diyor. Daha başından itibaren her şey karma karışık olmuş. Neden öyle? Çünkü bizim sevgili din alimlerimiz nebileri resullerden daha aşağıda kabul etmişler.
Resulleri peygamber olarak kabul etmişler. Nebileri de onların altındaki Resuller olarak. Biliyorsunuz ki Nebiler de Resuldür. Nebi Resuldür. Velilerin de Resul olanları Veli Resuldür. Bütün kavimlerde bir Veli Resul mutlaka yaşıyor zamanımızda. Ama Nebi Resul yaşamıyor. Son Nebi Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan Nebi Resul'dür. Bütün nebilerin aynı zamanda Resul olduğu kesindir. Ama bir yanlış inanç, bütün Resullerde nebiler ifadesi kesinlikle doğruyu ifade etmiyor. Nebiler peygamberlerdir. Ve peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ondan sonra görev alacak olan bütün Resuller sadece Veli Resul'dür. Biz de o Veli Resuller'de Resullerden bugünkü üst seviyeyi muhafaza eden kişiyiz. Bu devrin imamlığıdır. Biz öldüğümüz zaman yerimize mutlaka başka birisi gelecek devrin imamı olarak vazife alacaktır. Bizden evvelki devrin imamını hepiniz biliyorsunuz. Said Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde her güzel şey insanların mutluluğu için husule gelen şeydir. Kim davranışlarıyla insanları mutsuz ediyorsa, huzur vermek yerine huzurdan ediyorsa, insanlara sıkıntı veriyorsa, o Allah ile değil, şeytanla işbirliği halinde olan birisidir. Allah'ın dostları herkese sadece huzur dağıtırlar, mutluluk verirler. Kendileri huzur içinde yaşarken, başkalarını da huzur içinde yaşatırlar. Olaylardan en az etkilenen Allah'ın yardımıyla onlardır. Sevgili kardeşlerimiz, bizim için bu devrin imamlığı söz konusudur. Zaten biliyorsunuz, ceviz kabuğu olayında neler olduğunu Allah-u Teala Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde ceviz kabuğu olayını anlatıyor ve o devrin imamından bahsediyor. O devirdeki Resul'den bahsediyor. Hiç kimse bizim Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bahsedilen Resul olmadığımızı iddia edemez. Kur'an-ı Kerim bunu açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Olay bitmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bütün zamanların kitabı olan bu Allah'ın kitabında her devirde hakikatleri ifade eder.
Hazreti Musa'nın yaşantısı, Hazreti İsa'nın yaşantısı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşantısı hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. İlk peygamber Hazreti İbrahim Kur'an'da yeterli boyutta ifade edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını istiyor ve bizi bütün insanları mutlu etmekle vazifelendirdi. Onunla vazifeliyiz. Onun için her sözümüz sizin için dikkatle dinlerseniz bir mutluluk kaynağı olacaktır. Diyoruz ki zikrinizi arttırın, arttırdıkça mutluluğunuz artsın. Mutlu olmak istiyorsanız mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü nefs tezkiyesine tabi olmazsanız başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi yoksa nefsinizin afetleri temizlenmediği cihetle mutlu olmanız da hiçbir zaman mümkün olamaz. Öyleyse ne yapacakmışız? Allah'a hacet namazı kılıp müracaat edecekmişiz. Mürşidimizi soracakmışız. Ve kimi gösterirse Allah-u Teala o mürşide ulaşıp o mürşide tabi olacakmışız. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar biz hiç kimseye gelin bize tabi olun demedik. Bunu hiçbir zaman ölene kadar söylemeyeceğimizi göreceksiniz. Ama ayet namazı kılıp da bizi görenler için bu kaçınılmaz bir zaruret olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah-u Teala'nın hepinizi yaşatmasını, hepinizin bir mürşide ulaşmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini diliyoruz. Bize tabi olanlar da, başka mürşitlere tabi olanlar da, tabi olmayanlar da, herkes bizim kardeşimizdir. Onların hepsini ayrı ayrı severiz. Ve sevgili kardeşlerimiz Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'a sokulan hurafeler, İslam'dan koparılan hakikatler, bunlardan, İslam'ın içine sokulan hurafelerden bir tanesi de Allah'la kul arasına kimse giremez. Dinlerini hiç bilmeyen insanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmayan insanlar bunu söylemişler. Asırlardan beri de insanların dilinde pelesenk olmuş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Peki, Allah'la kul arasına kimse giremez de Allah Teala Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde niçin öyle söylüyor? Enbiya 72'de peygamberlerden bahsettikten sonra ayet-i kerimeye bakarak söyleyelim, daha kolay olur.

0: Enbiya 72 Allah Teala buyuruyor. Ve vehebna lehu İshak. Ve ona İshak'ı vehbi olarak verdik. İstemeden verdik diyor. Ve Yakub'e nafile. Ve Yakub'u da nafile olarak ilaveten verdik diyor. Armağan olarak verdik ve Yakub'u da ilaveten verdik diyor. Ve kullen cealina salihin. Onların hepsini salihlerden kıldık. Kim bu onlar? 71. bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Ve neceynâhü lütan ilel ardilleti barakna fîhâlil âlemin. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık diyor. Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Ve 73. ayet-i kerimeye geliyoruz. Ve cealnâhüm eymeten, onları imamlar kıldık. İşte o Hazreti Lut'u, Hazreti İbrahim'i imamlar kıldık diyor Allah Teala. Yehdüne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Neymiş? Hazreti Lut ve Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle insanları hidayete erdiriyormuş. Allah'la insanların arasına girmiş ve insanları hidayete erdirmekle Allah'ın emriyle vazifeli kılınmış. Emrimizle hidayete erdiriyordu diyor. Allah emir veriyor hidayete erdirsin diye. İnsanlarla kendisi arasına Allah-u Teala peygamberleri koyuyor. Hazreti Lut bir peygamberdi. Hazreti İbrahim de. Hazreti Lut aynı devrede yaşamıştır. Hazreti Lut'un nebi olduğuna dair bir işareti hatırlayamıyoruz. Ama Hazreti İbrahim'in nebi olduğu, peygamber olduğu kesin. Demek ki onları Allah-u Teala imamlar yapmış. Ve onlara ve evhayna ileyhim, onlara vahyettik diyor Allah Teala. Fiilen hayrati, hayırlarda hayırlar işlemelerini vahyettik. Ve ikamet salati, ve namaz kılmalarını emrettik. Ve itaez zekah, zekat vermelerini emrettik. Ve kânülena abidin. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Ve kânülena abidin. Onlar bize kul oldular. Demek ki Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i insanları hidayete erdirsin diye kendisiyle insanların arasına vasıta koymuş. Hem de emrimizle hidayete erdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ne kadar vazifeli kişi gelmişse başlangıç devrelerinde hepsinin adını birer birer sayıyor ve diyor ki onların hepsine şöyle söylettik diyor. Bana itaat edin. Bana tabi olun. Hepsi öyle söylediler diyor. Ve Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Hazreti İbrahim babasına diyor ki baba bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Ama Hazreti İbrahim'in babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Hazreti İbrahim bir başka yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki baba sana vahyedilmeyen şeyler bana vahyediliyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Hazreti İbrahim bir peygamberdi. Ve Allah-u Teala onu insanlarla kendisi arasına koymuştu. Ve ona Yakub'u ve diğer ismini verdiği İshak'ı nafileten vermişti Hazreti İbrahim'e. Öyleyse Allah-u Teala demek ki peygamberlerini insanlarla kendisi arasına vazifeli olarak koyuyor nebilerini. Hazreti İshak da, Hazreti Yakup da kendi devirlerinde devrin imamlarıydılar, nebiydiler, peygamber idiler. Ama burada böyle söyleyen Allah-u Teala, Secde Suresinin 23. 24. ayet-i kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan insanlardan imamlar kıldık. Devrin imamları bunlar da. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Lemma sabiru, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve kânû bi ayatina yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse ayetlere yakin hasleden bunlar, peygamber değil bunlar. Onlardan diyor, insanlardan diyor Allah Teala. Yani hepsi değil. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde onları diyor Allah Teala, peygamber isimlerini veriyor. Onları imamlar kıldık diyor. Aralarından bazılarını seçip imamlar kıldık demiyor. Onları diyor. Onlar nebiler, hepsi devrin imamı. Ama Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan bir kısmını imam tayin ettik diyor Allah Teala. İmamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ne olmuş bu insanların özellikleri ne? Sabrın sahibi oldukları için. Yani sadece daimi zikre ulaşmamışlar. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamının sahibi olmamışlar. Ondan sonra da 19 mertebe, yani daimi zikre ulaştıktan sonra, nefslerindeki bütün afetler yok olduktan sonra, nefslerinin kalbini Allah-u Teala tam 19 mertebe müzeyyen kılmış. O zaman sabırsızlık afetleri yok olan bu insanlar, yerlerin melekutunu, göklerin melekutunu ve Allah'ın zatını görerek devrin imamlığına, huzur namazının imamlığına tayin olmuşlar. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. Muhtevaya dikkatle bakın. Bunlar peygamber değiller. Onların insanların arasından bir kısmı. Bunlar Allah'ın yardımıyla o noktaya getirilenler. Öyleyse bu insanlar peygamber değil. İnsanların arasından bir kısmını Allah Teala seçiyor ve onları Resul olarak vazifelendiriyor, dünyaya da Resul olarak getiriyor. Bütün Resullerin seçimi doğmadan evveldir. Bu sebeple Allah-u Teala Resullere peygamber, nebi Resul olabilir veya veli Resul olabilir. Elbette üstün olan nebi Resullardır, peygamber Resullerdir. Ama veli Resuller için de seçim söz konusu. Önceden seçildikleri için de Allah-u Teala'nın onlara verdiği her şey gene vehbidir. Kesbi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şunu yer yerine oturtalım. Demek ki Allah-u Teala kendisiyle başka insanların arasına insanları vasıta olarak koyuyor. Herkes Allah'ın söylediklerini işitemez. Kalp yapısı saflaşmamıştır, ona müsait değildir. Allah-u Teala ona, insanların hepsine vahyetmez. Seçtiklerine vahyeder. Ve o vahyin de insanlara ulaştırılması mutlaka gerekir. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, senden evvel de erkekler vardı diyor ve biz onlara vahyederdik. Sonra da diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun. Burada Allah-u Teala'nın zikir ehli dediği, irşat makamına gelmiş olan insanlar. Resuller de elbette zikir ehli, hepsi daimi zikrin sahibidir. Nebiler tabii, hepsinden üstün olarak daimi zikrin sahibidir. Ama bunlardan Resuller ve yani Veli Resuller ve Nebiler yani Nebi Resuller onlar vehbi olarak o kademenin sahipleridir. Onlar vehbi olarak daimi zikre ulaştırılmışlardır. Kendi kesbettikleri bir şey değildir. Kendi gayretleriyle daimi zikre ulaşmamışlardır. Allah onları daimi zikre ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İki nevi yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sebil-i rüşt, sebil-i gay. Rüşt yolu, irşat yolu. Mürşitle oraya ulaşılır. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz emridir. Ne diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, ey amin olanlar takva sahibi olun. Amin olmuş zaten takva sahibi kişi. İkinci defa takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. İkinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci takvanın sahibi olmuştur. Küfürden kurtulmuştur, şirkten kurtulmuştur, dalaletten kurtulmuştur, hüsrandan kurtulmuştur, cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası, cehennemden kurtulan bu insanın cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası en güzele dönüktür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği an bir insan bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşacaktır. Ama şimdi bakıyoruz rüşt yolu ve gay yolu olarak yollar ikiye ayrılıyor iki grup ayette. Birincisi Araf 146 ve 147. Allah-u Teala diyor ki Se'asrifü anayeti yellezine yetekeberune fi ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila. Zalike bi ennehum kezubu bi hayatina ve kânu anha gafilin. Diyor ki o onlara diyor ayetlerimizi onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar diyor. Kibirlenirler diyor. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onların hiçbirisine inanmazlar diyor Allah Teala. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve Allah'a münaki olmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Böyle bir durumda ne görüyoruz? İnsanlar irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Yol itaat etmiyorlar. Yani işte bu fikrin temsilcileri Allah'la aralarına kimseyi sokmuyorlar. Doğru posta cehenneme gidiyorlar. Allah'la insanların arasına kimse giremezmiş diyorlar ve cehenneme gidiyor insanlar. Şimdi Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Bir defa daha takva sahibi olun diyor ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişi kimse, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kimse onu isteyin diyor Allah'tan diyor Allah Teala. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanla Allah'ın arasına birisini sokmak üzere biz aramak mecburiyetindeyiz. Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Peki Allah Teala Fatiha suresinde ne söylüyor? Diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim Rahman ve Rahim olan, yani Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi olan Allah. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah. Din günü işte o mürşide tabi olduğumuz gün. Din günü, tabiiyet günü. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamakta tabiiyetini gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği gün o kişi için kurtuluş da başlamıştır. O kişi cehennemden Allah'a ulaşmayı dilediği gün kurtulmuştur.
1: küfürden de, dalaletten de, şeytanın kulu olmaktan da, hepsinden o gün kurtulmuştur. Ve şeytana kul iken Allah'a kul olmuştur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala sahabe için şunları söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبِينَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشْرِ اِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a kul oldular diye Allah Teala bir şey koymamış ayet-i kerimeye ama onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Anlıyoruz ki sahabe tağuta kul oldukları kesin ayet-i kerime gireyince ama sonra onlardan tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse ne diyoruz Allah Teala'ya? Ya ki na'budu, sadece sana abd oluruz. Sadece sana kul oluruz. Yani şeytana kul olmayız. Sana kul oluruz sadece. Ve iyyake nestaîn. Bu konumuzla alakalı. Ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden sorabiliriz. Onu söyleyecek olan sadece sensin. Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin her mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının bulunduğu dergaha bu gözlerle görünmeyen bir yol vardır. Baş gözüyle görülmeyen bir yol vardır. Ruhun yolculuk yaptığı yol. İşte o yolun adı sebildir. Her sebilin başladığı yer bir mürşidin dergahıdır. Öyleyse sebillerin tayini, tespiti yani kast edilmesi Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse mürşidi tayin edemez. Öyleyse Allah-u Teala sebilleri tayin ediyor. Ve zaten açıkça söylüyor kendisi, sadece Allah'tan sorabiliyoruz. Mürşidimizin kim olduğunu, irşat makamının kim olduğunu, bizi kimin Allah'a ulaşmakta vasıta olarak bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime devrin imamı ulaştıracaksa, onun ulaştırması için mutlaka birisine Allah'ın bizim için tayin ettiği, bizim ulaşabileceğimiz

Böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte kimin başının üzerinde nimet vardır? Kim bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir hacet namazını kıldığında ve o mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu bir nimet olarak o kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılır sırat-ı müstakime ulaşabilirler. İşte sırat-ı müstakim bu sebeple başlarının üzerinde devrin imamının bir nimet olarak bulunduğu insanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Öyleyse demek ki istihaneyi Allah'ın vazifesini yapması için ki bunu vazife olarak Allah Teala değerlendiriyor kendisi için, kendisini vazifelendirmiş. Sadece ben söylerim diyor. İrşat makamının kim olduğunu, kime tabi olacağınızı, hangi çeşmeden su içeceğinizi onu ben söylerim diyor Allah Teala. Sadece benim üzerime vazifedir diyor. Alallahü kastüs sebili, sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Sebilin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Ve peki ama böyle söyleyen Allah Teala ondan sonra diyor ki mutlaka ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan istihaneyi Allah kim sizi Allah'a ulaştıracaksa Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Emir vermiş Allah Teala bize. Peki yalnız Allah'tan isteyeceğiz. Mürşidimizi tayin eden Allah 3 ayet-i kerime ve Allah'tan Allah Teala kendisi söylüyor sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyeceğiz Allah Teala'dan. İstihaneyi kimden isteyebiliyoruz? Sadece Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala kendisinden. Nasıl? Cevabı Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor ki Vestainu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki

sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Niçin sabırla isteyin diyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilememişsek, ne kadar istesek Allah Teala bize göstermeyecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişsek, dilediğimiz zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olduğumuz zaman da Allah mutlaka bize mürşidimizi göstereceğini söylüyor. Diyor ki sabırla ve namazla, ki bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istianeyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu sorun, Allah'tan isteyin. İnneha lekebiretun la kebiretun. Muhakkak ki bu zor bir iştir. Büyük bir iştir. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri için zor değildir.

Onlar yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesin şekilde buna inanırlar diyor. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Allah Teala ölümden sonra kelimelerini kullanmıyor orada ama Allah'a mülaki olmak ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmaktır. Allah Teala Allah'a ruhun tekrar rücu edeceğini, geri döneceğini söylüyor. Ona da kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Birisi ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birisi de öldükten sonra vücudu terk eden ruhun, terk etmek mecburiyetinde olan ruhun tekrar Allah'a dönüşü. Eğer kişi ruhunu Allah'laştırmamışsa, vücudu öldükten sonra vücudundan ayrılan ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir defa ulaşacaktır. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm halinde Allah'ın katından ruh tekrar geri geliyor kişinin üzerine ve oradan ölüm melekleri o ruhu alarak yedinci katın son alemine kadar ruhla beraber yükseliyorlar. Ondan sonra da ruh Allah'a kendisi ulaşıyor. Öyleyse olay ne? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki mutlaka onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır diyor Allah Teala. İşte kim huşu sahibi ise o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Hacet namazını kılarsa, Allah'tan sorarsa huşu sahibi olan kişiye Allah Teala derhal mürşidini gösterir. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Bir. Diler dilemez Allah Teala o kişide Rahim esmasıyla tecelli eder ki sonra ona 7 tane furkan verir. Gözlerini hicab-ı mestur eden temizler. Görme hastasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. O kişinin işitme konusunda mühürlü olan işitme hassasını açar. Kişinin kalbinin mührünü açar. Ve kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen ilahi konfitürü alır. Ve yerine idraki sağlayan yeni bir ilahi konfitür yerleştirir. İhbat. Tam 7 tane furkan verir. Her biri doğruyu yanlıştan ayırma yetkisini başka bir açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından, uzuvlar açısından ve hastalar açısından verir. Bu esnada Allah o kişiyi 7 defa günahlarını örterek, günahlarının 1/7'ini örterek mükafatlandırır. Öyle ki 7 tane furkanı verdiği zaman o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Böyle bir standartta bu insan irşat makamına ulaşır. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşat makamına ulaşmışlardı. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, o sabık buyuruyor şöyle. O sabıkunel evliğine var ya diyor. O evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye muhacir olan göç edenlere de tabi olunmuş. Tabi olanların adı tabi'in. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren sahabeye tabi olanlar.
Tebe-i tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren tabiine tabi olanlar. Ve asırlar boyunca tabiyet devam etmiş, bize kadar gelmiş sıra, biz kendi mürşidimize tabi olmuşuz, sizler de bize tabi oluyorsunuz. Bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediği açık ve net bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Yani sahabe adını verdiğimiz herkese tabi olunmuş. Hani Allah'la kul arasına kimse giremezdi? Bütün sahabe girmiş. Hadi sahabeyi kötüleyebilecek misiniz şimdi? İnkar edebilecek misiniz bunu? Sahabe mürşit miydiler? Bakınız ne diyor Allah Teala onlar için. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat bir olur mu? Seyahati hasenatla onlar önleyenlerdir. Seyahati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Verilenler Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Kimi tarif ediyor Fussilet 33, 34, 35? Sahabeyi tarif ediyor. Neden? Bakalım ne olduğuna. Sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ayetler açık ve kesin. Zümer 18, sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Diyor ki, onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler. Bütün sahabenin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor Allah Teala. Ali İmran 20. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmelere, onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da daha önce hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Sahabenin önce hidayete erdiğini, ruhunu Allah'a ulaştırdığını, Allah'a teslim ettiğini, sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ve çini Allah'a teslim ettiğini kesin bir şekilde ifade ediyor Allah Teala. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Ne zaman teslim edilir? Daimi zikre ulaştıkları zaman. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab kullarımız ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir diyor. Nefs teslimi de ancak daimi zikirle mümkündür. Nefslerin teslim edenlerin daimi zikrin sahip oldukları Kur'an'la tespit ediliyor. Peki bundan sonraki kademe irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat 7, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik. Allah Teala'nın en açık şekilde ifade ettiği Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Yani iradelerinin hepsi Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyorum. Sahabeyi inkar mı ediyorsunuz? Şimdi bakalım Fussilet 33, 34, 35'teki sahabe mürşitler mi?
Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 105. ayet-i kerimesi, 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların bizim basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a çağırıyordu. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah'a teslim olmuşlar A'dan Z'ye, her şeylerine. Peki Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf 108. Allah'a da çağırıyorlar. Peki Hazreti Azim'in sahipleri mi? Hepsi. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Seyahate hasenatla mukabele ediyorlar mıydı? Evet, Ali İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki, o ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Başkalarının buğz etmesine karşılık, kötü davranmalarına karşılık sahabe onlara karşı gene muhabbet besliyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de kesin. Peki Hazr-ı Azim'in sahibi geçiyor orada. Onlar sahabe mi? Evet, aynı zamanda Fevz-ül Azim'in sahipleri de. Çünkü Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesinde affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyor sahabe için? Onların irşat makamının sahibi olduklarını, tabiinin ensara ve macirine tabi olduğunu söyledikten sonra tövbeyiz şöyle bitiyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Hazül Azim, Fevzül Azim, Ecrül Azim, azim kelimeleri irşat makamına tayin olunanların vasıflarını ifade eder. En üst noktadaki insanlar bunlar. Resullerin dışındaki en yüksek noktadaki, Allah'a göre en yüksek noktadaki kişiler, gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenler, bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'la kul arasına girmek Allah-u Teala tarafından emrediliyor mu? Emrediliyor. Onlara, mürşitlere emrediliyor, benimle onların arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksınız diye. Bütün insanlara da emrediliyor, mutlaka mürşidini bulacaksın, tabi olacaksın, hem de Allah'tan sorarak diyor Allah-u Teala. Ve farz kılınıyor üzerimize. Öyleyse kimdir bu mürşit? Mürşit Allah'a ulaşmayı dilemiştir evvela. Sonra 12 tane insanla mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini gerçekleştirmiştir. Sonra burası 14. basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi olmuştur. 7 tane vasfın sahibi olmuştur. Kalbindeki bütün afetler, nefsini kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara terk etmiştir. Nefsinin kalbinde bu yüzden hiç afet kalmamıştır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişinin mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Yetmez, ehli tezekkür olmuştur kişi, Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Yetmez, ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Yetmez,
ehli hikmet olmuştur, hüküm sahibi olmuştur. Hem hakemlik yaptığı zaman, hem hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak hüküm vermek mecburiyetindedir. Yetmez, ehli hikmet oluşu, Kur'an'daki hangi ayete baksa, o ayetin, Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyabilen bir insandır. Kur'an'ın 28 basamağını adım adım bilen birisidir. Yedi kat yerleri, yedi kat gökleri öğrenecektir bu noktadan sonra. Ulyelbap makamında yedi kat yerleri, yerlerin melekutunu Allah-u Teala ona gösterir. İhlas makamında yedi kat gökleri, yani göklerin melekutunu gösterir. Salah makamında da beşinci kademede Allah'ın zatını gösterir. O kişi için gayba ait bütün bilmeceler çözülmüştür. Ve Allah-u Teala o zaman onu, kendi zatını, iradesine teslim olup da kendi zatını gösterdiği zaman, o kişinin iradesini kendi iradesine bağladığı zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin eder. İşte bu tayin neticeyi de tayin eder. O kişi bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibidir, irşat makamının sahibidir. Allah-u Teala tarafından insanlarla kendi arasına Allah'ın emriyle girmiştir. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamı kişinin başının üzerine geldiği zaman 14. basamakta mürşidine tabi olduğunda diyor ki Allah'ın emrinden bir ruh olarak gidiyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ etmek için geliyorum. Senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve sırat-ı müstakime ulaş, Allah'a doğru yola çıkacaksın, ana dergaha. Gönderiyor o kişinin ruhunu. Kim gönderiyor? Devrin imamının ruhu. Bu fizik vücudun görevi bana verildi diyor. Artık o kişinin kendi ruhu yok, devrin imamının ruhu var başında. Bu nedir? Bu o kişinin hüddamdan, zünmani ilimlerin hepsinden mutlaka korunacağını kesin bir şekilde garanti eden bir müessesedir. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelirse o kişiye büyü yapılamaz. Büyü de geri teper. O kişiye hüddam yapılamaz. Hüddam da geri teper. Öyleyse şeytanın hiçbir şey yapamayacağı kullarının arasına girer kişi. Tabi olduğu zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, lafı güzafı bırakalım, realiteye dönelim, Kur'an'a dönelim. Kur'an'da bunlar yazıyor. Öyleyse soruyoruz hepinize, özellikle o Allah Allah kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah Allah kul arasına kimse giremez miymiş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir defa daha her şeyin en güzelini beraberce bir araya getirdik. Allah'ın sohbetini söyledik ve dinledik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisidir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması, ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler ard arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz. Allah'ın kulu da olamaz. Küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini, üç temele oturuyor. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre.
tek fırka. Üçüncüsü de teslim ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki, ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır, talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki, bir tek dilek kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim o hevalarını, nefslerini, afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit tarihi aşamaz. Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz. Cehenneme gidecek olanların hepsi
Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah-u Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır koddan alır. Adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep yoksa sonuç yoktur. Allah-u Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa, bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah-u Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah-u Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonra devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi. Ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah-u Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep, iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün anıdır, adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca
oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah-u Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki, Allah-u Kastu sevgili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil, bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Bir kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyordu orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, istihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar ki diyor Allah Teala Allah'a
mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da ve ennehum ileyhi raciun ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o hücud sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş. Derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki onlar mağfiret edenler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah Teala, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş, 12. ihsanda Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri, derhal belli olur onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime, o kişiye der ki, senin Allah'a ulaşma günün yevmüt telakın geldi. Yani
Ey bu vücuttaki ruh, vücudu terk et ve yevmü telakının yani Allah'a mülaki olma gününün gereğini yap, Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebi Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki arşından melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah Teala. Konuşan kim? Devrin imamı ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah Teala diyor ki ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmüt talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi. Sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi, her ikisinin toplamı, sahabenin talebi üzerine Allah Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa mümin olursa ve amini salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin bu sebeple benim gelişim sebebiyle Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah'a mülaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek Allah kişinin göğsünü yarıp
o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah-u Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı.

Nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytanı ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs tezkiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşit ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyr-i sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk 107 nur birikiminde, nefsin kalbinde fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'a kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi Allah'ın sözü vardı. Ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı dedik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daimi zikir diliyorum Allah Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah Teala'dan daimi zikri istediği zaman Allah ona daimi zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daimi zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe
mutlaka pozitif cevap veriyor. Ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhun Allah'a ulaşması, netice. Sebep, fizik gücünün Allah'a teslimi için kişinin talepte bulunması. Sonuç, fizik vücudun da Allah-u Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep, nefsin Allah'a teslimi, bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç, daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse, sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki, her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşmak. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, sonunda da irşade ulaşmak. Son sebep, iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep, sebebin ta kendisidir. Her talep, o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa, her sebep, her talep, mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez, arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki, yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da, yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz, boşlukta Allah-u Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü, bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam, Allah mutlaka bunu gerçekleştirir. Sebebine dayalı bir gayret, sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz, Allah'a o kadar yakınsınız. Allah-u Teala, siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe, size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, zatını gösterecektir.
kainatı gösterecektin insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın size ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç, talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz, o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha me as-salavat Allah'ıma salavat.

0: Berekatü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan, iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış, Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, evreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası olacaktır, irşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek, ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz, o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın eseri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah Teala bizden. Diyor ki: "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin." Tellallar böyle söyler ya. "Duyduk duymadık demeyin" diye başlar hep masallarda. İşte Allah Teala da diyor ki: "Ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum, hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Bu kadar yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü semiün alim buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim cehennem olacak. Evet, açık ve kesin bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehenneme de girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah Teala'dan, ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı.
kardeşlerim. Soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah-u Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söyleyeceğiz, söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah-u Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah-u Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah-u Teala, sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim, bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi, zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa, cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bir hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun.
Allah'lar diyor muhakkak surette kesin olarak bize milaki olmayı, yani Allah-u Teala kendisine diyor bize milaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bizim o, onlar o maddi hayatla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler, onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah-u Teala. Ve birinci sonuç, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a milaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor, Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusunda kişi. Gaflette ayet-i kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler, bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik. Herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur eğer kişi duymuşsa Allah'a ulaşmayı dilemeyen gaflettedir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ha benim sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Neden dilemiyorsunuz Allah-u Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir ve bu enayiliktir. Bu butalılıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar vardır ki diyor, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün, 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse, bakalım Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, 5. kat cennetime alır. Nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyinde işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu söylemişse, Allah'a milaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal,
niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayeti girme müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği bu. Onlar üstelik de en güzel amelleri işlediklerini zannediyorlardı diyor. Tam bu olayı gösteriyor. Adam diyor, ben ki diyor 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmişim arkadaş diyor. Allah diyor beni en azından 3. kat cennetine alır herhalde artık. 65 yıl ibadet yapmışım. Ama sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. O adam Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şey kendisine söylenmiş, mutlaka söylenmiş. Söylenmemesi mümkün değil. Ama elini tersine etmiş. Ben demiş, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum arkadaş. Sen bana saçma sapan bir şeyden bahsediyorsun. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı da bırak, ulaştırmayacaksın. Dilemem bile yeter diyorsun. Bir dilekle 65 senelik ibadet terazinin ne tarafına koyarsan koy mutlaka ibadet ağır basar. Hayır, ağır basmaz sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar açık, bu kadar ekstrem üstelik de bir misal. Ama
Allah'a ulaşmayı dilemeden 65 yıl ibadet eden kişinin gideceği yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Gene bir hadis. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte Araf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam, amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki, yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya Rum 31 minibine ileyhi ve ettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. ...73. fırka... bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse
73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka, fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar, onlar şirkteler, onlar hidayette değiller.

bir saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız diyor. Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31-32. Ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve yetteku, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy. Yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetehükümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün." İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin siz de onlardan biri olmayasınız? Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu bir fırsat değil mi? Şimdiye kadar bu hakikati insanlar bilmiyorlardı. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Bakınız ne diyor Allah Teala: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları, sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa, bu o kişinin ruhunun Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız.
14. basamakta mürşidinizle ulaştınız.

yaptınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'laştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi 3 tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin, nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa 3. kat cennet sizin için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51 nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç, sadece bir dilek, bir dilekle Allah Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, söylediğimiz 3 ayet gereğince üzerinize farz. Dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz, 1. kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde 2. kat ve 3. kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar ard arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin
kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah-u Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda, onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Aa, benim sevgili kardeşlerim, o kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almayı garanti ettikten sonra, siz elinizin tersiyle Allah-u Teala'yı iterseniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz. Ve başkasına değil, kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin. Değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Fatiha.
1: Al-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâken abudu ve iyyâken istayin ihtina sıratel müstakim, sıratel lezzine en'amte aleyhim, gayrı mağdubi aleyhim ve lezzalim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Konumuz davet ve davete icabet. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde davetin oluşması bir mutlak farziyet oluşturuyor. Allah'ın bütün Resulleri davetin sahipleridir. Her devirde, her kavimde mutlak olarak Allah'ın Resulleri var olmuştur. Ve görevleri insanları Hakk'a davet etmektir.

Allah Teala Allah'ın daveti kendisinedir diyor, hakkıdır diyor. Ve Allah Teala herkesin bu standartlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a ulaşmasını hedef almıştır. Bütün sistemin, bütün mukaddes kitapların, elimizde hiç değişmeyen son mukaddes kitap, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. 14 asırdır hiçbir tarafı değişmemiştir. Öyleyse bu şeriat kitabının kıyamete kadar değişmesi söz konusu değildir. Çünkü peygamberlik müessesesi şeriat kitaplarını muhtevasını alan peygamberliktir. Her peygambere Allah Teala aynı şeriatı vermiştir ve bütün resullerin üzerine daveti yüklemiştir Allah Teala. Davet Allah'ın zatınadır. İşte bütün zaman parçalarına baktığımız zaman davetin sahiplerinin her devirde asla kabul edilmediğini görüyoruz. Büyük insan toplulukları tarafından. Her kavimdeki resuller mutlaka o kavmin büyük çoğunluğu tarafından reddedilmişlerdir, inkar edilmişlerdir. Öyleyse herkes en çok kimi inkar ediyorsa o Allah'ın Resulüdür. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz resullerimizi ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hep aynı şey olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her devirde Allah'ın resulleri bütün kavimlerde var olmuş ama bütün kavimlerde bu resuller toplumun büyük kısmı tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Öyleyse nasıl bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Muhteva açık olarak geliyor Allah Teala tarafından. Allah Teala hiçbir zaman parçasında davetin mevcut olmadığı bir devreye asla müsaade etmiyor. Buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık, azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor Allah Teala. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor.

her devirde, her kavmin içinde diyor, onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye, o kavmin her kavme onların lisanıyla hitap edecek olan Resuller göndeririz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman Resuller var. Ve hem ayetlerin tilaveti Resullerin işi, hem de bütün kavimlerde onların lisanlarıyla onlara hitap edecek olan Resuller bütün devirlerde var olmuşlardır. Kıyamete kadar da var olmaya devam edeceklerdir. Hepsi de tilavetle vazifelidir. İşte Allah Teala Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde ümmiler içerisinde Resul bahsederiz diyor. Ümmi deyince sadece okuma yazma bilmeyenleri değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kastediyor Allah Teala ve Resul'ün hitap ettiği kitle daima onlardır başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu davettir. Resul'ün daveti haktır. Allah'a davettir. Her devirde, her kavimde Resul mutlaka bulunacaktır ve davet edecektir ve ayetleri tilavet edecektir. İşte Allah Teala biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz diyor. Ümmilerin arasından beaz ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Ondan evvel, bu Resullerden evvel, bu Resullere muhatap olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Her devirde hep Resuller olmuş sevgili kardeşlerim ve tilavet göreviyle görevliler. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların aralarından ve onların içinden bir Resul beyaz ederiz diyor, vazifeli kılarız diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, anlatsın diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye diyor. Bu ayetlerdeki Resul müessesesi, Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. O Resul'e dikkatle bakın. Nahl 36 şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlerde diyor Resul beaz ederiz. Bütün kavimlerde. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Resul bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ve ard arda göndeririz diyor Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. O kavimdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor. Davete kulak vermişler. Bir kısmının ise diyor üzerine dalalet hak oldu. Resul'ün davetine icabet edenler, icabet etmeyenler. Öyleyse görülüyor ki Resul vazifesini yapacaktır. Ama bir de Nebi Resuller var. Nebi Resuller'de görev 4'ten 5'e çıkıyor. Bütün Resullerin, kavim Resullerinin görevi 4'tür. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, tilavet etmek 1, 2, bu ayetlerin okunmasının, tilavetinin ardından onların nefslerini tezkiye etmek. Onları velayete ulaştırmak. 3, onlara kitap öğretmek. 4, onlara hikmet öğretmek. Ama bir de beşincisi var. Hikmetin de ötesinde bilmedikleri şeyi söylemek. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bir kavim Resulünden değil, bir Nebi Resulünden bahsediyor. İşte diyor Allah-u Teala tıpkı onlar gibi Allah sizler için de bir nimet olmak üzere sizin aranızdan birini Resul gönderdi. Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe ve hikmete ve yuallimikum malem tekünü talemun. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala bir nimet olmak üzere kavimlere bir şeyler gönderdiğini söylüyor. 151. ayet-i kerimede tıpkı onun gibi diyor size gene, yani bir nimet olmak üzere size sizin aranızdan bir Resul, bir Peygamber Resulü gönderdi. Ama muhtevaya baktığımız zaman size Allah'ın ayetlerini okur, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, size hikmet öğretir. Ama hikmetin de daha ötesini de öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Resullerin 5 tane görevi var. Davet bütün kavim Resullerinde 4 aşama gösterir. 5. aşama hidayetin ötesidir. Öyleyse davet müessesesinin ne olduğuna daha yakından bakalım. Allah Teala bakalım ne diyor Ali İmran suresinin 193. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Rabbena, Rabbimiz, innena, muhakkak ki biz semina, işittik, münadiyen, nida eden, nida edici, bir seslenici, bir davetçi, yunadi, nida eden, seslenen, lil imani, iman için, insanların amenü olması için, insanların Allah'a ulaşmayı
dilemeleri için lil imani iman sahibi olsunlar, inansınlar diye en aminu bi rabbiküm Rablerine aminu olsunlar diye. Yani Rablerine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Fe amenna ve amenu olduk biz diyor kişi. Ve amenu olduk. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davet eden var. Bir de davete icabet eden var. Alimler 193 burada davetçiyi de davete icabet edeni de açıklıyor. İşte bu davet her şeyden evvel bütün kavimlerde o kavmin Resulünün işidir. Ve insanların çok büyük bir kısmı mutlaka Resul'e karşı çıkacaklardır. Bütün devirlerde bu olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün devirlerde bu olmuştur. Allah'ın Resullerine mutlaka kavmin büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı mutlaka karşı çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün resullerin mutlak olarak taşlanması, kendilerine karşı çıkılması. Ondan sonra ne diyor Enam suresinin 193. ayet-i kerimesi? Rabbena fâfir lena zunubena. Ya Rabbi bizim günahlarımızı mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Seyyiatimizi hasenata çevir. Bize mağfiret eyle. Ve keffir anna seyyiatina. Ve bizim günahlarımızı ört. Ve teveffena me'al ebrar, bizi ebrar ile birlikte öldür. Ebrar olarak öldür. Birrin sahiplerinden kılarak öldür. Şimdi ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Kimdir ebrar? İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bir ebrar, iki füccar. Mutaffifin suresinin 8 ve mütakip ayetlerinde Allah Teala ebrarın kader hücrelerinin, rakamlı kitaplarının zemin kattan yukarıda 7. gök katında illiğinde olduğunu söylüyor. Kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde. Fücarın kader hücrelerinin ise 7 kattan 7 kat zeminden 7 kat aşağıda siccinde olduğunu söylüyor. Allah Teala bütün resullerine mutlaka illiğini gösterir. Yedinci katın ilk alemi kader hücreleridir. Öyleyse ebrar kimdir? Sadece tek bir tarif. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi ebrardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda füccar olmaktan kendilerini kurtarmışlardır ve ebrar arasına girmişlerdir. Onlar birinin sahipleridir.
onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Müşterek özellikleri, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülecektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu insanlar üzerinde Allah rahim esmasıyla mutlaka tecelli edecektir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah onun kalbinde yeşeren bu meyveyi, bu kalbi dileği anında onun kalbinde görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı andır ve derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu o kişinin nefsinin kurtuluşunun işaretini taşır. Ve Allah-u Teala onların üzerinde işlemlerini gerçekleştirir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastalığının üzerindeki gışaveti alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalığının üzerindeki mührü alır. Kalplerindeki küfrü ve ekinneti alır, kalplerinin mührünü açarak. Kalplerinin mührünü açar, kalplerindeki küfrü dışarı alır, ekinneti dışarı alır. Ve yerine ihbat koyar. İşte ekinnet ve ona bağlı olan küfrün kalpten alınması, yerine ihbat konulması, kalbin mührünün açılması, gözlerdeki hicab-ı mestürenin kışavetin alınması, işitme hastasından, kulaklardaki vakranın alınması, işitme hastasının mührünün açılması, her biri bir işlemdir. Bu işlemler birer fulkran olarak verilir Allah-u Teala tarafından. Her biri doğruyu yanlıştan ayırıcı birer faktördür. Ve her biriyle birlikte Allah-u Teala o kişinin günahlarından bir kısmını örter. Ve 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örter. Ve bu işlem o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki 5-6 dakika içinde tamamlanır. Ne olmuştur? Buradaki olay tahakkuk etmiştir. Allah o kişinin seyyiatini örtmüştür. İfade ve kefir anna seyyiatına, bizden seyyiatimizi ört, bizim seyyiatimizi, günahlarımızı ört, kaybettiğimiz dereceleri ört, örttü Allah-u Teala. Ondan sonra ne yapacak? O kişilerde başka işlemler vücuda getirerek onu mutlaka 12 tane insanla huşu sahibi kılarak hacet namazına mürşidini göstererek mürşidini ulaştıracak. Veya kişi devrin imamının çevresinden birisidir. Devrin imamına tabi olacak. Veya o kavmin Resulüne tabi olacak. Tabiyet gerçekleştiği anda ne olur? Tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. İşte Allah-u Teala Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminittekullâhe, ey Allah'a amin olanlar, ve aminu bi rusûlihi, ve Resullerine tabi olanlar, Resulihi, Resulüne tabi olanlar, Resulüne aminu olanlar, Allah'a takva sahibi olup da Resulüne aminu olanlar. Takva sahibi olduğunuz an Allah'a, bunun manası
ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardınız. Takva sahibi oldunuz. Bunun manası o. Rum suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekun ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hadid 28'de de ya eyyüellezine aminittekullâhe ey amin olanlar takva sahibi olun. Bütün amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve onların hepsi takva sahipleri. Ve Allah Teala diyor ki ve Resulüne de iman edin. Aynı zamanda bunun manası tabi olun. Yu'tikum küfleyni min rahmetihi. Ve Allah size rahmetinden iki kat versin. Ne zaman verecek? Burada Allah Teala aminu bir resulü demekle resulüne tabi olun ifadesini kullanmış oluyor. Aslında amin olmak inanmak. Ama aynı zamanda Allah Teala itaat edin diyor. Tabi olun diyor ona. Onun emrine tabi olun. Ona itaat edin. Burada Resul'e tabiyeti gösteriyor. Tabiyet halinde ne olur? Tabiyet halinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Allah o güne kadar onun zikri üzerine ona rahmetle fazl verirken, sadece o kadarken, tabi olduğu andan itibaren rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. Yani rahmetle salavat da gelmeye başlıyor. İki kat oluyor. Burada da rahmetinden iki kat versin diyor Allah-u Teala. İşte Rum, Nur suresi 21. ayet-i kerime ve levla fadullahi aleyhi ve rahmetihi. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa rahmet ve fazl sadece iki tane. Bakara suresi 156 ve 157. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döndürüleceğiz. Mutlaka Allah'a döneceğiz. 157. ayet-i kerimede ise Allah Teala buyuruyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar muhakkak ki hidayete erecek olanlardır. Öyleyse Nur suresinde rahmetle faz geçiyor. Bakara 157'de, Nur 21'de bu geçiyor. Bakara 157'de Allah'ın rahmeti ve salavatı geçiyor. Rahmet ve faz, rahmetle salavat. İşte Allah Teala hem rahmetle faz hem de rahmetle salavat veriyor. Ve Allah'ın nurları böylece Allah'ın fazlı ikiye katlanıyor. Allah'ın rahmeti ikiye katlanıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve Allah Teala diyor ki ve size nur versin beraberinizde yürümek için, onunla birlikte yürümek için devrin imamının ruhu ve üzerindeki nur, salah nuru. Ve yafilehum lekum ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesiyle Hadid Suresinin 28. ayet-i kerimesi arasında sıkı bir ilişki söz konusu. Mağfiret açısından
ve Allah'ın Resulüne tabiyet açısından. Şimdi bakıyoruz Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Davete ancak işitenler icabet eder. Vel mevta yeb'asuhumullâhü. Ve ölüler, ölüleri diriltir Allah. Yeb'asuhumullâhü. Allah ölüleri, vel mevta ve ölüler, Allah onları diriltir. Sümme ileyhi yurcaun. Sonra Allah'a döndürülürler. Ne demek istiyor Allah Teala? Davete ancak işitenler icabet eder. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi niçin dilemiş? Davete icabet etmiş. Devrin imamı veya o kavimdeki resuller veya o kavimdeki mürşitler o kişiye davette bulunmuşlar. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemen lazım. Yoksa gideceğin yer cehennemdir diye. O kişi de davete uymuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah Teala harekete geçmiş ve onun kulaklarındaki vakrayı ve işitme hassasındaki mührü almış. Ne olmuş? Kişi işitmeye başlamış. İşitmeye başlayınca davete icabet söz konusu. Davete icabet, irşat makamına Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk davete icabet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan sonra davete icabet ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayacak olan temel hedefe yürümektir. İrşat makamına ulaşmaktır. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Allah'ın günahlarını örtmesi, sonra sevaba çevirmesi, seyyiati örtmesi, günahları da sevaba çevirmesi.

İşte kişinin davete icabet için, ruhunu alalaştırabilmek için mutlaka ulaşması lazım gelen yer mürşittir. Tabiyet olduğu zaman vücuda gelen 7 tane nimetin o kişinin davete icabetini kesinleştirdiği ve ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet verdiğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah onda gerekli değişiklikleri yapınca, ona 7 tane Furkan verince günahlarını da örter. Bu kişi daha sonra göğsünden kalbine nur yolu açılacaktır. Ve mürşidine ulaşacaktır, huşu sahibi olup Allah onun mürşidini gösterecek, ulaşacak, tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal gelir, yerleşir. Ve o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler diyor Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır. Sonra kişi ne diyor Allah Teala? Sonra o kişi mürşide tabi olduktan sonra onun bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesiyle bir de Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüzehim, nefslerine zulmetmekte haddi aşan kullarım, la teknutu min rahmetullah, Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin, innallâhe yafuruz zulüm ve cemiyâ, Allah bütün günahları mağfiret eder. İnnehu vel gafurur rahim diyor. O gafurdur, rahimdir diyor. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın bütün günahları sevaba çevirmesi söz konusudur. Çeviriyor. O kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve sonra da 1'e 700'e kadar arttıracak onu. Sonra o kişi zikir yapmaya başlıyor bu noktada. Zikir, nefs tezkiyesinin başlangıcını teşkil ediyor. O kişinin nefsi, nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'tan gelen rahmetli fazl ve salavatın fazılları o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesine yapışıyor. Allah iman kelimesini yazmıştır nefsinin kalbine. Ona yapışıyor ve orada birikmeye başlıyor fazıllar. Neticede kişiyi fazilet sahibi kılacak olan fazlaların birikimi nefs tezkiyesini ifade eder. Burada kişinin nefsi tezkiyeye başlamıştır. Sonra ne olacaktır? Her 107 nur birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh ne olmuştur? Ruh vücuttan ayrılmıştır. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmiştir. Diyor ki dereceleri yükselten ve rüştün sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, yani başının üzerine katından emrinden ruh gönderir diyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yani hem arşıptan meleklerin görev aldığını, hem de kişinin derecelerini yükselttiğini ifade ediyor. Hem günahları sevaba çevirerek, hem de o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye ve sonra bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye çalışacak. Böyle bir dizaynda kişinin ruhuna
başının üzerine gelen ruh katımdan onların başlarının üzerine ruh gönderirim diyor. Emrimden ruh gönderirim diyor Allah Teala. Onlara Allah'a ulaşma günün geldi demek için, bununla ithar etmek için, yani vücudu ruhun terk etmesi, Allah'a doğru yola çıkması için. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a doğru yola çıkan, sıratımızda kime ulaşan ruh, Allah'a nasıl ulaşacaktır? Allah'a ruhun ulaşmasının arkasında o kişinin yapacağı nefs tezkiyesi vardır. Nefsin kalbinde her %7 fazilet birikimi, fazıl birikiminde ruh bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını aşan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve davete icabeti tamamlanacaktır. Allah'a dön emrini, irci'i ila rabbiki emrini, Fecr suresi 27. ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime, Allah'a rücu etmesi ruhun gerçekleşecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefs tezkiyeye başlayacaktır. Nefs tezkiyesinin yarıya geçtiği noktada nefs tezkiye olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar yarıya geçtiği zaman nefs tezkiye olmuştur. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı zaman, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, bu noktada 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. Davete tam icabet, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıyla tahakkuk eder. Ama davet o kadar değildir. Fizik vücudunda teslimini ister Allah Teala, davet eder. Nefsin de teslimini ister, buna davet eder kişiyi. İradenin de teslimini ister. İrşada ulaşmasını da ister. Bu bir bütündür. Öyleyse Allah Teala ölüleri hayata geçirir diyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde ve davete sadece işitenlerin icabet ettiğini söylüyor. İşitmek için gerekli işlem tamamlandıktan sonra o kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte bu davete icabet etmektir. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını icap ettirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhu nefsin tezkiyesi ancak Allah'a ulaştırır. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir. İşlevler birbiri arkasından geliyor. Allah lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti onadır, kendisinedir, kendi zatınadır diyor. Öyleyse yola çıktığımız, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an daveti ilk icabet tamamdır. Ama asıl icabet ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkarılmasıdır. Davet, Allah'a davetidir ruhumuzun. Yola çıkarıldığı an 14. basamaktayız. Allah'a ruhumuzun ulaştığı, davete tamamen icabet ettiğimiz an 21. basamaktayız. Hatta Allah'ın zatında kaybolduğu an 22. basamaktayız. Allah Teala'nın daveti açıkça Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu yedu ila darussalam." Allah selam yurduna, bu aynı zamanda teslim yurdu anlamına gelir. Teslim yurduna, selam yurdu olan kendi zatına davet eder. Aynı zamanda bir cennet daveti de söz konusu. Ama burada Allah'ın zatına davet olduğu arkadan gelen cümleden belli oluyor. Ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikamet olan yol sırat-ı müstakimdir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi, mutlaka bir davet var. Bu davet Allah'ın zatına davet. Ve selam yurdu, selam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesinin çevresinde teşekkür ediyorum.

şeklindedir. Bu söz insanlara çok kötü tesir ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdedir diyor. Ve küfürde olanın özelliklerini veriyor. Onlar kör, sağır ve dilsizlerdir. İşte Bakara Suresinin 171. ayet-i kerimesi. Ve meselüllezine keferu ve kafirlerin durumu ke meselüllezi yen'iku bima la yesme'u illa duaen ve nidaen. Tıpkı haykırması sebebiyle, bağırması sebebiyle işitmeyen, sadece bağırıp çağıran kişinin durumu gibidir. Sümmün, bükmün, umyun. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehüm la yakulun. Ve onlar akıl etmezler diyor Allah-u Teala. Kafirler kördür, sağırdır, dilsizdir diyor Allah-u Teala burada. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde aynı şeyi söylüyor. Habibim, o kafirlere sen ne söylersen söyle, tesir edemezsin. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Yani görmezler. Onların işitme hastaları mühürlüdür, işitmezler. Onların kalpleri de mühürlüdür, idrak etmezler. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdir demiş oluyor Allah-u Teala. Ama uzuvlardan hareket etmiyor, hastalardan hareket ediyor. Kalpteki idrak hastası mühürlü, kişinin idrak hastası mühürlü, kalbi mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, Semih isimli işitme hastası mühürlü, kişinin görme hastasının da üzerinde gışavet var, o da mühürlü. Bu kişi kör, sağır ve dilsiz. Kim bu insan? Kafir. İşte burada Bakara suresinin 171. ayet-i kerimesinde Allah Teala kafirlerin sağır, dilsiz ve kör olduklarını söylüyor. Bakara 171 ile gene Bakara 6 ve 7 birbirine tamamen uyan iki tane ayet-i kerime. Birinde hastalardan bahsediyor Allah Teala. Bakara 7. Birinde uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların kör, sağır ve dilsiz oluşu. Ya da hastaların çalışmaz olduğunun bir başka ifadesi de sayılabilir. Çünkü burada uzuvların adını kullanmamış. Araf 179'da Allah Teala diyor dalalette olanlar için, ki bu kişi aynı zamanda dalalettedir. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Bunlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsizler kafirlerdir diyor. Şimdi bir işaret daha geliyor davetle alakalı. Ve hum la yaqilun diyor. Fehüm, bu standartlar içerisinde buna göre onlar akıl edemezler, yani idrak edemezler. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki, kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onları karşıladıkları zaman derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de sizden olan nezirler gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Ne demiş oluyor nezir? Davete icabet etmiyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Size nezirler gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik.

Yani küfürlerin, kafirlerin, dalalette olanların temel fonksiyonları bir, Resullere inanmamak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dedik. Dalalette olanlar Allah'ın Resulüne böyle söylüyor. Seni dalalette görüyoruz. Bütün devirlerde olduğu gibi bugün de aynı şey söyleniyor. Ve dördüncü faktör, eğer biz işitmiş, görmüş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte akıl etmek, idrak etmek demektir. Görmeyle ilgili, işitmekle ilgili ve kalbe indirerek idrak etmekle ilgili bir konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi kendisine davet ediyor. Üzerinize Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dileme daveti, Allah'ın zatına ulaşma daveti tam 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve bu daveti gerçekleştiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar gerçekleştirmeye ve dilediği an felaha ermiştir. Birinci rıza, birinci felah burada gerçekleşir. Öyleyse Allah davet eder, biz kullarını davete icabet etmekle mükellefiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında daveti görüyoruz. Görüyorsunuz ki davete icabet haktır. Allah-u Teala'nın hepinizi davete icabet ederek nihai noktaya kadar ulaştırmasını, ruhunuzu da, vecinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz bir güne ulaştırmasını, bütün mutlulukları size vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

0: Kağıt.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayete erdirenler ve hidayete vesile olanlar konusunu sizlere aktarmak için çalışmaktayız. Bir, hidayete vesile olanlar var. İki, hidayete erdirenler var. Hidayete kim erdirir, kimler erdirir? Hidayete sadece huzur namazının imamı erdirebilir. Hidayete erdiren tek kişi odur. Neden? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah-u Teala muhakkak ki hüda, hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır, kendisine ulaştırmasıdır. Allah'a ulaşmaktır bir başka ifadeyle. Âl-i İmrân 73'de söylüyor. Bakara 120'de de Allah-u Teala inne hüdallahi hüvel hüda diyor. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ya da Allah'ın kendisine ulaştırması var ya, Allah'ın ulaştırması var ya, ki ulaştırma kendisine olan ulaştırmasıdır. Çünkü Allah-u Teala ulaştırmanın mutlaka kendisine olacağını söylüyor. İki ayet-i kerime bu istikamette kesin bir hüküm taşıyor. Birisi Rahat 27, Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette o bütün insanlar dalalettedirler. Dalalette olup da hidayete ulaşmak istemeyenleri Allah Teala bırakır. Dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalmışlardır. Allah onları dalalete sokmamıştır. Onlar zaten dalalettedirler. Ama Allah Teala onlarla ilgilenmez. Kişi dalalette kalmayı tercih ettiği için Allah Teala onları kendi hallerinde bırakır. Onlar dalalettedirler. Ama Allah Teala diyor ki ama kim Allah'a yönelirse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13'te de Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu durumda nerede Allah kimi ulaştırırsa konusu bir hidayete müncer oluyorsa, hidayetle noktalanıyorsa o zaman mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırıyor manası da onunla beraber çıkıyor. Allah'ın kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ruhları kendi zatına ulaştırması söz konusudur. İşte bu ulaştırma keyfiyetinde asıl ulaştıran elbette Allah'tır. Neden? Kişinin kalbine imanı yazan Allah'tır. Ondan sonra o kişiye namaz kılma zevkini, oruç tutma zevkini, zikir yapma zevkini veren, onları evvelce bir angarya gibi görürken kişinin zevk haline getiren gene Allah'tır. Ve o kişinin ruhunu kendine ulaştıran gene Allah'tır. Açık açık söylüyor, kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani kişi Allah'a ulaşmaz. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran, hidayete erdiren her şeyden evvel Allah'tır. Her noktada Allah'tır.
Çünkü o kişinin kalbine Allah-u Teala iman yazmasaydı o kişi hiçbir zaman hidayete ulaşamazdı. Çünkü nefs tezkiyesi yapamazdı. Peki zikir yaptığı zaman rahmet, faz ve salavat nurlarını Allah-u Teala göndermeseydi kişi nefs tezkiyesi yapamazdı. Ruhunu yine Allah'a ulaştıramazdı. Ama Allah-u Teala da kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırmasını farz kılmış üzerlerine. Bu sebeple kendisini vazifeli addediyor ve de kişilerin Allah'a ulaşmasında birinci derecede ulaştırıcı rol o kişinin sahibi olan Allah'a aittir. Bütün insanların sahibidir. Bir kısım insanlar Allah'ın kendilerinin sahibi olduğunu bilirler, idrak ederler, ona teslim olurlar. Bir kısım insanlar da bilmezler. Onlar da şeytana teslim olurlar. Öyleyse hidayete Allah'tan başka erdiren var mı? Evet, huzur namazının imamları için de Allah-u Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Hem Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hem de Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Enbiya 73'de diyor ki onlardan seçtik ve onlara vahyettik. Onları huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor Allah-u Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Enbiya 72'de peygamberlerden bahsediyor ve onları seçtik ve hidayete erdirdik diyor. Huzur namazının imamlığına tayin ettik diyor. Ve insanları hidayete erdirsinler diye diyor. Erdirmeye vesile olsunlar diye demiyor. Hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar peygamberler. Allah Teala bu bapta çok açık bir ifade kullanmış orada. Hidayete vesile olurlar demiyor, hidayete erdirsinler diye diyor. Onlardan imamlar kıldık. Bunlar peygamberler ama peygamber olmayan huzur namazının imamları da var. Secde 24'te de Allah Teala diyor ki onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye diyor. Emrimiz de hidayete erdirmeye vesile olsunlar diye değil. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye diyor. Bunlar da onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala bu sebeple. Bütün insanlar değil, onların arasından Allah'ın vazifeli kıldıkları. Ama bunların peygamber olmadıkları kesin. Çünkü onları demiyor Allah Teala. Onlardan insanlardan seçtik diyor. Onlardan insanlardan imamlar kıldık diyor. Vasıf veriyor ayetlerimize yakin hazrettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için diyor. Öyleyse bunlar da hidayete erdiriyor. Peki nasıl erdiriyor? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. 14. basamakta mürşidine ulaştırıyor onu. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbine iman yazılıyor. Kim yazıyor? Allah yazıyor. Allah'ın hidayet erdirdiği kesin. Olmasa bu Allah kalbine iman yazmasa kişi hidayete eremez. Başının üzerine devrin imamını gönderiyor. Devrin imamını göndermese kişi gene hidayete eremez. Yetmez. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat geliyor. Kalbe ulaşıyor. Fazıllarla kalbin manyetik alanlarını birbirinin farklı ters kutuplar yapıyor ki Allah Teala nefsin kalbine ulaşan fazıllar nefsin kalbinde yerleşsin. Öyleyse bunların hepsini yapan Allah Teala kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmeti, fazlı ve salavatı gönderen de Allah. Öyleyse
Asıl hidayete erdiren daima Allah'tır. Devrin imamları hidayete erdirirler. Şu sebeplerdirler. Eğer devrin imamı o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi demeseydi, ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamazdı. Hiçbir ruh buna yetkili değildir. Ruhu yola çıkartan devrin imamıdır. Açık bir şekilde emir veriyor. Allah'ın emrinden gönderildim. Allah'ın emriyle gönderildim. Görevim sana bu tebliği yapmaktır. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Vücudu terk et. Yola çık demiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple huzur namazının imamı mutlak olarak o kişinin hidayetini gerçekleştirendir. Ruh o gelmeseydi ayrılamayacak olduktan sonra hidayet erdirmeye vesile olmak değildir bu. Bu hidayete erdirmektir. Eğer onun o kişinin başının üzerine gelmesi söz konusu olmasaydı, o kişi hiçbir zaman hidayete eremezdi. Ayrıca o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesine sebebiyet veren de devrin imamıdır. Şefaat sadece devrin imamın yetkisindedir ve kıyamette değil, tövbe merasimi sırasında gerçekleşir. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının imamıdır. Ama onun dışında kalan herkes, her kavimdeki Resuller, Allah-u Teala'nın irşat makamına iradesinde teslim olarak tayin ettiği bütün mürşitler, hepsi birer vesiledirler. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime Allah-u Teala vesileyi açıklıyor. Diyor ki, يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Ey amini olanlar, takva sahibi olun, yani ikinci defa takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala, farz hüküm getirmiş. Allah'a ulaştıracak vesileyi istemek, yani mürşidi istemek üzerimize bu sebeple farzdır. Ve mürşit vesiledir. Allah'a asıl ulaştıracak olan Allah ile onun vazife verdiği, ruhun vücuttan ayrılması için vazifelendirdiği devrin imamı. Aynı zamanda ona şefaat edecek olan kişi. Ancak böyle bir şefaatle devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesiyle kişi Allah'a ulaşacağı için böyle bir dizayna Allah-u Teala ihsanla tabi olmak diyor. 12 tane ihsan alarak geliyor kişi tabiyet yerine, mürşidine ulaşıyor. Mürşidi kim olursa olsun başın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu geliyor. O ruhsa hidayete erdirendir, vesile olan değildir. Öyleyse bakıyoruz ki onun dışındaki herkes hidayete vesile olandır. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim bakalım hidayete vesile olanlar konusunda? Maide 35. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete ecahidü fî sebîlihi leâlekum tuflihun. Söyledik bu ayet-i kerimeyi. Sonunu da söyleyelim. Ve onun yolunda
cihad edin. Umulur ki felaha erersiniz, diyor Allah Teala. Ama ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Allah Teala bu talebin mutlaka Allah'tan yapılması lazım geldiğini söylüyor. Bakara Suresi 45 ve 46. ayet-i kerimede. Diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin diyor. Kimden? Hacet namazı olduğuna göre, namaz olduğuna göre Allah'tan istenecek. Namazla isteyin diyor Allah Teala. Bu büyük bir iştir buyuruyor. Ondan sonra diyor ki ama huşu sahipleri için zor bir iş değildir. Onlar hariç. Peki huşu sahiplerinin özellikleri neymiş? Onlar kesin şekilde inanıyorlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır onlar diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın dizaynı geliyor. Devrin imamının dışındaki bütün müşrikler hidayete vesile olanlardır. Vahide 35 açık bir şekilde ifade etmiş. Peki hidayete erdiren kimdir? Huzur namazının imamıdır. Enbiya 73 ve ceallâhum eyyimmeten onları imamlar kıldık. Yehdüne bi emrina emrimizle hidayete erdiren ve evhayna ileyhim fiilen hayrati ve onlara hayırlar işlemeyi vahyettik ve ikamet salatı namaz kılmayı vahyettik ve itaat zekatı zekat vermeyi vahyettik ve kânelena abidin ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Bu nebilerin kulluğu, en üstün kulluk. Ama hidayete erdiren huzur namazının imamları nebi imam olmayabiliyor. Enbiya 73'teki imam nebidir. Nebi bir, yani peygamberden bahsediyor Allah Teala, peygamberlerden bahsediyor. Onları imamlar kıldık diyor. Ama veli resul imamlara baktığımız zaman secde 24'te Allah Teala onlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizde hidayet erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Ve Fetih 28'de Allah-u Teala bu konuya ayrı bir müessese getirmiş. Diyor ki Fetih 28'de Hüvellezî ersele Resulühü bilhuda ve dinil hakkı li yusrehu aleddini küllihi ve kefâ billâhi şehidâ. O Allah ki diğer bütün dinlere açıklamak, ishar etmek üzere Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. İşte bu devirde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resul, bu Fetih Suresinin 28. ayet-i kerimesindeki Resul'dür. Bütün dinlerin birleştirilmesi konusunda vazifeli kılınmıştır. Ve kitaplı dinlerin hepsi Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Üçü de Hazreti İbrahim'in dinini yaşamışlardır. Peygamberlerin hayatta olduğu devrede ki onlar Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da hepsi nebiydi, peygamberdi. Onlar zamanında Hazreti İbrahim'in zamanında yaşanan dinin Allah'a teslim olma standartlarının hepsi yaşanmıştır. Öyleyse hidayete erdiren huzur namazının veli resul imamlarının dışında
Bir de her kavimde resuller var. Her kavimdeki bu resuller de hidayete erdirmeye vesile oluyor. Hidayete erdirmiyorlar. Hidayete erdirmeye vesile oluyorlar. Çünkü o bütün kavimlerdeki resulün yanında hangi devir olursa olsun bütün devirlerde mutlaka devrin imamı gene bir resul olarak ya nebi resuldür, peygamber resuldür ya da veli resuldür, evliya resuldür. Ama huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o hidayete erdirendir. Onun dışındaki herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. İşte şimdi Allah Teala hidayete erdiren hidayetçilerden bahsediyor. Bakara 38. Kul nahbitu minha cemia. Hadi hepiniz birden aşağıya inin. Ve imma yetiyennekum minni huden, size bir benden size hidayetçi gelecek. Fe men tebi'a hidaye, benden size hidayet gelecek diyor Allah Teala. Fe men tebi'a hidaye, kim hidayetçiye tabi olursa la hafun aleyhim ve la hum yasun, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bunun manası onlar hidayete ereceklerdir. Onları korku olmayanlar hep hidayete erecek olanlar. Demek ki mutlaka hidayet gelecek ve o hidayetle birlikte hidayetçi de gelecek. Hidayeti getiren hidayetçi de gelecek. İşte o hidayetçiye tabi olanların da hidayete erecekleri açıklanıyor. Yine bir hidayetçi söz konusu, burada hidayetçi, hidayete erdiren anlamında da kullanmış olabilir. O zaman devrin imamlarını kastediyor. Hidayete erdirmeye vesile olarak, vesile olan olarak kullanılıyor. O zaman da her kavimdeki devrin imamı olmayan resuller. Araf suresi 157. ayet-i kerime. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi resule tabi olurlar. Ümmi nebi resul. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hidayete erdirmeye vesile olan değil. Hidayete erdiren Allah'ın peygamberi olan bir peygamber resul, nebi resul. Onlara maruf ile yani irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları yani temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar, habis olanları onlara haram kılar ve onların ağırlıklarını kaldırır. Yani günahlarını sevaba çevirir. Ve bir kısmını da örter. Ağırlıklarını kaldırır ve üzerlerindeki zincirleri, hem ruhu vücuda bağlayan zinciri hem de fetih kapısının üzerindeki zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada Allah Teala ümmi nebi resulden bahsediyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Araf yüzeliğinin özelliği sahabeden bahsetmesi ve kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onlar felaha erenler diyor Allah Teala. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi resule tabi olurlar. Öyleyse hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olmuş. Ki onlar kitap sahipleri. O Tevrat'ta buldukları, Tevrat'ta Allah'ın bahsettiği ümmi nebi resul söz konusu. Araf 159'da Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet vardır, bir topluluk vardır diyor Allah Teala. Hakka hidayet ederler diyor. Hakka hidayete vesile olurlar demiyor. Bunlar da
her devirde, bütün kavimlerin içinde Resuller mutlaka vardır. Bunlardan her kim devrin imamı, imamlarına tayin edilirse o veli Resuldür ama devrin imamına tayin edildiği için hidayete erdiren pozisyondadır. Burada da Hakk'a hidayet ederler, ulaştırırlar diyor. Demek ki Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar geçen devrede, diyelim ki 1000 yıllık bir devre, bu devre içerisinde ne zaman İsrail kavminden olmuşsa huzur namazının imamı, o zaman o Tevrat'la emretmiş ve insanları hidayete erdirmiş, huzur namazının imamı olmuş. Araf 159 ve min kavmi Musa ümmetin bu ayet-i kerime ve Araf 181 ve mimmen halakna ümmetin yehtune bil hakkı ve bihi yadinun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, bir topluluk vardır ki Hakk'a ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar, onunla adaletle hükmederler. Hakk'a hidayet ederler dendiğine göre hidayet eden onlar. Demek ki huzur namazının imamları o zamanlar. Nahl 16 ve alamat ve bin necmihum yehtedûn ve alametler, işaretler ve yıldızla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Bu hidayete ermek böyle bir manaya da geliyor. Devrin imamlarına işaret ediyor. Yunus 35 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءُكُمْ مَنْ يَهْتِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهِ يَهْتِي لِلْحَقِّ اَفَمَنْ يَهْتِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يَهِدِّي اِلَّا اَنْ يُخْتَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ De ki, sizin ortaklarınızdan, yani şirk koştuklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder, ulaştırır. Öyleyse Hakk'a hidayet eden, ulaştıran mı tabi olunmaya daha layıktır? Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ve Mümin Suresinin 38. ayet-i kerimesi. اَكَالَ الَّذ۪ي آمَنَا يَا قَامِتْ تَبُونِ اَهْتِكُمْ سَبِلًا رَشَاتٍ O emin olan kişi, yani mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sebil-er reşada, irşat yoluna ulaştırayım. Burada amen ediyor Allah-u Teala. Amin olan, Allah'laşmayı bileyen manasına değil. Burada mürşid seviyesine ulaşmış. Sebil-er reşada ben ulaştırayım sizi diyor. İşte bu kendilerine tabi olanlar mutlaka hidayete ermiş olanlar. Yani mehdiler. Yasin 21 İttebû men la yeselukum ecren ve hum muhtedûn. Sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere, mehdilere tabi olun. Mehdi ne demek? Kendisi hidayete ermiş ve Allah'tan başkalarını da hidayete erdirme konusunda yetki almış olan kişi, Allah'ın kendisine hidayet erdirme yetkisi verdiği kişi. Her devirde mehdiler hep var olmuştur. Hidayete vesile olanlar da mehdidir. Hidayete vesile oldukları cihetle hidayete erdirenler de mehdidir. Hidayete erdirdikleri cihetle. Diğer taraftan veli mürşitlerin de hidayete vesile oldukları kesindir. Kehf 17'de diyor ki Allah Teala güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun yani mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa
artık onun için bir veli mürşit, irşad eden evliya bulunmaz diyor Allah Teala. O irşad eden evliyaya tabi olacak ki o hidayet ermesine vesile olsun. Veli mürşitlerin hepsi hidayete ermekte vesile edinler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki hidayet müessesesinde bir hidayete erdirenler var, bir de hidayete vesile olanlar var. Hidayete erdiren acaba sadece insanlar mıdır? Hidayete ermek konusu Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplarla geçerlidir. Ve de bu kitaplar peygamberlere indirilir, şeriat kitapları. Öyleyse Tevrat da, İncil de, Kur'an da hidayettir. Hazreti İbrahim'in yaşadığı dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de yaşadığı Kur'an'la kesinlik kazanmıştır. İşte Rum suresi 30 ve 31. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim veçini, zatını hanif olarak dine, din için ikame et. Yani dini hayatta tutmak için veçini vazifeli kıl. Bütün veçinin, fizik vücudunun bütün gücüyle çalış. Hanif olarak. Hazreti İbrahim'in hanif dininin sahibi. O hanif dini ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı buyuruyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. İşte bu Allah'ın kayyum olan dinidir. Ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini. İşte bu din, hanif dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinidir diyor Allah-u Teala. Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları hanif fıtratının dışında yarattığını görebilirsin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır ve yaratacaktır kıyamet gününe kadar. Dini de hiç değiştirmeyecektir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar sadece o tek din var olmuş. Hanif dini. Ve Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim Hazreti Musa'ya Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı, sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti Nuh'un da ondan evvelki bütün peygamberlerin de Hazreti İbrahim'in de son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dini hanif dinidir. Ve şeriat da aynı şeriattır, hiç değişmemiştir. Öyleyse şeriat aynı şeriat olduğuna göre Tevrat'ın da şeriatı, İncil'in de şeriatı, Kur'an-ı Kerim'in de şeriatı aynı şeriattır. İşte bu husus anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evvela Hazreti İbrahim'den sonraki ilk peygambere indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen ilk kitap Tevrat. Allah Teala diyor ki Tevrat hidayettir. Bakara 53. Ve iz ateyna Musa'l kitabe ve'l furkane le'allekum tehtedun. Böylece
hidayete eresiniz diye Musa'ya kitap ve Furkan verdiğimiz zaman bir taraftan kitabı veriyor, bir taraftan o kitapla nasıl öğretileceğini, o kitabın muhtevasının insanlara nasıl öğretileceğini, yani o kitapla nasıl hükmedileceğini Hazreti Musa'ya öğretiyor. Bu neyin yanlış, neyin doğru olduğunu öğreten bir Furkan öğretimidir. Ali İmran suresinin 4. ayet-i kerimesi min kablu hüden linnâsi ve enzelel furkan. Daha önceden insanlar için bir hidayet rehberi olarak Furkan'ı indirdi. Min kablu, daha önce. İnnellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd. Muhakkak ki o kimseler ki Allah'ın ayetlerini inkar ettiler, onlar için şiddetli bir azap var. Vallahi azizün züntikam ve Allah azizün züntikamdır. Azizdir, uludur, yücedir ve intikam alandır. Öyleyse insanlar için hidayet erdirici bir kitap, Bakara'nın 3'te Tevrat, hidayet erdirici bir kitap. Burada da gene Furkan diyor. Daha önce de Furkan'ı indirmiş Allah-u Teala. Gene bir hidayet rehberi. Hidayet rehberi olarak indirdi diyor. Min kabli hüden linnâsı, insanlar için hidayetçi olmak üzere, hidayet rehberi olmak üzere. Maide 44. İnna enzelne tevrate, muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik, inzal ettik. Fîhâ hüden, onda bir hidayet vardır ve nur, ve bir nur vardır. Yâkümü bîhen nebiyyün nellezîne eslemû lillezîne hâdû ve rabbâniyûne ve nehbârû. Kendileri teslim olmuş, hakka teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniyun, kendilerine, Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da Allah'ın kitabından bir mestuhfizu min kitabillah, Allah'ın kitabından korumakla, muhafaza etmekle görevli oldukları ile hüküm verirler. Buradaki peygamberler Yahudi zamandaki Yahudi peygamberleri ve daha sonraki devirlerde de her kavmin içindeki Rabbaniyun ve ahbarlar, hüküm vermeye yetkisi olanlar ve onlar onun üzerine şahitler oldular diyor Allah-u Teala. Ayetin önemli kısmı, biz Tevrat'ı indirdik diyor Allah-u Teala, onda hidayet ve nur vardır diyor. Fîhâ hüden ve nur. Tevrat'ta da gene Mü'min Suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَا لَهُمْ يَتُدُونَ. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Yine kitap, yani Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat bir hidayet rehberi, hidayetçi. Sadece Tevrat mı hidayetçidir? Hayır, İncil de hidayettir. Ama bu devre hitap eden asıl kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala nur olduğunu, hidayet rehberi olduğunu açık bir şekilde dizayn etmiş. İncil'e bakıyoruz şimdi. İncil hidayettir. Maide Suresi 46. ayet-i kerime وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِيْسَ اِبْنِ مَرْيَمَ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ ف۪يهِ هُدًا
ve nurun ve musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüden ve mevizeten müttekin. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Hazreti Meryem'in oğlu İsa da Allah-u Teala'nın peygamberi ve daha evvelki peygamber Hazreti Musa'nın kitabını tasdik ediyor elindeki kitap yani İncil. Ve ayteynâhül İncil'e ve ona İncil'i verdik diyor Allah-u Teala. Fîhî hüden ve nurun. Onda hidayet vardır ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Ne oldu? Tevrat'ta hidayet var, nur var. İncil'de hidayet var, nur var. Ve Tevrat kendisine eve gelen kitapları tasdik ediyor. İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Ve hüden ve mevizeten müttekin ve müttekiler için, takva sahipleri için bir öğüt olan ve hidayete erdiren Tevrat'ı verdik diyor ona. Ve bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim içinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Tevrat'ta hidayettir, İncil'de hidayettir, Kur'an-ı Kerim'de hidayettir. Ama insanlar Tevrat'tan da İncil'den de çoktan vazgeçmişler. Ne yazık ki zamanımıza gelinceye kadar Kur'an-ı Kerim'in de insanları hidayet erdirici bütün hükümleri devre dışı kalmış. Bu devirde bunları sizlere öğretmekle biz vazifeli kılındık. Kur'an-ı Kerim bir hidayet midir? İşte hidayet olduğunu ispatı Bakara 2. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîhî. İşte bu kitap, onda hiç şüphe yoktur. Hüden lil muttakîn, takva sahipleri için hidayettir. Bakara 97. Kul men kâne adüven li cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike. Kim Cibril'e, Cebrail aleyhisselam'a yani düşmansa o zaman bilsin ki muhakkak ki nezelehu ala kalbike bi iznillahi musaddikan lima beyne yedeyhi. Muhakkak ki o daha öncekileri kitapları tasdik eden ve hidayet olan müminler için bir hidayet ve hüden ve büşra lil müminin müminler için bir hidayettir ve bir müjdedir. Müminleri müjde ediyor ve büşra lil müminin. Müminler için müjde veya müminleri müjdele. Lima beyne yedihi daha önceki kitapları musaddikan tasdik eden. Kur'an-ı Kerim hem hidayet ve müminleri müjdele ediyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim Bakara 185'te de hidayet olduğu söyleniyor Kur'an-ı Kerim'in.

Allah Teala diyor ki şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhî Kur'ânü hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân. Bu sayılı günler yani Ramazan ayıdır ki insanlar için bir hidayetçi olan ve furkan olan ve hüdadan beyine olan Kur'an bu ayın içinde indirilmiştir. Öyleyse burada açıkça Allah Teala insanlar için bir hidayet olan, hidayetçi olan da hidayet, hidayetçi olan ve bir furkan olan ve hüdadan Allah'tan bir ispat vesikası olan, beyine olan Kur'an burada indirilmiştir. Bakara 185'te de Kur'an-ı Kerim'in hidayetçi olduğu, hidayet olduğu açıklanıyor. Ali İmran 138 Hâzâ beyanün linnâsi ve hüden ve mevizâtün lilmuttakîn. İşte bu ayetler insanlar için bir açıklama, bir hidayet. Takva sahipleri içinse bir öğüttür. Yani takva sahibi olduktan sonra ne yaparak hidayetini daha yüksek seviyelere ulaştıracak olan kişi, onun ifadesi bu. Allah Teala diyor ki Enam 157'de eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, yani hidayete erdiren, beyine delil olan ve rahmet gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor Allah Teala Rabbinizden bir hidayet, hidayete erdiren bir beyine ve ispat vasıtası ve rahmet. Allah'ın rahmeti, hidayete erdiren bir vesile. Yusuf 111 Allah Teala diyor ki Yusuf 111'de ve hüden ve rahmeten likamin yuminun, mümin olan bir toplum için, topluluk için o bir rahmet ve hidayetçidir diyor, bir hidayettir diyor. O Kur'an hem hidayet hem de rahmettir diyor. Ve ma enzelna Nahl 64 ve ma enzelna aleykel kitabe illa litübeyyine lehumüllezihtelefu fihi ve huden ve rahmeten likamin yu'minun. Ve bu kitabı sana ihtilaf ettikleri şeyleri beyan etmek için, beyan etmenden ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik diyor Allah Teala. Gene mümin kavme Kur'an-ı Kerim hem bir hidayet hem de rahmet. Allah Teala hüden ve büşralin müminin diyor Neml 2'de. Müminler için bir hidayet ve müjdedir diyor. Neml 77'de ve gerçekten o müminler için bir hidayet ve rahmettir diyor. Bakara 97 o Kur'an müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir diyor. Bir hidayet ve müjdedir diyor. Fusilet 44'te de ki o Kur'an iman edenler için bir hidayettir ve bir şifadır. Ve Kur'an hidayete erdirir. Allah Teala Cin Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki elbette biz o yol gösterici kitabı yani Kur'an'ı işitince ona iman ettik.
Kur'an kişileri imana ulaştıran bir özelliğin sahibi. Bunlar bir hidayet olan Kur'an'ı işitince diyor minel hüda ona amin olduk, inandık. Bir hidayet olan Kur'an. Kur'an-ı Kerim kimler için hidayettir? Takva sahipleri için. Allah Teala diyor ki Bakara 2'de zalike kitabu la raybe fihi, bu kitap ki onda şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Melekler de hidayetti, nurdu. Kur'an-ı Kerim de hidayettir ve nurdur. Peygamberlere indirilen şeriat kitaplarının da sonuncusudur. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca indirdiklerinde insanlar için hiçbir değişiklik getirmemiştir. Hep aynı din yaşanmıştır ve asırlar geçince şeytan onu mahvetmiştir. İşte bugün zamanımızda 21. asırda 3. bin yılda milenyumda artık ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de İslam, Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Gördük ki Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası da şimdiki ilim adamları tarafından bilinmiyor. Hepsi unutulmuş. 7 safhada unutulduğu cihetle hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dinemedikçe en ufak bir kurtuluş ümidi mevcut değil. Ve bunun öğretilmesi bu devirde bize verilen bir vazifedir. Sizlere açık olarak gösterdik ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak, sonra ruhu Allah'a ulaştıran teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 14 asır evvel sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra ise bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş, insanların kurtuluşu. Eğer bu söylediklerimiz dikkate alınmazsa hiçbir şekilde İslam aleminde mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu bir uyarıdır. Hepinizi uyarıyoruz. Allah'ın dinini yaşamıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendini mahvetmiştir. Dalalettedir, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hüsrandadır. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Ve kafirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman sözlerimizi lütfen dikkate alın. Biz sizin için, sizin kurtuluşunuz için varız. Hayatımızı sizin kurtuluşunuza adamamız emrolundu. Ve görüyorsunuz ki bu devirde bizden başka hiç kimse bu hakikatleri, Kur'an hakikatlerini bilmiyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hidayet konusunda inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde gene bir aradayız. Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir dileği yok. O Allah, Yüce Allah hepinizden sadece sizlerin mutlu olmanızı ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuz Allah'ın yegane hedefidir. İnsanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. İnsanların mutluluğu. Allah'ın istediği istikamette yükseldikçe mutluluğunuzun giderek arttığını yaşarsınız. 28 basamaklık bir skala üzerinde mutluluğunuzun başlangıç noktası neresidir acaba sevgili kardeşlerim? Bu 28 basamak boyunca her geçen gün biraz daha mutlu, biraz daha mutlu, biraz daha mutlu olacaksınız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Sonra bu Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinizde birçok muhtevayı oluşturur. Allah-u Teala size tam 10 tane ihsan verecektir. Bu verdiği 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Ve gidip ona tabi olacaksınız. Evvela mutluluğun cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrıldığını düşünürsek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluğa ulaştınız. Dünya saadeti konusunda henüz hiçbir hedefe ulaşmadınız ama cennet saadeti konusunda evet, birinci kat cennetin sahibi kılındınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu cennet saadetinin sahibi olur. Dikkat edin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, bütün ibadetleri sevdirir ve onu 10 tane ihsanla mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşit sevgisini de o kişinin içine veren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bu şerefe nail olurlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O kişi ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyle mi söylüyor Allah-u Teala? Evet, öyle söylüyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allahü yeştebi men yeşayü. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onu, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşması söz konusudur. Dikkat edin,
Buradaki ulaşma kişiye ait değildir. Allah onu kendisine ulaştırır diyor Şura 13'te Allah Teala. Kesin bir ifade. Kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş mi, dilememiş mi? Bu son derece açık bir şekilde ortadadır. Hani bazıları diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmak içimden gelmiyor, oruç tutmak içimden gelmiyor, ibadet yapmak içimden gelmiyor. Biz de ona diyoruz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Eğer dilemiş olsaydın namaz da kılmak içinden gelecekti, oruç da tutmak içinden gelecekti ve daha ilk perşembe günü tuttuğun ilk oruçta açlık hissetmeyecektin. Ve Allah-u Teala'nın sana muhteşem yardımlarını yaşayacaktın. Sana namazı da, orucu da, zikri de, bütün ibadetleri de Allah'ın sevdirdiğini görecektin. İrşad sevgisi koyacaktı içine. Gösterdiği mürşidine karşı sevgi duyacaktın ve sana mürşidini gösteren o olacaktı. Sonra zevkle gidip tabi olacaktın. Büyük bir iştiyakla, iştahla belli hedeflere ulaşmak için doyulmaz bir dilekle, istekle gidecektin, mürşidine tabi olacaktın. Belki de gözyaşlarıyla. Sonra mı? Sonra ruhun vücudundan ayrılacaktı ve Allah'a ulaşacaktı. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlaka namaz kılmayı sever, oruç tutmayı sever, zikir yapmayı sever, bütün ibadetlere karşı büyük bir sevgi duyar, istek duyar. İbadetler ona zor gelmez. Çünkü Allah ona ibadetleri sevdirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Tespit çok kolay. Namaz kılmayı seviyor musunuz? Sizin için bir zevk mi? Oruç tutmayı seviyor musunuz? İlk perşembe günü tuttunuz oruçtan, açlık ve susuzluk hissetmeden neticeye ulaştınız mı? Zekat vermek size ağır geliyor mu? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün güzellikleri Allah'ın yaşatacağı bir dizayna ehil olduğunuzu biliyor musunuz? Kendinizi boşuna aldatmayın diyorum. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı sevmiyorum. Hayır sevgili kardeşlerim, dilemediniz. Eğer dileseydiniz, bunları sevdiğinizi ve Allah'a ulaştığınızı görecektiniz. Öyleyse kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu istikamette bir güzelliğe ulaşmak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. İşte mutluluk dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün bir iştiyak duyacaksınız. Namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim, yolunuzda devam ettiniz ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz.
Öyleyse irşat makamını o gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman ve veya doğrudan doğruya bize ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırdı der. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safayı Allah Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz ve ikinci bir cenneti daha hak ettiniz. İkinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz, ikinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber? Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmarede, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levamede, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının açılmasında her birinde %7 nur birikiminden, fazıl birikiminden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim, şeytanın dizaynı devamlı olarak sizi tesir altında bırakmaya çalışmaktır.
bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etme imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütalaa ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi yaparak edersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak böyle bir yolculuktan sonra? Daha çok zikir yapacaksınız. Ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve dördüncü kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle, %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulu'l-Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğunuz ise Ulu'l-Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir, tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliyenin sahibi oluyorsunuz. Bütün huzurlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetile içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-ül Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afete tesir edebilirsiniz Esma-ül Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk ayaklarınızın önüne serilmiş vaziyette Allah-u Teala tarafından. O sizi evliya yaptı. İnsanlar o kadar uzak bir faktör olarak görüyorlar ki evliyalığı, insan evliya olabilir mi ki? Bundan yüzlerce sene evvel evliyalar varmış ama ölmüşler, işte türbeleri var. Artık bu devirde de evliya mı olurmuş canım? Böyle söylüyor insanlar. Biz de diyoruz ki, evet canım diyoruz. Bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aranızda
sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde böyle değil. Mesela bizim vuslatımız, Allah'ın evliyası olmamız tam 1,5 yıl sürdü. Sizlerin bugün 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda ulaştırıldığınız yere, Allah'ın zatına biz 1,5 yılda ulaşabildik. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizayn ettiği her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki her şey, bir yerden sonra Allah'a mutlaka hayranlık duyarsınız. Gene ona çok şükredersiniz. Ya Rabbi, hamdolsun ki sen varsın. Hamdolsun ki sen benim sahibimsin. Hamdolsun ki bizi azatsız köleliğe kabul buyurdun diye. Bir gün sizler de Allah-u Teala'ya şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Daimi zikrin sonunda oraya varacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edip Allah'ın kölesi olma noktasına, sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla yaşamak aynı şey değil sevgili kardeşlerim. Hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum, bütün bu güzellikleri. Sadece bizim yaşamamız için Allah-u Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepiniz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulvarın yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır, 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. Dördü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde, yani birinci kulvarda ruh, ikinci kulvarda fizik vücut, üçüncü kulvarda nefs, dördüncü kulvarda irade yarışa girerler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür, emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır, bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse birinci kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, 7 tane gök katını birer birer yükselecek, Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz teskiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor. İradeniz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok, daha çok, daha çok güçlenmek için bekliyor.
karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşu da nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulması ve iradenizin afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta at başı bir gidiş vardır. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin arasında at başı bir gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gök katında, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş, afetler azaldığı için. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi birinci kulvar burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder.
Basamak 21, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir dizaynı ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah Teala beka makamının standartlarını sizi geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi 2 basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi 2 basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. 3. merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki 3. merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada. Günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki 4. merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 2. sırat-ı müstakiminiz de, ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Ruh, fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları gene yaşayacaksınız. Bu nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz.
aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir, iradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyette değildir. Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, ullelbap makamı, daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. Yirmi yedinci basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulverdeki yarış dört tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta üç tane yarışçı kalmıştır. 25. basamakta iki tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta bir tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın 1., 2., 3., 4. kademelerinde nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ullelbap makamında 1 mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştu. Eder 8. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru. Mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. 7. velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu var ve 6. ruhla 7. ruhlar 7 parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir. Kendinizi o günden itibaren ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz.
siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah-u Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah-u Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah-u Teala hemen onu nefsimizin kalbinden alır. Bu mutluluğa mani olacak olan bir faktör değildir. Sevgili kardeşlerim, hüzün hissiyatınızın sizden kaybolmayan bir parçasıdır. Mutsuzluğun ifadesi de değildir. Hüzün müessesesiyle bir insanın öfkelenmesi, kızması, yaptığı yanlışlıklar dolayısıyla vicdan azabı duyması aynı şey değildir. Bu tarz bir hüzünde vicdan azabı yoktur. Azap yoktur. İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap ulaşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz. Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuz nefsinize azap eder. Azabı yaşarsınız. Bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. 3. kat cenneti herkes garanti edebilir ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Ve Allah-u Teala mutlaka onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür taraftan da 3. kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinin de tamamı değil ama yarısını aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin %50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar.
Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayetel kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayetel kürsi, ondan sonra Eûzü Besmele ile zikir. Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah-u Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah-u Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra İblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetiniz süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına. 12 saat günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil. Onun ötesini Allah-u Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde aramıyorsunuz. Hep başkalarının hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz.
Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz.

hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece, samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken, o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız, karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız. Bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz? Beşeri münasebetler hayatınızın en önemli bölümüdür mutluluk için. Sakın kendinize acımayın. Hatalarınızı gizlemeyin. Hepinizin mutluluğa ulaşması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Samimi olursanız eğer, başkalarının haklı taraflarını görebilirseniz eğer, kendi davranışlarınızı

buradaki haksız tarafları görebilirsiniz eğer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver. Bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz, işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o, sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenü olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki: "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakin hasil edenler ise şöyle dediler: nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler.

Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları olduğunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve
1: iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, değerli öğrenci kardeşlerim, üniversitemizin yeni bir dersinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene hamdolsun ki bir aradayız. Kod numarası 2.2.12.14 ve İbrahim Suresinin 38. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yahfa alallahi min şeyin fil ardi ve la fis semai. Kelimeler Rabbena, Rabbimiz, inneke, muhakkak ki sen, ta'lemu, bilirsin,

nuhfi, gizlediğimiz şeyleri ve ma nulinu ve açıkladığımız aleni olan ve ma yahva, gizli değildir, gizli olmaz. Alallahi, Allah'a, Allah için, Allah'a gizli olmaz. Min şeyin, bir şey, hiçbir şey. Fiil, fiil ardı, fiil ardı, yeryüzünde. Vela ve değildir. Fiil semai ve semada. Cümleciklere geçiyoruz. Rabbena inneke ta'lemu. Rabbimiz muhakkak ki sen bilirsin. Ma nuhfi ve ma nu'linu. Bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de. Ve ma yahva alallahi min şeyin. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir, hafi değildir. Hafi, gizli, aleni de, açık. Nuhfi kelimesi de, yahva kelimesi de, gizli, hafi kelimesinden geliyor. Nulinudu, nulinu kelimesi de aleni kelimesinden geliyor. Fiil ardı ve la fis semai, yeryüzünde ve semalarda, göklerde.

cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Diyor ki Allah Teala Allah Teala'ya Rabbimiz muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Allah Teala diyor ki nereye giderseniz gidin sizinle beraberim. Açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilirim. Her şeyden haberdarım. O Allah. Ve gene diyor ki size şah damarınızdan daha yakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada vahdet-i vücut sırrı var. Ayet 39, İbrahim Suresi, ayet 39. Elhamdülillahillezî vehebe li alel kibâri İsmail'e ve İshak inne Rabbi le semî ud dua. Kelimeler elhamdü lillahi, hamd Allah'a aittir. Hamd Allah'ıdır. Allah'a mahsustur. Ellezî ki o vehebe bağışladı, hibe etti. Li bana ala üzerine el kiberi, ihtiyarlık. İsmail'e ve İshak. İnne muhakkak ki Rabbi benim Rabbim ve semu'et duayı, duayı mutlaka işitendir. Elhamdülillahi, hamd Allah'a mahsustur. Ellezî vehebe li, o ki o bana bağışladı. Alel kiberi, ihtiyarlık halinde.

İsmail'e ve İshak'a, İsmail ve İshak'ı. İnne Rabbi, muhakkak ki benim Rabbim, lesemi'ud duayı, duayı mutlaka işitendir.

Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Hazreti İbrahim böyle söylüyor. Hamd, ihtiyarlık halinde İsmail Aleyhisselam doğduğu zaman 99 yaşında, İshak Aleyhisselam doğduğu zaman 112 yaşında. Hamd, ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Nasıl başlıyordu Fatiha? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Yani Allah'ın, Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismiyle başlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. İşte burada da Elhamdülillahi lezîn vehebeli alel kibari İsmail'e ve İshak'a inne Rabbi le semi'ud dua. Hamd, o Allah'a aittir ki Elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Ellezî, o ki diye devam ediyor ayet-i kerime. Öyleyse bir insanın çocuğunun olmasının mümkün olmadığı, yaşamasının da zor olduğu 99 ve 112 yaşında iki çocuğun sahibi oluyor. Hanımı da İshak'ın annesi de çok yaşlı. Bunlar hep Allah-u Teala'nın vehbi olarak verdikleri. Allah-u Teala nebilere, huzur namazının imamlarına ve resullere vehbi olarak verir. Onlar daimi zikre kendi gayretleriyle ulaşmamışlardır. Allah'ın vehbi nimetiyle ulaşmışlardır. Allah onları ulaştırmıştır. Ama resullerin dışındaki herkes daimi zikri kesbetmek mecburiyetindedir. Yani bütün kazandıkları kesbidir. Allah-u Teala Resullerine ve özellikle devrin imamına vehbi olarak nimet verir. Allah razı olsun. Ve İbrahim Suresinin 40. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbic alni muki mes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel duayı. Rabbic alni. Ya Rabbi, beni kıl ceale, kılmak. Rabbic cealni, Rabbic alni. Rabbi iç alni. Rabbim beni kıl. Mukime ikame eden. Es-salatı namazı ikame eden, kılan. Ve min zürriyeti ve zürriyetimden zürriyetimi Rabbena
bizim Rabbimiz ve tekabbel ve kabul et duayı. Duamı. Hazreti İbrahim sadece dua etmekle kalmıyor. Ya Rabbi benim duamı kabul et diye de dua ediyor. Yani birbiri ardından iki talep aynı hedefe yönelik. Dua ediyor, bir talepte bulunuyor. Ondan sonra duamı kabul et diye de dua ediyor. Rabbi, Rabbim, ic'alni mukimes salati ve min zürriyeti. Beni ve zürriyetimi namazı ikame edenler. Kıl. Rabbena ve tekabbel duayı. Rabbimiz duamı kabul buyur. Rabbim beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl.

Rabbimiz duamı kabul buyur. Hazreti İbrahim Allah'a namaz kılıyordu. Tıpkı bugün bizlerin kıldığı namazın aynı. Sadece Hazreti İbrahim değil, Hazreti Musa da kılıyordu tabi olanlarla birlikte. Hazreti İsa da kılıyordu tabi olanlarla birlikte. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ayeti kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor mesela, namaz kıldığı kesin. Başka bir ayet surede Hazreti Yusuf'un namaz kıldığını söylüyor. Bir başkasında Hazreti Zekeriya'nın namaz kıldığını söylüyor. Hazreti Musa'nın namaz kıldığını söylüyor. Hazreti İsa'nın kıldığını söylüyor. Ve bütün peygamberlerin namazı mutlaka ikame ettiklerini görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 41 numaralı ayetine giriyoruz İbrahim suresinin. Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. Rabbena Rabbimiz ihfirli, beni mağfiret et. Veli valideyye ve annemi ve babamı. Veli el müminine. Veli valideyye ve lil müminine. Li el müminine, lil müminine. Ve müminleri yevme gün yekûmu yapılır, ikame edilir. El hisabu hisab ikame edilir. Rabbena firli veli valideyye ve lil müminine. Rabbimiz beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et. Yevme yekûmül hisabi, o gün hesap yapılır, hesap görülür. Rabbimiz hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et.

Hazreti İbrahim Allah'a yine başvuruyor. Hesabın yapıldığı günün bir hüküm günü olduğunu biliyor ve Allah-u Teala'dan mağfiret diliyor kendisi için, annesi babası için ve müminler için.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aslında Hazreti İbrahim biliyor. Kendisi günahları tamamen sevaba çevrilmiş. Cebrail Aleyhisselam'a tabiyetinden sonra da bir defa daha sevaba çevrilmiş. Kıyamet günü kendisinin bir mağfirete ihtiyacı yok. Ama o kul olmanın, Allah'a olan büyük sevgisinin ve Allah'ın ona sahipliğinin bir numunesini veriyor. Kendi günahlarının da mağfiret edilmesini, affedilmesini, sevaba çevrilmesini talep ederek. Eğer bu muhteva Hazreti İbrahim daha peygamber olmadan evvelki bir devreye aitse, o zaman her şey yerli yerinde. Yani annesi babası içinde, kendisi içinde mağfiret dilemesi Allah-u Teala'dan, günahlarının sevaba çevrilmesi istikametinde geçerli. Ama burada hesabın görüldüğü gün diyor. Hesabın görüldüğü gün Allah-u Teala'nın bir bağışlaması, kıyamet günü bir bağışlaması, bir affı söz konusu değil. Belki Cebrail Aleyhisselam'a tabi olduğu günü söylüyor. Babası için mağfiret dilemesi çok tabii, çünkü babası kurtuluşa ulaşamadan öldü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'i ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Hazreti İbrahim Allah Teala'nın kendisini affettiğini, günahlarını bağışladığını, sevaba çevirdiğini hepsini biliyor. Ama yine de Allah Teala'dan bir dileğin sahibi, Allah'ı Allah olarak yerli yerine oturttuğu için o Hazreti İbrahim'in Rabbi, sahibi, efendisi. Köle sahibine müracaat ediyor. Her türlü müracaatı yapabilir. Hazreti İbrahim de yapıyor. Allah-u Teala'nın kendisini mutlaka affettiğini, günahlarını sevaba çevirdiğini veya çevireceğini bildiği halde gene devamlı Allah-u Teala'dan taleplerde bulunuyor. Allah her zaman kendisiyle beraber olmamızı, onunla konuşmamızı, ona müracaat etmemizi, münacaat etmemizi ve ondan bir şeyler istememizi her zaman uygun görür. Ve her zaman da vermeye hazırdır. Bunun için bizi hep liyakat üzere olmakla hedeflendirir. Allah razı olsun. Ve 42. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim ve la tahse bennallâhe gafilen amma ya melluz zalimun innema yuahhiruhum li yevmin teşhasu fihil ebsar.
kelimeler ve la tahsebennallâhe ve Allah'ı zannetme, sanma, Allah'ın şöyle şöyle olduğunu hesap etme. Gafilen, gafil, bilmeyen, amma, anma, şeyden gafil. Ya'melu, yapıyorlar. Ez-zalimun, zalimler yapıyorlar. Allah'ı zalimlerin yaptıkları şeyden gafil sanma, zannetme. İnnemâ, sadece, yalnız, yuahhiruhum, onları tehir eder, erteler. Li yevmin, o güne, teşhasu, gözler açık kalır. Gördüğü şeyin dehşetinden gözler açık kalır. Fihi, onda, el-ebsâru.

ve cümlecikler. Ve la tahsebennallahi ve Allah'ı sanma. Gafilen amma yameluz zalimun. Zalimlerin yaptığı şeylerden gafil. İnnemâ yuahhiruhum. Sadece onları erteler. Tehir eder. Liyevmün teşhasu fihil ebsar. Gözlerin dehşetten açılacağı gün. Güne erteler, tehir eder.

Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler diyor Allah-u Teala.

Und jetzt o gün ölüm günü bir başka alternatif kıyamet günü. Bazı insanlar ölürken gözleri çok büyümüş olarak ölürler. Korkunç şeyler gördüklerine delildir. Kıyamet günü de birçok insanın gözleri dehşetten büyüyecek orada gördükleriyle. Aynı gün hesap görülecek, aynı gün insanlar cehenneme sevk edilecek. Bütün insanlar orada gördükleri sebebiyle gözler dehşetten büyüyecek. Cennete gideceklerinde, cehenneme gireceklerinde. Hepsi önce, herkes önce cehenneme mutlaka uğrayacak. Sonra cennete girecekleri Allah-u Teala oradan cennetine gönderecek aynı gün. Onlar sonsuz şükürlerle ve hamdlerle cennete ulaşacaklar. Ama geri kalanlar hayatlarını sonsuza kadar orada cehennemde o ezayı, işkenceyi çekerek geçirecekler. Allah razı olsun. Ve 43. ayet-i kerime. Muhtiine, Bismillahirrahmanirrahim. Muhtiine mukni'i ru'usihim la yerteddu ileyhim tarfuhum ve efidetuhum heva. Muhtiine, hızla gidenler, koşanlar, mukni'i, kaldıranlar, dik tutanlar, gözleri bir şeye doğru devamlı bakar şekilde. Ru'usihim, onların başlarını, la yerteddu, dönmez, dönemez, çevrilmez, ileyhim onlara, kendilerine, tarfuhum, onların bakışları ve efidetuhum ve onların kalpleri hevaün, heva, hevesler, nefsin afetleri vardır. Muhtiine mukni'i ru'usihim, başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar, la yerteddu, dönemez. İleyhim tarfuhum, onların bakışları kendilerine, onlara ve efidetühüm hevaün ve onların kalpleri heva ile, nefsin afetleriyle doludur.

Başlarını dik tutarak cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Başlarını dik tutarak, yani gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile doludur.

Ve onların kalpleri heva doludur. Nefsin afetleri doludur.

Nefsin afetlerinden ibarettir. Cehenneme gidecek olanlar başlarını dik tutarak gökyüzüne bakarak koşanlar, onların bakışları kendilerine dönemez. Gökyüzüne bakmakta devam ederler ve onların kalpleri heva doludur. Ya da heva ile nefsin afetleri ile doludur. Yani nefsin afetlerinden ibarettir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren nefslerinin kalpleri afetlerle doludur. Bütün insanlar için geçerlidir bu. Nefslerinin kalpleri afetlerle doludur. Ve afetlerden başka nefsin kalbinde hiçbir şey yoktur. Bütün insanların ruhlarının kalbi de sadece hasletlerle doludur. Yani nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, onları asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her fiili de işlemek isteyen bir özellik taşır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala o insanlardan bahsediyor. O insanlar koşuyor. Ama kalpleri heva ile dolu. Bu heva ile dolu olan kalp nefsin kalbi. Yani anlaşılıyor ki kıyamet günü ikinci defa dirilme olmuş, ikinci defa ölüm olmuş, ikinci defa dirilme olmuş. Nefs fizik vücudun içine girmiş. Girmiş ki kalbi heva ile dolu. Öyleyse o gün kıyamet günü Allah-u Teala vücutlar, nefsler birleştiği zaman diyor. Züvvicet. Nefsler birleştiği zaman buyuruyor Allah Teala. Nefsle fizik vücudun beraberce cehenneme gideceği bu ayet-i kerimeyle kesinlik kazanıyor. Çünkü onların kalpleri heva ile doludur diyor. Kasas suresinin 55. 50. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Habibim, eğer onlar senin davetine, yani tabi olma davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına tabidir. Nefslerinin afetlerine tabidir. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, heva, nefsin afetlerinin genel adı. Bütün afetler hevayı oluşturur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzirinnâse yevme ye'tihimul azabu. Fe yekûlullezîne zalemû Rabbena ahirna ahirna illa ecelin karibin mucib daveteke ve nette bi ir rusule rusul eve lem tekunu aksemtum min kablu ma lekum min zeval. Ve kelimelere geçiyoruz. Ve enzir ve uyar ennase insanları yevme gün yetihim onlara gelecek el azabi azap. Fe yekulu o zaman der söyler ellezine zalemu zulmeden kişiler Rabbena Rabbimiz ahirna bizi ertele tehir et. İla ecelin bir süreye kadar karibin yakın. Nucib icabet edelim daveteke senin davetine ve nettebi'i ve biz tabi olalım er rusule resullere. Evelem tekûnü ve siz olmadınız mı? Siz değil misiniz? Aksemtüm kasem ettiniz, yemin ettiniz.

min kablu, önceden, daha önce, ma lekum, sizin için yoktur, min zevalin, bir zeval, zail olma, gitme, yer değiştirme, bir yerden bir yere gitme, dünya yurdundan ahiret yurduna intikal etme.

ve enzirin nase cümlecikler ve insanları uyar. Yevme yetihumul azabı, azabın onlara geleceği gün. Feyekulüllezine zalemu, o zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbena ahirna, Rabbimiz bizi tehir et. Bize zaman ver. İla ecelin karibin, yakın bir süreye kadar. Nucib daveteke, senin davetine icabet edelim. Ve nettebi'ir rusule ve resullere tabi olalım. E ve lem tekunu, ve siz değil misiniz? Aksemtüm min kavlu, daha önce siz yemin ettiniz. Malekum min zevalin, sizin için bir zeval yoktur diye yemin edenler siz değil misiniz diyor Allah Teala. Azabın onlara geleceği gün ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Cümlecikleri birleştirdik. Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar tehir et. Bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil miydiniz?

Bugün insanlar hep söyler ya, bizim için zeval yoktur. Allah bize zulmetmez. Biz kimseye bir zarara dokunmayanlarız. Vesaire vesaire. Ya da ateş bize sayılı birkaç gün değecek, onun dışında hiçbir şey olmayacak diyen insanlar. Allah-u Teala da burada tam aksini söylüyor her halükarda. Tam aksi geçerli. Hepiniz Firavun'un ölümünü hatırlıyorsunuz. Firavun ölürken Allah-u Teala onun kalp gözünü açıyor ve Rabbini görüyor. Ve görür görmez Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlıyor. Ya Rabbi, beni geri gönder. Tekrar hayata gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olduğumu, sana ne kadar sadık olduğumu ispat edeyim. Bana bu imkanı ver Ya Rabbi diyor. Allah-u Teala diyor ki, bundan sonra, bu noktadan sonra hiç kimseyi, her bütün hakikatler belli olduktan sonra hiç kimseyi geriye göndermeyiz. Dünyaya göndermemiz söz konusu olmaz. Ama diyor Allah-u Teala, seni ey Firavun, seni senden sonra gelecek bütün nesillere misal olsun diye, örnek olsun diye bu secde vaziyetinde seni bırakacağım. Ve Firavun'un vücudu 4000 seneden beri hiç bozulmamış bir vaziyette duruyor ve secde halinde duruyor. Londra'da, British Museum'da. Allah razı olsun. İbrahim suresinin 45. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sekentum fi mesakinillezine zalemu enfusehum ve tebeyyene lekum keyfe fealna bihim ve darabna lekum mul emsal ve sekentum kelimeler ve siz yerleştiniz, mesken tuttunuz, sakin oldunuz orada ve mesakini fi mesakini meskenlere, meskenlerin içine ellezine zalemu enfisehum nefslerine zulmeden kimseler ve tebeyyene ve beyan edildi, açıklandı lekum size keyfe nasıl fealna yaptık bihim onlara, onları ve darabna ve misal verdik lekum size el emsale misaller, örnekler ve sekentum cümlecikler siz yerleştiniz fi mesakinillezine zalemu enfusehum nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine ve tebeyyene lekum ve size açıklandı keyfe fealna bihim onlara neler yaptınız ve darabna lekumul emsale ve size örnekler verdik.

Diyor ki Allah Teala burada ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine yerlerine yerleştiniz. Ve onlara neler yaptığınız size açıklandı. Ve size örnekler verdik diyor Allah Teala.

her devirde zalimler vardır. Ve kuvvetin sahibi kendisini hakkında sahibi kabul eder. Halbuki zalimlerin kuvveti sadece hakkı çiğner. İşte Allah-u Teala o zalimlerden bahsediyor. Allah'ın Resullerine zulmedenlerden bahsediyor. Allah razı olsun. Ayet 46 İbrahim Suresi. Ve kat mekeru mekrehum ve indallahi mekruhum ve in kane mekruhum li tezule min hul cibal. Ve kat ve olmuştu, mekeru hile tuzak kurdular, mekruhum onların hileleri tuzakları, ve inde Allahi ve indallahi ve Allah'ın indindedir. Allah'ın katında bilgisi vardır. Mekruhum onların tuzakları hileleri ve inkâne olsa bile mekruhum onların tuzakları ve hileleri li tezûle zail olması, yok edecek olması minhu ondan onunla el cibali dağlar. Ve kat mekuru mekruhum onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı. Ve indallahi mekruhum ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir ve onları cezalandırır. Yani Allah onların tuzaklarını bilir ve onları cezalandırır. Ve inkâne mekruhum ve onların tuzakları, hileleri olsa bile li tezûle minhül cibâli onunla dağları yok edecek güçte olsa bile. Onlar tuzaklarını yani hilelerini kurmuşlardı. Ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Yani Allah onların tuzaklarını bilir. Allah onların tuzaklarını bilir. Ve onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile.

Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Yani Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala her şeyden haberdardır. Kuvvetin sahipleri her zaman zulüm sahibi değillerdir. Kuvvetin sahibi olup da zulmün sahibi olanlar, Allah onlardan hesap sorar. Şu dünya hayatını yaşarken onlara her şey hız gelir. Her türlü zulmü işlerler. Ama bir gün bu olay olacak. Kıyamet kopacak ve o insanlar da canlandırılacak.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikte kıldı. Konumuz İslam nedir? İslam kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah Teala neyi kastediyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e buyuruyor ki bu Kur'an'la sana indirdiklerimizi Kur'an'ı tamamlamakla tamamladık. Ve din olarak İslam'ı seçtik. İslam'dan razı olduk. Ama Allah Teala bunları söylüyor. Aynı zamanda da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki sen diyor veçhini dini ayakta tutmak için hanif olarak dine ikame et. Ne diyor ne diyor? Sen hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in dinidir diyor. Babanız İbrahim'in dinidir. Öyleyse din açısından Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babasıdır. Hazreti İsa'nın da babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de babasıdır. Ve ona tabi olanların da babasıdır. Öyleyse bir din koymuş Allah Teala ortaya. Ezelden ebede kadar bu dini hiç değiştirmiyor. İfadesine gelin dikkatle bakalım Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibin veçini hanif olarak dine ikame et. Yani o dini hayatta tutmak için, hanif dinini ayakta tutmak için veçini fizik vücudunu devamlı çalıştır, gayret et. Hanif olarak bu işi yap. O hanif fıtratıyla yap ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve kainatın kayyum olan dini işte bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi dini bu dindir. Başka bir din yoktur demiş oluyor Allah Teala. Kainatın ezeli dini ezelde de bu din

vardı. Ebedi dini, kayyum olan din, kıyamete kadar devam edecek din, gene bu dindir diyor. Evvel ve ahir bu dinden başka bir din hiç olmadı diyor. Ve şunu da söylüyor. Ve Allah'ın yaratmasında, ne insanları hani fıtratıyla yaratmasında, ne de dini, Hanif dininin dışında bir dine hiçbir zaman çevirmemek suretiyle dinde de bir değişiklik göremezsin diyor. Yani ezeli din ebediyete kadar devam edecektir. Bu din Hanif dinidir. İnsanlar da ezelden ebede hep Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Kainatın tek dini ve tek fıtrat, Hanif fıtratı. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır ve Hanif fıtratıyla yaşayacaklardır. Kıyamete kadar da bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaklardır. Ve Hazreti İbrahim ile Allah Teala arasında Kur'an-ı Kerim'de bir konuşma geçiyor. Diyor ki Hazreti İbrahim, yani diyor, bu kavimdeki insanların bir kısmı senin dinini, Hanif dinini yaşamıyorlar diye bütün kavmi yok edecek misin? Bütün kavmi mi yok edeceksin? Bu haksızlık olmuyor mu Yüce Allah'ım diyor Hazreti İbrahim. Bu insanların yarısı diyor Hanif dinini yaşıyorlarsa o zaman onlara müsaade etmelisin, yaşamalılar, yok etmemelisin. Allah Teala diyor ki yarısını kabul ettim, göster diyor. Arıyorlar, yarısını bulamıyorlar. Yarısını arıyorlar, yarısında hiç Hanif dinini yaşayan yok. Hazreti İbrahim sayıyı devamlı azaltıyor. Bunlardan diyor 20 aile olsa o zaman onların hatırı için bütün kavmi kurtar, kabul ettim diyor Allah Teala. Ama 20 aile de bulamıyorlar. Devam ediyorlar araştırmaya. Yok. 10 aile olsun diyor. Allah Teala onu da kabul ediyor. Gene bulamıyorlar. Ve sonuç, bu ifadenin geçtiği ayetlerdeki sonuç, sadece bir tek aile buluyorlar. Hazreti İbrahim devrinde neyin yaşandığını ispat eden ayet-i kerime olduğu için söylüyorum. Müslümanlardan diyor, Allah'a teslim eden olanlardan sadece bir tek aile tespit ettiler diyor. Ve Allah Teala o tek aile sebebi de Hazreti İbrahim'in kavmini cezalandırmamış. Ama ifadeye dikkat edin. Müslümanlardan, Allah'a teslim olanlardan bir tek aile. Öyleyse Hanif dininin muhtevası bu ayette veriliyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşıyor. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan razı oldum diyen Allah Teala ona diyor sen Hanif'sin. Ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Hanif dininin dışında da hiçbir din yaratmadık, yaratmayacağız da diyor. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve Hazreti İbrahim'in dini birbirinden farklı iki din değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti İbrahim'in İslam dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hanif dini. Öyleyse ikisi de Hanif, ikisi de İslam. Hazreti İbrahim için de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de kullanıyor. Hazreti İbrahim için de Hanif kelimesini kullanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de
Hanif kelimesini kullanıyor. Dahası var mı? Evet var. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim diyor Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Sana da vahyetmek suretiyle size de diyor, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Müşriklere diyor o söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor. Söylediğin şey ağır geldi. Söylediği şeyin de bu olduğunu kesinlikle başka bir ayette ifade ediyor Allah Teala. Şirkten kurtulma konusundaki söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden kendisine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Yani onları teslim alır. Allah Teala 4 defa teslim alıyor. Ruhu teslim alıyor. 22. basamak. Fizik vücudu teslim alıyor. 25. basamak. Nefsi teslim alıyor. 27. basamak. İradeyi teslim alıyor. 28. basamağın 5. kademesi. Allah teslim alıyor. Biz Allah'a sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim ediyoruz. Yani her bir teslimde biraz daha İslam oluyoruz. Allah'a teslim olmuş. İslam'ın manası bu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki sizin için İslam'ı vücuda getirdim ve dini sizin için dini ikmal ettim. Ve sizler için İslam'dan razı oldum diyor. Yani Hazreti İbrahim zamanında İslam olan o tek aileyi hatırlayın. İslam olan tek aile. Allah'a teslim olan. Hazreti İbrahim de Hanif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif. Hazreti İbrahim de İslam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam. Onlara tabi olanların da hepsi İslam. Sevgili kardeşlerim, peygamberlere dikkatle bakın. Etraflarında ne kadar az insan onlara tabi olmuş. Mesela bir Hazreti İsa. Toplarsanız eğer 12 kişiyle karşılaşıyorsunuz. 13.'sü fals çıkıyor. 13.'sü ihanet ediyor. Ve Hazreti İsa göğe alınıyor. Yaşasaydı bugün dünyada İslam'dan çok daha fazla sayıda Hristiyan var. Sevgili kardeşlerim, ama onların, peygamberlerin yaşadığı devirde tabiiyet sayısı yüksek değil. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim için bir tek hane diyor, bir tek ev diyor Müslümanların, Allah'a teslim olanların bulunduğu tek bir evden başkasını tespit edemedik diyor. Hazreti Nuh diyor ki bütün ömrüm boyunca bu insanları sana çağırdım diyor ve onların benden kaçışını hızlandırdım sadece diyor.
Ve kendi oğlu da Hazreti Nuh'a tabi olmuyor. Belki Allah'ın birçok evliyası için bu bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Dinde zorlama olmadığı için Allah'ın büyük evliyaları çocuklarını zorlamamışlardır. Eğer çocuklarda idrak yoksa, o zaman onlar Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bu bir idrak meselesidir. Çocuk mahvolacağını, Allah-u Teala ile ilişkilerinin kendisini mutsuzluğa sürükleyeceğini düşünecek seviyede değilse idrak açısından, babasının yolunu takip etmeyecektir. Ve Allah-u Teala kanununu koymuş. Bakara Suresi 256. ayet-i kerime, La ikrahe fiddin diyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyine rüştü minel gay. İrşat yolları ile gay yolları, irşatla gay birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. Femen yümin billahi, kim Allah'a amin olursa, ve yekfur bit taguti, tagutu da inkar ederse, devre dışı bırakırsa, fekat istemseke bir rumetin uska, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulva, Allah'ın ipine sımsıkı sarılırlar ve aynı zamanda da insanlardan bir ipe sımsıkı sarılırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın muhtevası içinde eğer insanlar kim olurlarsa olsunlar idrak edemiyorlarsa, unutmayın, Hazreti Lut'un hanımı kurtuluşa ulaşamadı. O ölenler arasında kaldı. İşte çocuklar için iki tane alternatif söz konusudur. Ya babaya benzeyeceklerdir, ya anneye benzeyeceklerdir. Eğer anne Allah'ın yolunda değilse, çocukların da o yolda etkileyecektir. Belki çocuklar ellerinde olmadan öyle bir dizayn içine gireceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için böyle bir olay söz konusu olabilir. Gözünüzün önünde evladınız iblis tarafından kontrol altında tutuluyorsa, Allah'ın yolunu tercih etmiyorsa, bu konuda bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilsiniz. Sadece Allah'tan talepte bulunabilirsiniz. Ona da göster Allah'ım diye hakikatleri. Bütün çocuklar için sadece iki tane alternatif vardır sevgili kardeşlerim. Ya annelerinin yolu ya babalarının yolu. Ne yazık ki eğer anne ve baba ayrı ayrı yolları seçmişlerse yollardan bir tanesi mutlaka cehenneme götürür. Ve Allah'ın emrinde olan ebeveyn, anne veya baba çocuğunun adım adım cehenneme doğru gittiğini görerek sadece hüzünlenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, açık ve kesin bir kavram koymuş Allah-u Teala dinde: zorlama yoktur. La ikrahe fid dini. Birçok insan, anneler ve babalar çocukları sebebiyle hesaba çekilecektir diyorlar. Allah-u Teala Hazreti Nuh'u oğlunun cehennemi tercih etmesi konusunda hesaba çekmemiştir. Bu herkes için mümkündür sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Teslimiyetse bir bütün teşkil eder. Ama kişi, sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'a teslim olmuştur. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kontrolü altına alacak. Şeytanla ilişkilerini bütünüyle kesecektir. Yani o Allah'ın bir nevi kontrolü altında olacaktır. Ve Allah onunla şeytan arasında bir engel oluşturacaktır. Şeytan o kişiyi, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar, 21. ulaştırdıktan sonra da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olana kadar, 22. basamağa kadar rahatsız edemeyecektir. O kişinin üzerinde hiçbir tesir icra edemeyecektir. Ama bunun için Allah Teala bir şart koşuyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Öyleyse İslam olmak teslimlerden ibarettir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Allah'a teslim olmayanlardır. Birinci ve ikinci basamakta yaşayan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemeyeceklerdir. Ve de gidecekleri yer cehennemdir.
Onlar Allah'a teslim olmamış olan, İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacak olan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, Allah onlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi diyor, o Allah'a teslim olmuştur diyor. Ne demek istiyor acaba? Allah onu teslim almıştır demek istiyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli şeytanın bütün tuzaklarından o kişiyi soyutlar. Şeytanın bütün tuzakları o kişiye karşı işlemez olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın o kişiye yapacağı münkerle ve fuhuşla emretme işlemini Allah önlemiş olur. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz şey son derece açık. İşte bu demek istediğimiz şeyi izah edecek olan ayet-i kerime. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müjdeleme emrini verdiği cihetle müjdeyi kime verecek? Sahabeye verecek. Sahabeden bahsediyor Allah Teala kullarımı müjdele emriyle. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını, kullarım ifadesini kullanarak kesinleştiriyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Sadece ve sadece bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte Allah Teala o zaman sahabeye teslim oluyor ve tağuta karşı bir baraj koyuyor araya, bir bariyer koyuyor ve bu insanlar bu istikamette hiçbir şeyi yapabilecek olan bir özelliğin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istiyorsanız eğer, Allah'a teslim olun. Çok zor bir şey mi istiyorum? Hayır. Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir talep Allah'a ulaşacak. Dilinizle söyleyeceksiniz, "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum." Ama bunu kalbiniz tasdik edecek. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Ne demek istediğimi anlatabilmek için konuyu bir defa daha o ayetlerle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harp yapmak üzere harekete geçmesiyle bir kısım, etrafındaki insanların bir kısmı sahabe adını alanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte
harbe iştirak ediyorlar. Münafıklarsa gene etrafında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ama harbe iştirak etmiyorlar. Ve harpten döndüğü zaman diyorlar ki biz iştirak etmek imkanı bulamadık. İşte bırakamadık malımızı, mülkümüzü. Zarar göreceğini düşündük. Eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Şöyle şöyle sebepler vardı. Gelemedik ama bundan sonraki seferde mutlaka biz seninle beraber olacağız. Sen savaşa gidersen mutlaka biz de geleceğiz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor kalplerinde olmayan şeyi sana söylüyorlar diyor. Şimdi demin söylediğimiz dil ile ikrar, kalb ile tasdikin manasını anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalplerinde olmayan bir şeyi, niyetleri olmayan bir şeyi söylüyorlar Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Biz seninle geleceğiz diyorlar ama kalplerinde böyle bir talep mevcut değil. Allah-u Teala da kalplerini biliyor. Onun için sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilir. O kalplerinize bakarak hareket eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir bütünü temsil ediyorsunuz. Ve bütün güzellikleri Allah ile birlikte yaşamalısınız. Bunun için yolun başlangıcında olmak herkesin elindedir. Sadece bir dilekle, kalpten bir dilekle, kalbi bir dilekle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu kadar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o birinci teslimini gerçekleştirmiştir. Allah onu teslim almıştır, o Allah'a teslim almamıştır. Allah onu teslim almıştır ve kendisi teslim aldığı için o diyor bana teslim olanlardandır diyor. Ve de teslim alırsa ne yapar? İlişkisini keser. İblisle ilişkisini kesiyor Allah-u Teala kulunun. Bu ilişki muhtevası içerisinde kişi tağutun münkerle ve fuhuşla emretmesi olayıyla karşı karşıya değil. Tağut, insan ve cin şeytanlar ona münkerle ve fuhuşla emredemiyorlar. Allah-u Teala bu emrin onun kalbinde mâkes bulmasına, onun kalbine tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Bu sebeple Allah onları teslim aldığı için kişi onlar Allah'a teslim olmuştur diyor. Peki bu kişinin ikinci teslimi ne zaman? Bundan sonra Allah-u Teala o kişiye 7 tane furkan verecektir. Günahlarını örtecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbini Allah'a çevirecektir. Göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girecektir. O kişi huşu sahibi olacaktır. Ve kişi ikinci teslimini yapmak üzere Allah'tan huşu sahibi olarak mürşidini isteyecektir. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisini veren de Allah'tır. Seveceği Allah-u Teala tarafından sevdirilen mürşide ulaşmak imkanını da ona Allah verecektir. Mürşide ulaşmayı da farz kılmıştır. Kişi teslim oluyor. Kime teslim oluyor? Mürşide teslim oluyor. Kim için? Allah için. Allah'a ruhunu ulaştırmak için kişinin Allah'ın kendisine mutlak olarak sevdirdiği mürşidine ulaşması söz konusudur. Bunun için her hacet namazı kılana Allah mürşidini göstermez. Ama kim inanırsa ki ben mutlaka ruhumu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağım, Allah'a milaki olacağıma kesin şekilde inanıyorum diye kalbinde bu
imanı taşıyan kim olursa olsun Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Çünkü o kişi huşuya ulaşmıştır. Gösterdikleri de sadece huşuya ulaşanlardır. Ve bu Allah adına o kişiyi teslim alan mürşide teslimdir. Aslında Allah'a ikinci teslimdir. Allah adına mürşide teslim kişiyi nereye ulaştırır? Ruhunu Allah'a ulaştırmaya ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile bir güzelliği yaşamak söz konusu. Tabiyet bunun müjdesidir. Çünkü bu noktadan sonra Allah-u Teala o kişiye ruhunu Allah'a ulaştırsın ve Allah'a teslim etsin diye yardımcı olacaktır. Kişiye Allah-u Teala tabiyetle birlikte devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderecektir ki o ruh o kişinin ruhuna hitap etsin de o ruhu Allah'a doğru yola çıkartsın. Allah-u Teala o kişinin kalbine imanı yazacaktır ki bu kalbine yazdığı imanla Allah'ın gönderdiği fazıllar kalbe yapışabilsin, kalpte işgalci olsun, kalbi işgal etsin Allah'ın nurları, karanlıklardan kurtarsın. Allah o kişinin sevaplarını biri ondan, biri yüze çıkaracaktır. Bunu biri 700'e kadar da arttıracaktır. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi o kişi sadece Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı için gerçekleşiyor. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah Teala o kişiye namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri mutlak olarak, kesin olarak sevdirecektir. O kişi ibadetleri Allah-u Teala tarafından kendisine sevdirilmiş bir kişi olacaktır. Ve ibadetlerinden zevk almaya başlayacaktır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala tarafından kendisine ibadetler sevdirilen bu kişinin zikrini yapmaması, namazını kılmaması, orucunu tutmaması hiçbir zaman vücut bulmayacaktır. Çünkü bu kişi onlardan zevk alacaktır. Onları bir angarya olarak artık yapmayacaktır. Zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Allah sevdirecektir. Mürşidini ona sevdiren Allah-u Teala o kişiye namazı, orucu ve zikri sevdirecektir. Zikri sevdirecektir ki o kişi zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirebilsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olabilmesi için, ki Allah bunu garanti etmiştir. Kim bana ruhuna ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım ifadesiyle Allah Teala bunu garanti etmiştir. Bunu gerçekleştirmek içinse mutlaka o kişinin özellikle zikri bir zevk haline getirmesi lazım. Zikri sevmesi lazım. Allah Teala söz veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben hep bu dilek için bakarım onun kalbine. Bunu işitip bilip gördüğüm an derhal rahim esmasıyla tecelliye başlarım. O kişinin ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor. O ulaştırmaz. Ben ulaştırırım onun ruhunu kendime diyor. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için
o kişinin yedi kademede nefs tezkiyesi yapması lazım. Yani zikir yapması lazım. Bu zikre dayalı olarak Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine gelecek, kalbine yerleşecek ve o kişinin kalbinde bir yer işgal edecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bizler hep el ele, gönül gönüle birlikte olanlarız. Kişi zikir yaparsa, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş olan bir kişi, 12 tane insan olarak tabi olmuş olan bir kişi, ancak öyle bir insan zikir yaparsa, vücudundan ayrılmış olan ruhu, ona paralel olarak bir işleme tahakkuk, işleme muhatap olacaktır. Kişinin yaptığı zikir, o kişinin kalbine rahmet, faz ve salavat isimli üç grup nur getirecektir. Fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlayacaktır. Eğer o kişi zikir yapmazsa, böyle bir şey mümkün değildir. Kalbin, Allah'ın nurları tarafından işgali mümkün değildir. Nefs tezkiyesi mümkün değildir. O kişi hiçbir zaman ruhunu Allah'laştıramaz. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikiminde, fazıl fazilet isimli nurların birikiminde ruh sadece bir gök katı yükselecektir Allah'a doğru. 7 defa bunun gerçekleşmesi lazımdır. %49, %2'de rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir ki bütün bunlar o kişinin zikrini 33 bine kadar her gün yükseltmesiyle mümkündür. Ve kişi zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmaz. Ama Allah Teala söz vermiş. Ben o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Kim bana ulaşmayı dilerse diye. Öyleyse o kişiye zikri sevdirecek olan Allah'tır. Ve bugüne kadar istisnası görülmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka zikri sevmiştir, namazı sevmiştir. Oruçtan açlık tutmayarak, açlık hissetmeyerek mutluluk alarak yaşamıştır. Orucunu tuttuğu zaman açlık hissetmemiştir kişi. Oruç tutmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu o zaman anlamıştır. Başkaları, özellikle sigara tiryakileri, o oruçtan ne kadar sıkıntı çektiklerini gören bu kişi, Allah'ın kendisine verdiği o güzel hüviyette açlığı hiç hissetmeksizin oruç tuttuğu zaman Allah'a çok hamd edecektir, çok şükredecektir. Kendisinin değil, Allah'ın bu işi yaptığından kesin olarak emin olacaktır. Ve zikri seven, namazı seven, orucu seven, bunları artık zevk olarak yapmaya başlamış birisi oluşacaktır. Bu zevk nereye kadar sürer? Ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mutlaka devam eder. Ne olmuştur? Ruhu 7 tane gök katını aşmıştır 7 defa %7 nur birikiminde. 7. gök katının 7. alemine ulaşmıştır indi ilahi. Onun en yüksek noktası olan sitretin müntahaya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında da yok olmuştur ruh. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse görüyorsunuz ki kişi mutlaka zikir yapmak mecburiyetindedir ruhunu alalaştırabilmek için. Eğer yapmazsa bu işlem gerçekleşmez. Allah o zaman verdiği sözü gerçekleştirmemiş olur. Böyle bir şeyse hiçbir devrede mümkün olamaz. Eğer kişi gerçek anlamda dil ile ikrar, kalb ile tasdikini gerçekleştirmişse, yani kalbinde olan bir talebi, Allah'a talebini, ruhunu ölmeden Allah'a talebini Allah'a mutlaka Allah'ın yardımı gelecektir ve o kişiyi mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada mutluluk vardır. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman aslında siz üçüncü defa teslim etmiş oluyorsunuz kendinizi. Bu seferki tesliminiz ruhunuzun Allah'a teslimidir. Allah'ın karşılıksız yardımı buraya kadar sevgili kardeşlerim. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir ve ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra siz zikrinizi arttırmak durumundasınız. Eğer iradenizi kullanarak zikrinizi arttırabilirseniz, mutlaka fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İslam'ın 4. safhasını yaşayacaksınız. Yolunuza devam ederseniz mutlaka daimi zikri Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Sizin gayretiniz sebebiyle. Ve nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Eğer devam ederseniz, ki bundan sonra devam etmemeniz zaten mümkün değildir. Mutlaka devam edeceksiniz. Daimi zikre ulaşmışsanız, bundan sonrası otomatik olarak gelecektir. İrşada ulaşacaksınız. Daha sonra da 7. aşamada iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve gerçek anlamda İslam olacaksınız. Yani Allah'a teslimi külli ile teslim olan, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir Allah dostu olacaksınız. Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse ne oldu? Safhalara bakalım. 7 tane safha yaşadınız. Allah'laşmayı dilediniz. 1. safhadasınız. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz. 2. safhadasınız. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı. Zatında ifna etti. 3. safhadasınız. Teslimlerden, gerçek anlamdaki teslimlerden ilkini gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a, vücudunuzdan ayrıldı. Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yaptı. Seyri sülükünü tamamladı. Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yok oldu. Fena fillah oldu. Allah'ın zatında yok olmak. Fena fillah, fena ifna olmak demek, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a teslim oldunuz. Çünkü Allah Teala sizi teslim aldı. Sonra mürşidine ulaştığınız zaman mürşidinize teslim oldunuz. Allah sizi mürşidinize teslim etti. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. Burada size ait bir teslim var artık. Siz zikirlerinizi yaptınız. Siz size düşeni yaptınız. Bütün ibadetleri gerçekleştirdiniz. Allah'a olan o derin sevginiz, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını
sağladı. Allah gerçekleştirdi bunu. Ve Allah'a ruhunuzu Allah bizatihi kendisi ulaştırmış oldu. Bu ruhunuzun fizik bir yolculuk yapmasıyla emr aleminin varlığıdır. Emr aleminde 7 tane gök katını geçerek, fizik standartlarda aşarak, uçarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Burası gerçek anlamda bir teslimi ifade eder. Ruhunuz gerçek standartlarda vücudunuzdan ayrılmıştır. Fizik ölçülerle 7 tane gök katını aşmıştır. Burası Allah-u Teala'nın 7 tane gök katını aşan yoludur. Burada Allah-u Teala bir tarik müessesesini oluşturuyor. Üzerinize 7 tane tarik halk ettim diyor. Burası tarik-i müstakimdir. 7 tane gök katını aşan yolun adı, ruhunuz fizik kendi standartlarında, kendi fizik standartlarında fizik bir yolculuk yapacaktır. 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Sonraki muhtevada size bir altın taht verilecektir. Zikriniz günün yarısını aşacaktır, zahit olacaksınız. Ve zikrinizin, nefsinizin kalbinde %80'den fazla nuru biriktirdiği noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlayacak. İşte bu da İslam'ın 4. safhası. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. 2 tane teslim oldu. Yani size ait olan varlıklardan ruhunuzu ve fizik vücudunuzu onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettiniz. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah size yerlerin melekutunu gösteriyor. Ulu'l-Elbab makamı. Sonra Allah-u Teala size göklerin melekutunu gösteriyor. İhlas makamı. Sonra Allah-u Teala sizi irşada ulaştırıyor. Salah makamının ilk 4 kademesi. Mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları Allah-u Teala örtüyor. Salah nuru veriyor başınızın üzerine, onunla teçhiz ediyor sizi. Sonra evvela tövbe-i nasuha davet ediyor. 7. gök katının en son noktasını size gösterdiği zaman ihlas makamı sona ermiştir. Yani nefsiniz de Allah'a teslim olmuştur. Muhlislerden oldunuz demektir. Bütün sahabe muhlislerden olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, deyin ki, nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis kullar olduk. Nahnu, biz lehu, onun için ona muhlasin, ihlas sahibi kullar olduk. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Allah-u Teala bu konuda bütün sahabenin irşada ulaştığını hamdolsun ki söylüyor. İrşada ulaşan kişi artık bir tek şeyi kalmıştır Allah'a teslim edecek olan. O da
iradesidir. Salah makamının 5. kademesinde irade Allah-u Teala'ya teslim oluyor ve Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin ediyor. Bütün sahabe bu şerefe de ermişlerdi. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir sualinin cevabı, İslam 7 tane safhada 4 tane gerçek teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiler. Gerçek anlamda İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah Teala'nın dizaynında her şeyin en güzelini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah ki sizi O teslim alır. Yeter ki siz O'na ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel O'na ulaştırmayı, O'na ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda İslam oldunuz. İlk tesliminiz Allah'ın teslim almasıyla gerçekleşir. Ve neticede 7. safhada 4 tane reel teslim gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam teslimlerden ibarettir ve her teslim mutluluğunuzu daha üst seviyeye çıkaracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşat makamına ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunu Allah'a ulaştırdınız, ruhunuzu 3. kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunun tesliminde 4. kat, nefsinizin tesliminde 5. kat, irşada ulaşmanızda 6. kat ve iradenizin Allah'a tesliminde 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da her geçen gün biraz daha artar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 dünya saadetinin sahibi olan siz, fizik vücudunuz tesliminde bu rakamın %81'e çıktığını göreceksiniz. Daimi zikirde ise %100'e. Bundan sonra dünya saadetiniz hep %100 olarak devam eder. Siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Dünya problemleri neyi ifade ederse etsin. İşte sevgili kardeşlerim, İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İslam nedir? İslam bu teslimler boyunca daha üst, daha üst, daha üst seviyede dünya saadetini yaşamaktır. Kıyametten sonra da en üst seviyede cennet saadetini yaşamaktır. İslam'ı tamamlayabilen herkes için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet saadetini mutlaka elde etmiştir. Eğer gereğini yaparsa dünya saadetinin yarısını da elde edecektir. 3. kat cenneti de elde edecektir. Hayır, o elde etmeyecektir. Allah ona temin edecektir. Ondan sonra kişinin gayreti onun daha üst seviyelere yükselmesini ifade edecektir. İslam teslimdir. İslam mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız sakın kabahati başkasında aramayın. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Kendi mutsuzluğunuzun mimarı sizsiniz. Eğer dilerseniz kendi mutluluğunuzun mimarı da olabilirsiniz. Anlattığım kadar basit bir yöntemle herkes mutluluğu şayikasına kadar yaşayabilir. Allah her şeye kadirdir.
bütün bu kademelere sizi o yükseltecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber yaptığımız bir sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu seferki zikir sohbetini bir cevap olarak da değerlendirebilirsiniz. Konumuz akaid ve nebi ve resul kavramları. Üniversitelerde, din öğretim üniversitelerde önemli derslerden biri de akaid'tir. Akaidin normal standartlarda dört ayağından bahsetmek söz konusu. Birinci ayakta bütün nebiler resuldür ifadesi var. Bu bütünüyle gerçeği ifade ediyor. Bütün nebiler gerçekten aynı zamanda mutlaka resuldür. İkinci ayağı bütün resuller nebidir. Bu yanlış. Zaten konumuz bunları açıklamak. Üçüncü ayağı resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü ayağı nebiler kendilerine kitap verilmeyen resullerin kitaplarıyla, şeriat kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu dört temel faktörün içerisine bir beşincisi de otomatik olarak giriyor. Nebi olunmadan resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, beş tane ayaktan sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür ifadesi doğru. Evvela Türkçemizdeki muhtevaya bakalım. Türkçemizde Farsçadan gelen bir kelime kullanılır peygamberler, peygamber olarak. Nebi kelimesinin, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kelimesinin, nebi kelimesinin, Arapça nebi kelimesinin Türkçe karşılığı peygamberdir. Peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilmiş olanlardır. Allah Teala biz nebilerimize kitap indiririz diyor. O kitapla hükmetsinler diye. Yani kitaba bütün kaideleri koyarız ki o kitaptaki hükümlerle hükmetsinler diye. Kur'an indirilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an'ın büyük bölümü İslam hukukuna aittir. İnsanların hak ve adalet müesseseleri içerisinde davranış biçimlerini dikkate alan, Allah'ın doğrularından hareket etmeyi emreden bir dizayn. Şimdi akaidde ve bugüne kadar gelen bütün tatbikat dizaynı içerisinde bütün nebiler aynı zamanda resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. Onun için onu bir kenara ayırıyoruz. Orada

bir ihtilaf söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynımız içerisinde bize öğretilen konu, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerine dayanır. Allah bize başka bir ilmi değil sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğretti. Allah bize fiziğin ötesini yaşattı. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde Kur'an doğrularını sizlere öğretmekle vazifeli olduğumuz konusu muhtevanın bütününü tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz bununla vazifeliyiz. Unutulan bütün Kur'an gerçeklerini sizlere açıklamak, din öğreticilerine de açıklamakla kalmayarak öğretmek. Ki bütün insanlar bu noktadan itibaren artık üniversitelerimizden yanlışları değil, Kur'an'a ters düşen hurafeleri değil, Kur'an'ın ta kendisini öğrensinler. Öyleyse demek oluyor ki bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ifadesi Kur'an'a tam olarak uyuyor. O devre dışı. Şimdi geliyoruz bütün Resuller nebidir ifadesine. Bu konu bütünüyle yanlış bir konu sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nebi kelimesi peygamber kelimesinin karşılığı olarak yer almıştır. Ve peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. İşte Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin mührüdür. Hatemün nebiyindir diyor. Nebilerin hatemidir, mührüdür. Nübüvvet müessesesi diyor Allah Teala, onunla hitam bulur diyor. Son bulur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama risalet kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Risaletin muhtevasına baktığımız zaman risaletin devamlılığının mutlak bir zaruret olduğunu görürüz. Allah Teala risalet konusunda diyor ki İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde bir resul göndermedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse herhangi bir kavimdeki insanların cehenneme gidebilmesi veya cehennemden kurtulabilmesi, her ikisi de orada mutlaka bir Resul'ün varlığına dayalı. Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların diyor gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler.
Onların kalpleri vardır, o kalplerle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok beraettedirler. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Cehennem insanların ve cinlerin çoğu için yaratılmış. Bu cehenneme girecek olan insanların çoğu mutlaka bir Resul'ün bulunduğu yerden, Resul'ün tebliğine muhatap olduktan sonra cehenneme gidecektir. Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Ama baktığımız zaman görüyoruz ki Resuller bütün kavimlere gitmişler. Nereden çıkartıyoruz bunu? Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Ama bunların Resul olan nezirler olduğu neticesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde insanlardan bahsediyor. Cehenneme gelen insanlardan. İnsanlar zümre zümre cehenneme sürülürler diyor. Cehennem bekçileri onlara derler ki sizlere Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizlere bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi ikaz etmediler mi, uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Söylemek istediği şey son derece açık. Allah'ın resullerinden bahsediyor ve diyor ki Allah'ın nezirlerinden de bahsediyor. Her ikisi içinde diyor ki onlar amen olanları müjdelesinler diye ve diğerlerini ikaz etsinler, uyarsınlar diye onları vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala resulleri amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye ve amin olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Ve bu Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde nezir kelimesi geçiyor. Ama biraz sonra Zümer 71'e ulaştığımızda aynı ifade kullanıldığı için buradaki nezirlerin de Resul olduğu kesinleşiyor. Bu ayetin bitiminden sonra oraya geçeceğiz. Mülk 8-9-10'dayız. Size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi uyarmadılar mı? Buraya bugün cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu sebeple gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizin için Allah'ın cenneti söz konusudur demediler mi manası çıkıyor. Allah Teala biz resullerimizi başka bir şey için değil,
amini olanları müjdelesinler, amini olmayanları uyarsınlar diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. İrsal ederiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın indinde bir risalet müessesesi var. Bu nezirler, resulleri de bazen nebileri de ifade ediyor. Bazen resullerden de daha aşağı bir kademede evliyayı da ifade ediyor, mürşitleri de ifade ediyor. Ama burada bu ayette Mülk 8-9-10'da buradaki nezir kelimesi mutlaka resul kademesinde bir muhteva taşıyor. Nebiler de bu standardın içinde olabilir tabii. Bunların resul olduğunu biraz sonra anlatacağımız Zümer 71'e göre şekillendiriyoruz. Mutlaka buradaki nezir kelimesi Zümer 71'deki resulle aynı paralelde diye. Bu suale muhatap olanlar, yani size nezirler gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve sizi bununla uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Yani size, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir demediler mi? Cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Birinci faktör, cehenneme gidenlerin birinci özelliği. Ama biz onlara inanmadık. Allah'ın Resullerine inanmamak, cehenneme gideceklerin birinci özelliği. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar, indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Üçüncü özelliği, ve biz seni dalalette olarak görüyoruz dedik. Ne diyor cehenneme girenler? Allah'ın nezirleri bize geldiler, Allah'ın resulleri bize geldiler. Ve bu söylediğiniz gibi bize tebliğde bulundular, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni dalalette olarak görüyoruz. Yani hidayetteki kişiye dalalettesin diyen, dalalette olanlar, kendilerini hidayette zannedenler. Öğrendikleri din ilminin Kur'an karşısında insanları sadece cehenneme sürükleyen bir ilim olduğunu hala akıl etmemiş olan birçok din adamı aramızda çalışıyor sevgili kardeşlerim. Ve sadece insanları cehenneme doğru sevk ediyorlar. İşte devam ediyor ayet-i kerimeler. Mülk 8-9-10. Biz sizi dalalette olarak görüyoruz dedik. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, burada ateşte mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani Resul'ün söylediklerini işitmemiş. İşitmemiş çünkü kulaklarında vakra var. İşitmemiş çünkü kulakları mühürlü. Kendisine tebliğ yapılmış. Tebliği reddetmiş. Ve kulakları mühürlenmiş. Gözleri irşat makamına karşı kör olmuş. Kalbi de mühürlü. Görme, işitme ve idrak etme hastaları da mühürlü kişinin durumuna göre. Ve tabii böyle insanlar öğrendikleri kitabi ilim sebebiyle, yani emaniye ilim sebebiyle, Allah onlar kitabı bilmezler, emaniye ile iştigal ederler ifadesini kullanıyor.
İşte bu zamanın din adamları. Eğer onlar, Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesindeki kişiler, eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, işiteceklerdi, göreceklerdi ve idrak edeceklerdi. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala derhal onların üzerinde tecelli ediyor ve onların görmeyen gözlerini, işitmeyen kulaklarını, idrak etmeyen kalplerini gören, işiten ve idrak eden hale getiriyor. Görme hassasını, işitme hassasını ve idrak hassasını açıyor Allah Teala. Eğer biz görseydik ve işitseydik, burada cehennemde mi olurduk ifadesi, işitseydik ve idrak etseydik ifadesi, o kişinin bunlardan yoksun olduğunu, kendisine yapılan tebliğe negatif cevap vermiş ve her tarafı kapatılmış olan bir insan olduğunu görüyoruz. Biz insanların arasında cehenneme uğramadan cennete gidecek olan hiç kimse yoktur diyor Allah Teala. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız diyor. Bir kısmı uğramak kelimesini kullanıyor. Bir kısmı orada kapıdan geçecekler ve dizüstü çökmüş vaziyetteyken bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hüviyetleri de kafir olmaları. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürdedir, kafirdir. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü de unutulan hükümlerin arasında. Şimdi neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Demek ki bütün insanlara nezir geliyor ve herkese hitap ediyor. İşitmeyen kimse kalmıyor. Herkes nezirin söylediğini işliyor. Burada işitmekten muradımız kulağın sadece duyması. Nezir diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gideceği yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, amel olmayanlar ister mümin olsun, ister kafir olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfür hüviyetinde kalmak durumdalar. Mümin de olsalar cennete girmeleri mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Her devirde, her yerde mutlaka Allah'ın Resulleri var. Cehenneme herkes uğrayacağına göre herkese bu tebliğ yapılacak. Tebliğ yapılanlardan bir kısmı bu cevabı verecek. Evet, geldiler. Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri bize geldiler. İşte bir başka ayet-i kerime, Zümer Suresi 71. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri gelenlere derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyup da bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Bakınız ifade, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesiyle aynı. Size birincisinde Allah'ın nezirleri gelmedi mi deniyor. Burada da Zümer 71'de Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Aynı. Ve sizi bugün buraya geleceğinizi size
Söylemediler mi? Bununla ikaz etmediler mi sizi? Öyleyse cevap evet geldiler ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Demek ki bütün insanlar, cehenneme giren bütün insanlara mutlaka Allah'ın Resulü gelmiş, onlara hitap etmiş. Öyleyse Resuller bütün zaman parçalarında var olacaktır. Nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sona erdiğine göre ondan sonra da kıyamete kadar Resuller devam edeceğine göre bütün Resuller Nebidir ifadesi hiçbir geçerlilik kazanmıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Resuller vardı ve onlardan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bir Resuldü ama aynı zamanda Peygamberdi, Nebiydi ama nübüvvet onunla birlikte son buldu. Ama kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini Zümer 71 açık bir şekilde ispat ediyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar Resuller, Nebi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelen Resuller Nebi olmadığına göre bütün Resuller Nebi olabilir mi? Evvela Risaleti peygamberlik olarak kabul eden insanlar büyük bir yanlışın içindeler. Bütün Resuller Nebi değildir. Bunlardan, Kur'an-ı Kerim'de geçen Resullerden sadece bir kısmı Nebidir. Yani peygamberdir. İşte burada açık ve kesin bir ifadeyle ispat edilmektedir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebi olduğuna göre, ondan sonra da Resul geleceğine göre, ondan sonra gelen Resullerin nebi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? İşte Duhan suresi 10, 11, 12, 13, 14. ayetler. Habibim, gelecekteki o güne, o günü gözetle ki, o gün bütün gökleri bir duman kaplayacaktır diyor Allah Teala. Bunun fitne olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bugün bütün dünyayı kaplamış olan fitne. Onlar diyecekler ki biz müminiz. Bizden bu azabı kaldır. Bir defa Allah Teala diyor ki bir duman ki bütün insanları saracaktır. Öyle bir durum ki sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası bu ilimsizlikle cihazlanmış durumda. Mücehhez ve ilimsizlikle ilim sahibi olduklarını zannediyorlar. Şimdi buradaki muhtevaya bakalım beraberce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceği konusunu ifade ediyoruz. Öyle bir duman ki bütün insanları saracaktır diyor. Herhangi bir yerden çıkan bir duman değil, bütün insanları saran bir fitneden bahsediyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki onlar diyecekler ki ya Rabbi biz müminleriz, bizden bu azabı kaldır.
Sizden bu azabı kaldırsak bile siz kısa bir zaman sonra tekrar küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlara apaçık bir Resul gönderdik diyor. Ama onlar o Resul'e öğretilmiş dediler. Yani şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve delidir dediler diyor Allah Teala. Ve ondan ibret almadılar diyor. Öyleyse o devri gözetle diyor. O devirdeki duhan olacak. Fitne, büyük fitne olacak. Bütün dünyayı kaplayan bir fitne olacak. Şu anda olmuş durumda. O devrede bir Resul göndereceğiz diyor Allah Teala. Gören kim? Gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinden yüzlerce yıl sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusuysa, ki söyledik demin ayet-i kerimeyi, kesin bir olgu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin mührü, sonu, hitamı, nübüvvet, peygamberlik meselesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitiyor. Ama burada o Resul'ün ondan sonra geleceği kesin. Öyleyse bütün Resuller nebi olamazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen hiçbir Resul'ün nebi olması mümkün değildir. Öyle değil mi sevgili din adamları? Akaidin kurucuları? Neredesiniz? Sizlere sesleniyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Siz de akaidde insanlara bunun tam tersini öğretiyorsunuz. Öyleyse bütün Resuller nebi değildir. Olması mümkün değildir. Sadece bu açıdan değil. Bu bir defa tarihi bir misal olarak kesinlikle söylüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyecektir. Ama Resul geleceği bu ayette kesinleşmiş durumda. Resul gelecekse bu Resul'ün nebi olması mümkün değildir nübüvvet bittiğine göre. Demek ki bütün Resuller nebi değildir. İkinci ayak iflas etti. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bütün Resullerin nebi olmadığı konusu söylediğimiz İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde de belli. Biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme helak etmeyiz diyor Allah Teala. O kavme azap etmeyiz diyor. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor biz ona onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Hangi kavim var olmuşsa, hangi kavim var olacaksa, o kavimler içinde mutlaka bir Resul, onların kendi dinleriyle konuşan bir Resul, şu anda da bütün kavimlerin işlerinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün Resuller nebi olamazlar. Bir kısmı Resuldürler, nebi değildirler, onlar veli Resullerdir. Bir kısmı nebidirler, onlar da nebi Resullerdir. Ve nebi Resullerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha nebi gelmesi mümkün değil. Bu sebeple bütün Resuller nebi olamazlar. Bu kaide iflas etmiş durumda. Şimdi gelelim Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözüne. Bu söz bir başka ayakla tamamlanıyor. Nebiler de kendilerine kitap verilmemiş Resullerin kitaplarıyla idare eden peygamberlerdir deniyor. Evvela nübüvvet müessesesi peygamberliktir. Risalet müessesesi
peygamberlik değildir. Konunun ana yanlışı burada. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kitap verilen son nebi. İfade doğru mu o zaman? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Doğru mu? Doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaleti cephesinden olayı alıyoruz. O son kitabın sahibi. Kitap ona verilmiş. Öyleyse son kitap, şeriat kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş ve o bir nebi resul. Peki resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyoruz. Ondan sonra da resuller var. En azından bu söylediğimiz ayet-i kerime Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri açık ve kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra resulün geleceğini söylüyor. Ama onlara şeriat kitabı verilmiyor. Hiçbir resulün, hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün kavimlere kıyamete kadar resul gelecek ama hiçbirine onunla hükmetsinler diye bir şeriat kitabı verilmiyor. Verilmesi de mümkün değil. Allah'ın kanunu zaten böyle. Öyleyse buradan da görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Risalet müessesesi devam edecektir ama şeriat kitabının sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş. Allah Teala Kur'an'da bunu söylüyor. Son nebisine indirdiği son kitap Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen resuller kendilerine kitap verilmesi mümkün olmadığına göre resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü o da üçüncü ayağa da gitti. Öyleyse akaidin üçüncü ayağı da yanlış. Bütün resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü tamamen yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kıyamete kadar resullerin geleceği demin söylediğimiz ayetlerden belli ki cehenneme gideceklerin hepsi kendilerine resul geldiğini söylüyorlar. Öyleyse kıyamete kadar resul var olacak çünkü kıyamete kadar yaşayan bütün insanların gidecekleri yer ya cehennem ya cennet. Cehenneme gidecekler kesin şekilde insanların çoğu cehennem onun için yaratılmış ve onların hepsi aynı şeyi söylüyorlar bize resul geldi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da resul gelmeye devam edecek ama onların hiçbir zaman kitabı olmayacak. Hiçbir peygamber olmayan Resulüne Allah Teala şeriat kitabı indirmemiştir. Kime inmiştir şeriat kitabı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiştir. Kime inmiştir ondan evvel? Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ya inmiştir Kur'an-ı Kerim ve ikincisi İncil. Ondan evvel kime inmiştir? Hazreti Musa'ya inmiştir. Hazreti İsa'dan yüzlerce sene evvel. Adı Tevrat. Bunlar şeriat kitabıdır. Bakınız Allah-u Teala'nın söylediği ifadeye dikkatli bakın. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Resullerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz demiyor. Allah-u Teala Resullerine bir sohbet kitabı yazdırabilir. Ama onunla hükmedeceği bir şeriat kitabını indirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kitapları sadece nebilerine indirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse kıyamete kadar Resuller gelmeye devam edeceğine göre
o Resullere hiçbir zaman hükmetsinler diye şeriat kitabının verilmeyeceği de sadece nebilere şeriat kitabı indirileceği kesin hükmü gereğince böyle bir husus mümkün değildir. Öyleyse bütün Resuller peygamberdir ifadesi nasıl sıfırlanıyorsa, yok oluyorsa, kendine mümkün oluyorsa Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü de gene kendine mümkündür. Akaidin üçüncü ayağı. Aslında üçüncü ayakla dördüncü ayak birbirinin içinde, yine bunu üçüncü ayak olarak da ikinci kesimine geçebiliriz. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen ama Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir ifadesi. Nebilere kitap verilmediği iddia ediliyor. Allah-u Teala diyor ki Ashab 40'ta o nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti kesin, peygamberliği kesin. Ve hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kitap verilen peygamber olarak açık ve kesin olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim ona verilmiş. Biz nebilerimize onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. Hükmetsinler ifadesi var olduğu için bunun şeriat kitabı olduğu kesindir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir canlı delildir. Akaidin kaidelerin hepsinin birer birer çökmesi sadedinde. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, Resullere verilen kitaplarla amel eden peygamberlerdir deniyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu olduğuna göre nebidir ve kendisine Kur'an-ı Kerim şeriat kitabı indirilmiştir. Bu ayak da gitti. Ne kaldı? Nebi olunmadan Resul olunmaz ifadesi. Sevgili kardeşlerim, burada korkunç bir yanlışlık var. Bütün nebiler zaten Resul'dür. Nebi olunmadan Resul olunmazmış. Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki söylediğimiz ayetlerde sadece Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde değil, Furkan suresinin 27, 28, 29. ayetlerinde de 30. ayetlerinde de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resullerin devam edeceğini de ayetlerle hep anlattık. Yetmez, daha ilavelerimiz var. Ama şu Furkan suresinin 27, 28, 29. ve 30. ayetlerine beraberce bakalım. Diyor ki kişi, ah keşke ben filanı kendime dost edinmeseydim. O gün diyor onlar parmaklarını ısırırlar ve böyle söylerler diyor. Keşke ben filanı dost edinmeseydim. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydım diyor. Onun sözünü dinlemeseydim de Allah'ın Resulüne tabi olsaydım. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor.
Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'dan hicret ettiler, Kur'an'ı bırakıp gittiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Kur'an terk edilmemiştir. Ali İmran 119 şöyle söylüyor. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbetle davranırsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde Kur'an terk edilmedi. Tam aksine Kur'an'a bütün gücüyle insanlar, sahabe sarıldı. Ama bu devirde Kur'an terk edildi. Bütün İslam'ın başına gelenler de hep bu yüzden sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın terk edilmesi yüzünden. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an'ın terk edildiği bir devir söz konusu. İşte o devir, o devirdeki Resul konuşuyor. Benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan uzaklaştılar. Kaç yüz defa söyledik bunu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesin. Demin söylediğimiz ayetlerden bu kesin olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar Resuller hep yaşayacağına göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebi olduğuna göre, artık onların önce nebi olup da sonra Resul olması mümkün mü? Ne kadar gaflet içinde bir Kur'an'ı incelemek zahmetine katlanmayan din adamları oluşmuş bizim ülkemizde. Ama bütün dünyadaki İslam dininin alimleri hepsi bu durumda sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi biz de onlar gibi olacaktık. Hepimiz birlikte, sizler de, biz de hepimiz birlikte cehenneme doğru yol alıyor olacaktık şimdi sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse nebi olunmadan Resul olunmaz iddiası bütünüyle boş bir iddiadır. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre, Resullerse kıyamete kadar devam edeceğine göre edecek mi? Söylediğimiz ayetler zannediyoruz yeterli ispat vasıtasıdır. Bir defa daha tekrar edelim İsra 15'te. Allah-u Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Allah-u Teala'nın ifadesi Zümer 71'de cehennemin kapılarındaki bekçilerin size Resuller geldi mi, size şöyle şöyle tebliğde bulundular mı sualine cehenneme gelenlerin hepsi evet diye cevap veriyor. Öyleyse şu dünyada verilen gezegenin veya kainatın neresinde yaşamış olurlarsa olsunlar insanlar, hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka onlara bir Resul mutlak olarak gelmiş durumda. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devredeki insanlar cehenneme gitmeyecekler mi? Herkesin gideceği yer orası ve hepsine söylenecek, hepsinden aynı cevap alınacak. Evet, geldiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de sonra Resuller gelecek kıyamete kadar ve hiçbiri de nebi olamayacaklar. Öyle değil mi sevgili din adamları? Şu bildiğiniz, zannettiğiniz Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzakta olduğunuzu fark ettiniz mi? Şimdi gelelim bütün Resullerin nebi olması konusundaki diğer delillere. Bütün Resuller nebi değildir.
Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 1400 yıldan beri dünya üzerinde nebi yok. Kıyamete kadar da olmayacak. Ondan evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan evvel 600 yıl nebi yok. 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan yüzlerce sene evvel Hazreti Musa, ama aradan geçen yüzlerce senede nebi yok, peygamber yok. Ama Resuller bütün devirlerde hep var olmuşlar. Var olmuşlar mı? İşte ispatı. Müminin 44. Allah Teala buyuruyor: biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ardarda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ardarda göndeririz. Öyleyse Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor, ardarda gönderiyor. Daha evvel söylediğimiz ayetlerden anlaşıldığı gibi kıyamete kadar geçecek olan bütün devrelerde göndermeye devam edecek. Öyleyse Resuller, nebi olmayan Resuller ard arda gönderiliyor, ama nebi Resullerin arasında fetret devirleri var. Öyleyse söylediğimiz açıdan meseleye baktığımız zaman nebi Resul'le veli Resul'ün kesin bir ayrımı söz konusu. Allah Teala bütün kavimlere diyor İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde, onların lisanlarıyla mutlaka Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlerde demek ki müminin 44'e geri aralıksız yaşayacak olan Resuller var. Bunlar kesintisiz olarak bütün kavimlerde var olacaktır. İşte Nahl 36. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Ama bütün kavimlere göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimlere Resul gidiyorsa, aralıksız gidiyorsa ve kıyamete kadar geçen zaman devresinde herkes mutlaka bir Resul'le muhatap olmuşsa, o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da Resullerin geleceği, Resullerin kıyamete kadar devam edeceği kesindir. Nebilerle Resuller arasındaki en büyük Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farklılık demek daha doğru bir ifade. Veli Resuller kıyamete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerin içinde hep var olacaktır. Resul'e muhatap olmayan hiç kimse yaşamış olmayacaktır. Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan muhtevaya baktığımız zaman cinlerden de meleklerden de Resuller görüyoruz. Allah Teala kiramen katibi meleklerine Resul diyor. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları olan, can alacak olan meleklere gene Resul diyor. Allah Teala, ey cinler ve insanlar, sizlere sizlerden Resuller gelmedi mi diyor. Veli Resuller cinler arasında da var, insanlar arasında da var, meleklerden de Resul var, ama ne cinlerden ne meleklerden nebi yok. Sonra Allah Teala Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği elçiye Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Resul diyor. Alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul adıyla geçiyor. Belkıs'ın Hazreti Süleyman'a gönderdiği vazifeli kişi de Resul olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Risalet müessesesi, yani veli resullük, bütün kavimlerde kıyamete kadar aralıksız bir şekilde devam edecektir.
Bu yüzden göğsümüzü gere gere rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu anda dünyadaki bütün kavimlerde bir veli resul yaşamakta. Her biri kendi dilleriyle, kendi ırklarına, kendi ülkesinin mensuplarına bizim sizlere anlattıklarımızı anlatıyor. Ama onlar başka bir dinin sahipleriymiş, netice değişmez. Hangi dinin sahipleri olurlarsa olsunlar, o Resuller onlara Allah'ın hakikatlerini anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Allah kaybı bilir ama kimseye söylemez. Yalnız Resullerinden rızaya ulaşmış birisine söyler diyor. Bu rıza aslında iradenin teslimini içeren, tasarruf rızasına sahip olan kişi için geçerlidir, Resul için geçerlidir. O sadece devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufunda olan kişi sadece devrin imamıdır. İşte bu Resul, tasarruf altındaki Resul peygamber değildir. Bütün devirlerde vardır. Ama peygamberlerin olduğu bütün devirlerde de mutlaka peygamberler devrin imamıdır. Peygamberlerin arasındaki fetret devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan, günde 7 vakit kılınan huzur namazı devam eder. Ama peygamberlerin arasındaki devrede, fetret devirlerinde bu görev devrin veli resulleri tarafından Allah-u Teala'nın tayiniyle derüft edilir. Onlar vekil sıfatıyla bu görevi yaparlar. O görevin asaleten sahipleri peygamberlerdir. Son asaleten sahip olan da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki ilahiyat fakültelerinde öğretilen akaid ilmi, akaid dersi 5 ayağından 4'ünde sakattır. Sadece bir ayak kalmıştır geriye, doğruyu ifade edebilen. Bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Onun için nebi dediğimiz zaman bileceğiz ki o mutlaka bir nebi Resul'dür. Ama nebilerin bulunmadığı yerde, mevcut olmadığı devirlerde imamet gene devam eder. Hızır namazının imamlığı veli Resuller tarafından, Allah'ın seçtiği bir veli Resul tarafından derüft edilir. Vekaleten görev yapılır. O Resullerse veli Resuldür. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı mutlaka vardır. Mutlaka huzur namazının imamı Resuldür. Ama çoğunlukla veli Resuldür. Çünkü peygamberler sayılı kişilerdir ve sadece onların hayatı boyunca nebi resuller nübüvvetlerinin gereği olan ve asaleten onları o göreve tayin ettiren bir mevkiin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte akaid, işte Kur'an'ın hakikatleri, ikisi arasında Allah'ın söylediklerinin ne kadar değiştirilmiş olduğuna dair kesin delillerin varlığından başka bir farklılık yok. Allah'ın bütün söylediklerini akaid yok etmiş. Akaidin 5 ayağından 4'ü Kur'an'a ters düşüyor.
Sadece bir tanesi bütün nebiler,

Terim bu. Kullandıkları terim bu. Nebi olunmadan Resul olunmayacağını bilmeyecek kadar cahildir diyor. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi, ilim sahibi olan sizleri, bütün dünyaya ilim öğretmekle vazifeli kıldığını hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'tan bizim vasıtamızla doğrudan ilmi alanlarsınız. Dünya ilminin yanlışlığı sizi bağlamaz. Bütün dünya ilmi sizlerden öğrenecektir. Allah Teala'nın huzurunda siz geleceğin hidayet meşalelerini selamlıyorum. Güneş doğmuştur. Son bulutlar yavaş yavaş gökleri terk ediyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle baş başayız. Ve İslam nedir? Tasavvuf nedir? Serisinden İslam'ın 7 safhasını inşallah bugün beraberce inceleyeceğiz. İslam'ın 7 safhası. Hangi safhalar bunlar? Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. İkinci safha Allah'a yönelmek. 8. basamaktan 14. basamağa kadar. 3. safha Allah'a ruhun ulaşması. 14. basamaktan 21. basamağa kadar. 4. basamak fizik vücudun Allah'a teslimi. 22. basamaktan 25. basamağa kadar. 5. safha nefsin Allah'a teslimi 25. basamaktan 27. basamağa kadar. 6. safha irşada ulaşmak 27. basamağın ilk 4 kademesi ve iradenin Allah'a teslim edilmesi 7. 28. basamağın 5. kademesi. İşte İslam bu

standartlarda yaşandı bütün insanlık tarihi boyunca. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O dine Kur'an'da Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Ve Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da aynı şeriatı yaşadıklarını ifade ediyor. Aynı dini, aynı şeriatla aynı dini yaşadıklarını ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse konumuza oradan girelim. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sahabeyle sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani tek bir şeriatın olduğunu söylüyor kainatta. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Allah tarafından kendilerine teslim edilen şeriatı aynı şeriat. Başka bir şeriat hiç olmamış. Sonra Allah Teala diyor ki müşriklere, onlara söylediğin talep, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece tek fırkada olun, müşriklerden olmayın ifadesi ağır geldi diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kendisine ulaştırdığı sadece onlardır. Konunun birinci yönü, kim Allah'a yönelirse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Konunun ikinci yönü. Mutlaka kelimesi metinde yok. Biz ekledik. Neden? Çünkü Allah Teala ulaştırırım diyorsa onun sözü mutlaktır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hulf olması mümkün, hilaf olması mümkün değildir. Hangi sözü verirse mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde yaşadığınız 7 safhalık bir İslam dizaynı var. 28 tane basamaktan oluşuyor. Öyleyse bu 7 safhanın dizaynına beraberce bakalım. Bir saat içinde konumuzu tamamlamaya çalışalım. Allah'a ulaşmayı dinlemekten evvel birinci ve ikinci basamaklar var. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Herkes için vardır birinci safha. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve buna göre tavrımızı koyarız ortaya. Bunu da herkes yapar. Bu iki basamak bir kişinin kurtuluşu için bir hüküm ifade etmez. Ama ikinci basamakta insanların davranışlarına göre Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte bu seçim sadece bir grup insanı kapsamaz. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarının da
Allah'a ulaşmasına, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmasına mani olurlar. İşte o insanlar, onlar sevgili kardeşlerim, onlar seçilmezler. İkinci basamakta ebediyen kalırlar. Birinci ve ikinci basamakta kalanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların kurtuluşları söz konusu değildir. Üçüncü basamak hayatınızın en önemli basamağıdır. Çünkü bu basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler bulunur sadece. Kurtuluşa ulaşanlar da sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir o kişi. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tmeennü bîhâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksubûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kesin surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaşmayı, yani bize münaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir diyor Allah Teala. Onların diyor gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Yeter mi? Yetmez. O kişi Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. O kişi Allah'ın kulu değil, tağutun kuludur. O kişi küfürdedir. O kişi hüsrandadır. O kişi şirktedir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek herkesin üzerine farz. Allah Teala diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de Allah'a ulaşmayı dile. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Ve Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse lemaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin
Rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah Rahim esması ile tecelli ediyor Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu tecelli o kişinin üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ki, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala ey amil olanlar takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, sizin günahlarınızı örtsün ve günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Birinci furkan, görme hastamızın üzerindeki gışaveti alıyor Allah Teala. İkinci furkan, gözlerimizin önündeki hicab-ı mestur isimli perdeyi alıyor ve o güne kadar irşat makamını görmeyen, tanımayan biz insanlar irşat makamını görüyor ve irşat makamı olarak değerlendiriyoruz. Onu irşat makamı olarak görüyoruz. Sonra Allah Teala o kişinin işitme hassası, semi hassası üzerindeki mührü alıyor, açıyor ve o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, yani manasına varmaya başlıyor. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki mührü açıyor. Kalbinin İdraki üzerindeki mührü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ikindeti dışarı alıyor. İdraki önleyen ilahi konfitürü dışarı alıyor. Ve idraki sağlayan bir ilahi konfitür koyuyor oraya. İhbat. Birincisinin adı ikindet, idraki engelleyen. İkincisi ihbat, idraki sağlayan bir müessese. Ve böylece kişi Allah'tan 7 tane furkan almış oluyor. Her furkanla Allah Teala o kişinin günahlarının 7'de 1'ini örtüyor. Neticede furkan, 7 tane furkan en geç 7 dakika içinde tamamlanıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren 7 dakika içinde Allah'ın cennetine ehil oluyor. 7. basamak burası. Üçüncü basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli. Beşinci basamakta görmek. Altıncı basamakta işitmek. Yedinci basamakta idrak etmek. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Birinci, ilk yedi basamak burada tamamlandı. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktadan itibaren Allah'a yönelmek faslı başlıyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemenin bir parçası. Allah'a ulaşmayı dilemek de yönelmenin bir parçası. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırım diyor. 8. basamakta Allah o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbinin nur kapısını, yani kalbini Allah'a çeviriyor. Diyor ki kim gaybde Rahman'a huşu duyarsa onun kalbi Allah'a çevrilir. Kaf 33. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Kim Allah'a yönelirse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ki bunlar Allah'a yönelenlerdir, onların göğsünü yarar
İslam'ı açar diyor. Yani teslime açar. Allah kişinin göğsünü yarmaktan neyi murad ediyor? Göğsünden kalbine bir nur yolu açmayı murad ediyor. Göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine kadar ulaşan bir nur yolu açılıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet nefas oraya ulaşıyor kişinin göğsüne. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Burası 11. basamak. 11. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine ulaşan bir yol açıyor. 10. basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet nefas o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki göğsünü yarıp da göğsünden kalbine yol açtığımız kişinin yol açtığımız ve kalbine nurlarımızı ulaştırdığımız kişinin kalbi ile kalpleri kasiyet bağlamış kişilerin kalbi aynı olur mu diyor. Sonra 12. basamakta o kişinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaşıyor ve kişi huşu sahip oluyor. Allah Teala hadis 16'da diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte huşu bu noktada ulaşıyor. %2 nur birikimi kişinin kalbinde gerçekleşiyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi olan kişilere Allah Teala mürşidini yani kendisini Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi sormayı farz kıldığı için kişi Allah Teala'ya soracak. Ama bunlardan kime gösterecek Allah Teala mürşidini? Bakara 45 ve 46 bunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabri ve salati innaha lekebiretun illa alel hashiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

ondan daha ahsen kim vardır diyor. Bu fizik vücudun teslimi noktası. Bizim burada söylemek istediğimiz şey, kişinin mürşidine ulaşma noktasında kime müracaat edeceği idi. Bu ayet daha sonra kullanılacak inşallah. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerini sizlere sunmak istiyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar diyor, ya da Arapçasından başlayalım. Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu sorun, isteyin diyor Allah Teala. İptiga edin. İsteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ennehum ilehi racun. Ama huşu sahipleri için zor değildir, büyük bir iş değildir. Kimdir huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, onlar ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, yani Allah'a milaki olmaya kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar. Öyleyse buraya kadar olan safhaya bakalım. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra furkanlar verilmiş kendisine. Sonra bu kişi dilek, iman açısından hangi durumda olduğuna bakalım. Allah'a ulaşmanın farz olduğuna inanıyor kişi. Evvela insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve bununla yetinmiyor. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracağına da inanıyor kişi. Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ulaşmasına inanmak, bunun üzerine farz olduğuna inanmak ve Allah'ın sözü gereği kim bana ulaşırsa, ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendine ulaştırırım. Şura suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince bu kişinin 4 tane sağlam inancı var. Böyle bir insan 14. basamakta, 13. basamakta huşu sahibi, mürşidini soruyor, Allah-u Teala mutlaka gösteriyor. Çünkü diyor ki, bana sorun, ben size söyleyeyim mürşidinizin kim olduğunu. Alallahu kastü sebil'i diyor, sebillerin tayini Allah'a aittir. Mürşidlerin tayini Allah'a aittir. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan, halifenin bulunduğu, devrin imamının bulunduğu ana dergâha açık ve kesin yollar var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde biz bir muhtevaya bakıyoruz. Kişi mürşidine ulaşmış, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirdiği anda, tabi olduğu anda bu 12 tane ihsanla tabiyettir. Buna ihsanla tabiyet diyor Kur'an-ı Kerim. Bu noktada Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazar ve kalbinin
ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu ulaştırır. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor ve onların kalbine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün geldi. Bunu sana ihtar ediyorum diyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Böylece bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Ve artık bizim ruhumuzun görevi o ruha ait tam bir koruyucu. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmiş olan bir kişinin hiçbir zaman ne hüdama, yani cinlerin saldırısına, ne de büyüye, şeytanın yaptığı büyü adlı bir kötü tesire maruz kalması mümkün değildir. Bu noktadan itibaren tabiyetten sonra kişi zikre başlıyor. Allah, Allah, Allah diye yaptığı zikir üzerine nefsinin kalbine Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle salavat giriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bu toplanma %7'yi bulduğu zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uveru nefsi inne nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare ruhun birinci gök katına ulaşması. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine, bizim ruhumuz devrin imamının dergahına. Oradan da ilk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde birinci gök katına ulaşabilir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerimesi, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Nefsi levvamede kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Kişi nefsini devamlı olarak kınıyor. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham alıyor. İlham almaya başlıyor. Felhamaha fücra ve tekva diyor Allah Teala. O kişiye Allah'ın takvası da şeytanın fücru da ilham edilir diyor. Dördüncü kademede nefsi mutmainne ela inne diyor Allah Teala. Bi zikrullahi tatme'innul kulub diyor. Muhakkak ki Allah'ı zikretmekle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaine kademesine ulaşır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci gök katında. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, ruh altıncı gök katında Allah'tan razı oluyor. Birincinin adına radiye diyor Allah Teala, ikincinin adına mardiye diyor. Fecir 27-28. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön. Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. İşte radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak demek. Ve yedinci basamak, %7 nur birikimi daha ilave, 7 defa %7 nur birikimi, %49 eder fazıl, %2 de rahmet birikimi oluşmuştu başlangıçta. %51 oluyor toplam nur birikimi. O kişinin kalbine şeytan o güne başlangıçta %100 hakimken, şimdi şeytanın
nefsin kalbin hakimiyeti %49'a düşmüş durumda. %100'den %49'a, yani hakimiyet artık Allah'ın nurlarında. Ruhumuz Allah'a ulaşmış durumda. Allah'a ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Diyor ki Allah Teala Nebe 39'da zalike yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba, işte o gün hak günüdür. O gün kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu yol olarak seçer. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. Ve vallahi indehu Allah Teala diyor ki yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak vallahi indehu füsnül meam. Allah yemin olsun ki and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte Allah'ın zatına, o en güzel sığınağa ruh ulaşıyor. Burası 22. basamak. Sonra ne oldu? İkinci 7 basamak, 21. basamakta 3. 7 basamak tamamlandı. İkinci 7 basamak yönelme 14. basamakta tamamlandı. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma işlemi tamamlandı. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh ifna oldu. Kişi fena fillah makamının sahibi. Velayetin 7 makamından birincisindeyiz fena fillah. İkincisi beka billah. Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın katında onlara selam yurdu vardır diyor. Allah'ın indinde onlara taht ihsan ediyor o kişilere ve Allah Teala ona selam yurdu, teslim yurdu diyor. Rablerinin indinde teslim yurdu vardır. 23. basamak. Sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Ve bu kişi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ifade ettiği zühd sahibi birisi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi negatif zühdten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar diyor. Burada zühd müessesesini görüyoruz. Ama Yusuf'la alakalı olan zühd, negatif zühd, yani değer vermemek bir şeye. Burada bir şeye değer vermediğiniz zaman onun zıttına değer vermiş oluyorsunuz. İşte pozitif zühdde bir insanın 24 saatlik bir zaman devresinde 12 saatten daha fazla Allah'ı zikretmesi halidir. Bu günün yarısından fazla zikirdir. Ve kişinin Allah'a dönük hayatının, dünyaya dönük hayatından her gün daha fazla olduğunun kesin ispatını ifade eder. Öyleyse böyle bir noktada olay aydınlığa kavuşuyor. Zühd müessesesi ortaya çıkıyor. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar, o kişinin zühde ulaştığı noktada daimi zikre, günün yarısından daha fazla zikre ulaştığı noktada %71'i aşar. Ve kişinin %71'den fazla zikre devam etmesi halinde %81'e ulaştığı gün fizik vücutta Allah'a teslim olur. Bu noktada fizik vücudun nefsin kalbinde hala %19 karanlık olması artık umurunda değildir. Hiç aldırmaz ona. Sanki o fizik vücutta hiç karşı koyan faktör yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeye başlar. Bu üst seviye itaat %19 afetin varlığına rağmen devam eder. Zaten kişi zikrini giderek arttırmaktadır.
ve nefsin kalbindeki afetler de giderek erimektedir. Fizik vücudun teslimi, Allah-u Teala tarafından ifade buyuruluyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki vecihini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücuda ahsen olan kim vardır? Şimdi bu noktada duralım. Ve böyle bir olayın bütün sahabe tarafından bu noktaya kadar gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edelim. Acaba bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemiş mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah Teala. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. İlk 7 basamağı kesinlikle halletmişler. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar. Fetih suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor Allah Teala. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. İşte sevgili kardeşlerim bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Hanımlar da tabi olmuşlar. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlardan şu istikametlerde arka arkaya faktörleri saymış. Neler yapmaları gerektiğini hanımların. Bunlara bu konularda sana teminat vermeleri halinde, söz vermeleri halinde onların da biatlarını kabul et. Onların da tabiyetlerini gerçekleştir diyor Allah-u Teala. Hepsi tabi olmuşlar. Ve sonraki fasla bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar ruhlarını. Allah'a teslim olmuşlar. Bütün sahabe. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet biliyorsunuz. İnnel hüda, hüda Allah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Ve bütün sahabe hidayete ermişler. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah Teala kesin olarak bunu da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Olay bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi süratle daimi zikre doğru yürüyecektir. Daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi için yeni bir safa açılır. Daimi zikir ulilelbap yapar kişiyi. Ulilelbap için Allah-u Teala diyor ki li ulil elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala junubihim. Ulil elbablar için
Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala.

Sonra Allah Teala buyuruyor ki Ullelbap Allah ile tezekkür halindedir. Ullelbap olmuş olan, daimi zikre ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir bir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur iki. Allah mutlaka onların kalp gözünü açmıştır üç. Kalp kulağını da açmıştır dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bu muhteva içerisinde bütün sahabenin ullelbap olduklarını görüyoruz. Çünkü Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar hidayet erdiler dedikten sonra Allah Teala onlar ullelbap oldular diyor. Daha sonra da ullelbap olmayı başarmışlar. Böylece dört vasfın sahibi olan insanlar üçte sonuç vasfı kazanırlar. Onlar ehli tezekkür olmuşlardır. Allah ile her konuyu karşılıklı konuşabilmek imkanına sahiptirler. Ehli hüküm olmuşlardır, hikmet sahibi olmuşlardır. Ve bunun ötesinde bu insanlar ehli hayır olmuşlardır. Çünkü daimi zikrin sahipleridir. Her an derecat kazanmaktadırlar. Hayır, derecat kazandıran bütün işlemlerdir. Daimi olarak hayır kazanan bir noktaya ulaşmışlar. Peki bu noktadan sonrası, bu noktada ne olur? Allah bu insanlara yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat, zemin katı gösterir. Ne zaman Allah Teala birinci gök katını göstermeye başlamışsa onların kalp gözüne, o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Göklerin melekutu gösterecektir, yedi kat. Ve yedinci gök katının yedinci alemi Sitretül Müntaha o kişiye gösterildiği zaman ihlas makamı da tamamlanır. Bütün sahabe ihlasa da ulaşmışlar. Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla sahabeye nahnu lehu muhlasin ifadesini kullanıyor. Nahnu lehu muhlasin, muhakkak ki biz ona karşı muhlis olanlarız. Onun için muhlis olanlarız. Onun dininde kalbimizi halis kılmış olanlarız manası var. Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunun farziyetini söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis, onun dininde muhlisler olarak, yani kalplerini halis kılmış olanlar olarak halis kılmış olan kullar olarak

hanifler olarak bunları yerine getirmeleri emrolundu diyor Allah-u Teala. Bununla emrolundular sadece. Bütün sahabe halis olmuşlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 28. 27. basamak İhlas makamı. 26. basamak Ullelbab makamı. Ve 27. basamağa geliyoruz. Kişi Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman 7. gökkatının en üst noktası, o zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah-u Teala kimi Tövbe-i Nasuh'a davet ederse, o Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği kişi İhlas makamını bitirmiştir. Salah makamına adım atmıştır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. İkinci kademesinde Allah o kişinin günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu yerleştirir. Dördüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Sonradan yaptığı günahlar bu örtülen ve sevaba çevrilenler. Ve bu noktada kişi Allah-u Teala'nın yeni bir noktasına gelmiştir, irşada ulaşmıştır. Öyleyse irşada ulaşmak farz mı? Evet, irşada ulaşmak farz. Allah-u Teala Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarım sana benden sual ederlerse, beni sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde, mümin oldukları, amin oldukları takdirde, bana ulaşmayı diledikleri takdirde. Ve onlar böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. İrşada ulaşma noktasındayız. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burası sondan bir evvelki merhale, 6. safha ve 7. safha iradenin teslimi. Bu noktadan itibaren Allah o kişinin iradesini teslim alıyor. Ve bu teslimi gerçekleştirdiği zamanda kişi Allah-u Teala onu irşat makamına tayin ediyor. Başka insanları irşat etmekle memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Ama evvela bakalım iradenin teslimi farz mı? Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, hakka tukatihi ile hakka tukatihi takva ile teslim olanlar nasıl bir takva ile teslim oldularsa siz de hepiniz öyle bir takva ile teslim olun. Hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, iradenin teslimini içeren nihai takva, herkesin üzerine farz ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Peki Kur'an-ı Kerim gerçekten ulaştıklarını söylüyor mu? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olan
tabiindendi. Ensara ve macirine ihsanla tabi olan tabiindendi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ister Ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister macirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, ister tabiin olsun Ensar'a ve macirine tabi olanlar, hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Çünkü Allah onlardan razıydı diyor Allah Teala. Onlar da Allah'tan razıydılar diyor. Ve onlar Fevz-i Azim'in sahipleridir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de nerede Fevz-i Azim, Haz-i Azim, Ecr-i Azim geçiyorsa, bunların geçtiği her ayet bir hakkın takvayı ifade eder. Fezül azim, azül azim, ecül azim ve fazlul azim. Dört tane azim geçiyor. Dördü de bu makamı işaret eder. Yani irşat makamına kişinin tayin edildiği noktayı, bu noktada Allah-u Teala o kişilere irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle görevlerini teslim eder. Burası Selah makamının beşinci kademesidir. Daha ötesi var mı? Evet. Bütün kavimlerdeki Resuller altıncı kademeyi işgal ederler. Devrin imamları ise yedinci ve en üst kademeyi işgal ederler. Devrin imamları da Nebiler, Nebi Resuller ve Veli Resuller olarak İki ayrı grup oluştururlar. Üstün olan, Peygamber Resul olan Nebi Resullerdir. Peygamberler var olduğu sürece o peygamber mutlaka huzur namazının imamıdır. Ama peygamberler arasında fetret devirleri var. 1400 seneden beri de peygamber yok. Ama huzur namazının imamlığı kıyamete kadar sürecektir. Bu sebeple Veli Resuller, yani peygamber olmayan Resullerden, kavim Resullerinden birisini Allah-u Teala her devirde mutlaka seçer ve huzur namazının imamlığına tayin eder. Bu devirde kim mi diyorsunuz? Tayin edilen kişi biziz. Allah-u Teala'nın huzurunda göğsümüzü gererek, alnımız açık, yüzümüz pak, bunu söylüyoruz. Orasını yüzlerce defa hamdolsun ki Allah Teala bize gösterdi ve bu güzellikleri hamdolsun ki 28 seneden beri yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, ki bir din merdiveninde demek daha doğru, başka bir din hiç olmamış. Kim diyorsa ki İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, en üstün dindir, bunlar doğru değil. Bunlar insanların uydurukları. İslam dini yeni bir din değildir, ezeli dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İslam kelimesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır sadece. Hazreti Nuh da İslam'dı. Hazreti İbrahim de İslam'dı. Hazreti Musa da İslam'dı. Hazreti İsa da İslam'dı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'dı. Ve bu saydığım İslam dediğim kişilerin, peygamberlerin hepsi aynı zamanda Hanif'ti. Adem aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler hiçbiri Hanif dininin dışında bir dini yaşamadılar. Başka bir şeriat da hiçbir zaman oluşmadı. Tevrat'ta da, İncil'de de bu yedi safhanın varlığı ve bütün dinlerin sahipleri tarafından yaşandığı kesinlikle tespit edilmiş durumda. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
önümüzdeki günlerde dinlerin birleştirilmesi söz konusu, birleştirilmesi konusunda büyük çabalar harcanacaktır ve büyük ölçüde bir başarı sağlanacaktır. Bu başarı belki bütünlenemeyecek ama büyük ölçüde insanların, inananların büyük çoğunluğunun bir araya gelmesi mümkün olacak inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbeti daha bitirdik. İslam'ın 7 safhası, dinin 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası, kainatın tek dininin 7 safhası. Gördük ki elimizdeki kainatın en sağlam ölçüsü Furkan, Kur'an-ı Kerim'dir. Onda hem 7 safhanın farz olduğu hem de bütün sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığı kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 7 safhayı da yaşatarak nihai noktaya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştırıyoruz.

0: verilir. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla inşallah bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna beraberce giriyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunu anlatmak demek. Bizim Kur'an-ı Kerim'in ruhuyla alakalı olmayan normal olaylardaki tefsirimiz bir şey ifade etmez. Ama tefsir herkesin harcı değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamak. O, bu ilmi Allah'tan alanların işidir. Onun için biz de onu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Kur'an-ı Kerim tefsiri, onu biz yaparız. Allah-u Teala yaptırdığı için. Arapçayı bir Arap kadar bilmemiz gerekmiyor. Arapçayı bizden çok iyi bilenler var. Biz Kur'an-ı Kerim Arapçasını biliriz ama onun ötesinde asıl Kur'an'ın ruhunu Allah bize öğretti. Öyleyse onun öğretisini açıkladığımız için Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparız diyoruz. Allah yaptırdığı için. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Madem ki bize o Kur'an-ı Kerim öğretti, işte biz öyleyiz. O kuvvetli olduğu için biz onun kuvvetli oluşu sebebiyle kuvvetliyiz. Yoksa alelade bir faniyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlatmak için, onu öğretmek için buradayız. Bugün öğretim mevkiinde biz varız. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu onun emriyle, Allah'ın emriyle size öğretiyoruz.

Öyleyse göğsümüzü gere gere, evet, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu biz öğretiriz diyebiliyoruz. Sevgili öğrenciler, bunları bize söyleten odur. Onun için sözlerimizi hiç çekinmeden rahat rahat söyleriz. Ve öğretiyi incelerseniz, bir ikinci ağızdan daha bunları duyamayacağınızı hepiniz göreceksiniz. Bizim söylediklerimizin benzerlerini bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeleri buna benzer şekilde anlatmaktadırlar. Hepsi de bizi bilirler. Hepsi de bizi tanırlar. Öyleyse Yusuf Suresinin 19. ayet-i kerimesiyle inşallah sözlerimize başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yusuf Suresi 19. ayet-i kerime. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve caet seyyaretun fe erselu varidehum fe adla delveh. Kale ya Büşra haza gulam ve eserruhu bidâ'ah. Vallahi alimun bima ya'melun. Ve caet kelimelere geçiyorum ve geldi. Seyyaretun, yolcular, bir yolcu kafilesi, bir kervan ve böylece sonra Ersel'ü gönderdiler. Varidehum, sucularını. Fe adla, o zaman sarkıttı. Delvehu, kovasını. Kale dedi, ya Büşra, müjde. Haza bu, gulamun, bir erkek çocuk, bir oğlan. Ve eserruhu, ve onu gizlediler. Bidaaten, sermaye, ticaret malı olarak. Yani esir tüccarların. Vallahu ve Allah, alimin en iyi bilendir. Bima şeyleri yamilun, yapıyorlar. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve caet seyyaretun, ve bir yolcu kafilesi, kervan geldi. Ve erselu varidehum, sonradan sucularını, sonra da sucularını oraya, kuyuya gönderdiler. Fe adla delvehu, böylece kovasını sarkıttı. Kale dedi ki, ya Büşra haza gulamun, müjde, bu bir erkek çocuk, oğlan. Ve eserruhu bidaaten, ve onu ticaret malı olarak sakladılar. Vallahi alimun, ve Allah en iyi bilendir. Bima bilendir. Ama Allah muhakkak ki en iyi bilendir. En iyi bilende Allah bildiği için en iyi bilendir diye vasıflandırıyoruz. Bima ya'milun, onların yaptıklarını, yapmakta olduklarını. Ve bir yolcu kafilesi, kervan geldi. Sonra da sucularını gönderdiler. Nereye? Oraya, kuyuya gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. Müjde, bu bir erkek çocuk dedi. Bu bir çocuk, yani erkek çocuk, oğlan dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah yaptıklarını
yani yapmakta olduklarını en iyi bilendir.

Şimdi konunun oluşması şöyle. Medyen'den Mısır'a giden bir kafile yolunu şaşırıp uzun bir süre şaşkın dolaştıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın bulunduğu kuyunun yanında konakladı. Kuyu şehirden uzak ıssız bir yerdeydi. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği onları sevindirmişti. Onu satmak için efendisinden kaçmış köle zannedip geri isteyen olmasın diye insanlardan sakladılar. Ama Allah onların niyetlerini çok iyi biliyordu. İşte sevgili kardeşlerim, kardeşleri Yusuf'a ne yaparlarsa yapsınlar, Allah onu koruyordu. Ve böylece bir kafileye onu Allah-u Teala ulaştırdı. Ve her ne kadar onlar Yusuf'u esir diye satacaklar idiyse de aslında Yusuf için kuyudan kurtuluştu. Ve geleceğine doğru, parlak geleceğine doğru Yusuf o kervan tarafından yola çıkarıldı. Bismillahirrahmanirrahim 20. ayet-i kerime. Ve şerevhu bi semenin bahsin derahime madudeh. Ve kânû fîhî minez zâhidîn. Ve şerevhu ve onu sattılar. Bir semenin bir fiyat ile bahsin düşük, eksik, az. Derahime, dirhemler. Madudetin sayılı birkaç. Madut sayılmak demek, sayılı. Ve kânû ve oldular idiler. Fihi ona, onun hakkında, ona karşı min den ezzahidin, kıymet vermeyen, rağbet etmeyen, önemsemeyen kişilerdi. Öyleyse birkaç dirheme Yusuf'u satanlar esir tüccarı da değiller. Bir kafile, bir kervan kimse anlamasın diye böyle bir ticaret gibi bir şey yaptıklarını gözlerden nihan olarak Yusuf'u esir tüccarlarına birkaç dirheme hemen satıvermişler. Ve şerevhu kelimeler, cümlecikler ve şerevhu ve onu sattılar. Bilsemenin bahsin, az bir fiyatla. Derahime madudetin birkaç dirhem. Ve kânu fihi ve ona karşı onun hakkında oldular. Minez zahidin, zahitlerden, kıymet vermeyen kimselerden. Ve onu yani Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerden

Çünkü ona karşı zahitlerden idiler. Ve Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar.

Sevgili kardeşlerim, burada Kur'an-ı Kerim'de bir tekerle geçen zahitler, zühd müessesesi açıklanıyor. Bir şeye değer vermeyen, önemsemeyen bir insan, o şeye karşı zahittir. Zikir açısından zühd müessesesi, zahit zühd sahibi demek. Zikir açısından zühd müessesesi günün yarısıyla bir ilişki içindedir. Kim günün yarısından daha az zikrediyorsa o Allah'a karşı ve Allah'ın zikrine karşı zahittir. Dünya hayatı onun günlük yaşantısının yarısından daha fazlasını alıyor ve onun zikir yapmasına mani oluyor. Öyleyse o kişinin önem verdiği şey Allah değil. Onun önem verdiği şey yarıdan daha çok dünya hayatı. Bu kişi zikre karşı zahit. Dünya hayatına rağbet ediyor. Dünya hayatını önde tutuyor. Peki ya bir insan günün yarısından daha çok her gün zikir yapıyorsa, o zaman zikirsizliğe karşı zahit. Yani dünya hayatına zahit. Dünya hayatını tercih etmiyor. Allah'ı tercih ediyor. Günün yarısından daha fazla zikrettiği her gün Allah'a bir şey ispat ediyor. Günün yarısından daha fazla zikretmese Allah'a karşı bir şey ispat ediyor. Ya Rabbi demiş oluyor, ben sana rağbet edenim. Dünya benim umurumda değil. Sen varsın benim için. Ön planda sen varsın. İşte bunun için her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparım ben. Sana olan rağbetimden, senin zikrini günün yarısından daha fazla seninle meşgul olarak gerçekleştiririm. Ve her gün sana ispat etmek isterim ki ben dünyaya zahidim. Dünya hayatı benim için ikinci planda kalır. Birinci planda sen varsın ve bunu senin zikrini günün yarısından daha fazla yapmakla her gün gerçekleştiririm. İşte zühdün negatif açıdan değerlendirilmesi bu ayette. Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor o kervan halkı. Ayet 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîşterâhu min Mısra limre'etihi ekrimi mesvâhu âsa. En yenfe'ânâ ev nettehüzehu veledâ. Ve kezâlike mekkennâ li Yusufe fil ardı. Ve li nuallimehu min tevilil ehadis. Vallahi galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la yalemun. Kelimeler ve kale ve dedi. Ellezi iştirahı onu satın alan kişi. Ellezi iştirahu onu satın alan kişi min Mısra Mısır'dan Mısır'da li emreetihi eşine hanımına onun eşine kendi eşine dedi ki ekrimi ikram etti kerim ol güzel yap özenle hazırla ikram et kerim ol güzel yap özenle hazırla mesvahı
onun mekanını, onun yerleşme yeri. Asa umulur ki belki en yenfe'ana, bize fayda verir, bize faydası olur. Ev nettehizehu, onu ittihaz ederiz. Yani odun ediniriz. Veleden evlat. Ve kezalike, ve böylece mekkenna, biz yerleştirdik. Mekan sahibi kıldık. Mekanlandırdık. Li Yusuf'e, Yusuf'u fil ardı, yeryüzünde. Ve li nuallimehu, ve ona öğretelim diye, öğretmemiz için. Min tevili el ehadis, olayların sözlerin yorumundan. Olayların sözlerin yorumundan ona öğretmemiz için. Olayların, rüyaların, sözlerin yorumunu ona öğretmek için. Vallahu, ve Allah galibün, galip olandır. Ala emrihi, emri üzerine, emrinde. Ve lakinne, ve fakat lakin, ekseren nasi, insanların çoğu, la ya'lemun, bilmezler.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve kâlellezî iştirâhu min. Ve Mısır'da onu satın alan min Mısra. Mısır'da onu satın alan kişi şöyle dedi. İmraetihi hanımına. Ekrimi mesfehu. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla. Ona ikram et. Asa en yenfeana. Belki umulur ki bize faydası olur. Evnettehizehu veleden veya belki de onu evlat ediniriz. Ve kezalike mekkenna li Yusuf'e fil ardı ve işte böylece Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve li nuallimehu min tevilil ehadisi ve ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye. Vallahi galibun ala emrihi ve Allah emrinde galip olandır. Velakinne ekseren nasi ve lakin insanların çoğu la yalemun bilmezler. Şimdi bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Onu satın alan Mısır'da onu satın alan kişi hanımına şöyle dedi. Onun yerleşeceği yeri özenle hazırla. Ona karşı kerim ol. Belki bize faydası olur veya belki de onu evlat ediniriz. Ve işte böylece ona hadislerin, olayların, sözlerin tevilini, yorumunu öğretelim diye Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah emrinde galip olandır. Lakin insanların çoğu bilmezler.

Böylece Yusuf'un kaderinin sonucunu Allah-u Teala ortaya koyuyor. Onu, ona kıymet verecek olan birisi satın almış. Mısır'da onu satın alacak olan kişi, ona evlat etmeyi dahi düşünüyor ve hanımına, onun yerini iyi hazırla, ona ikramda bulun diyor. Ve 22. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma belagha eşuddehu ateynahu hukmen ve ilma ve kezalika nezil muhsinin. Ve lemma ve olduğu zaman belaga erişti, ulaştı. Eşuddehu, kemal, olgun çağına, en kuvvetli çağına. Ateynahu, ona verdik. Hükmen, hüküm, hakimiyet, hüküm sahibi olma yetkisi, hikmet. Ve ilmen ve ilim. Ve kezalike ve işte böyle. Nezzi, ödüllendiririz, mükafat veririz. Karşılık veririz. Cezadan geliyor. El muhsinin, muhsinler. Biz ceza kelimesini Türkçe'de yalnız verilen ceza istikametinde kullanırız. Bir kişiyi cezalandırmak, ona yaptığının bedelini bir çeşit ona sıkıntı vermekle ödetmek. Ama Arapça'da mükafatlar da ceza olarak kullanılıyor. El muhsinin, muhsinler. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Ve lemma belega eşuddehu. Ve en kuvvetli çağına, olgun çağına, kemale ulaştığı zaman.

ona hikmet verdik. Hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız.

en kuvvetli çağına ulaştığı, bünyaya erdiği zaman ona hüküm, hikmet, yani hikmet ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Aslında burada nezih kullanılmış, cezalandırmak. Ama Arapçada cezalandırmak hem mükafat vermek hem de ceza vermek istikametinde ikisinde birden kullanılıyor. Öyleyse ne yapmış Allah Teala? Hikmet vermiş, hüküm vermiş, hüküm sahibi olmayı nasip etmiş. Kime? Hazreti Yusuf'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi, hakim kelimesi, Türkçedeki hakem kelimesi hep aynı kökten geliyor. Hakim, hüküm sahibi demek. Hikmet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah Teala kime Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verirse, vermişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. Gerçekten hikmet sahibi olan kişi hayrın sahibi olmuştur. Çünkü hikmet sahibi olan kişi mutlaka daimi zikrin sahibidir. Burada da Allah Teala işaretini koymamış daimi zikrin sahibi olduğuna dair. Ama en kuvvetli çağına eriştiği zaman, bülüğa erdiği zaman sadece fizik vücudun kuvveti değil, zikir açısından da en kuvvetli çağa, daimi zikrin sahibi olduğu çağa. Öyleyse Hazreti Yusuf kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Zaten Allah Teala açık bir şekilde söylüyor ki biz öğrettik diyor. Öğrettiğine göre kalp kulağını mutlaka açmış, ona söylüyor, o da işitiyor. Allah'tan öğrendiklerini tatbik ediyor. Mutlaka kalp gözü de açık. Yani daimi zikrin sahibi Hazreti Yusuf. Allah razı olsun. Ve devam ediyoruz 23. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve ravedet hulleti huve fi beytiha an nefsihi ve gallikatil ebvabe ve galet heyte lek gale maazallahi innehu rabbi ahsene mesvay İnnehu la yuflihuz zalimun. Ve ravedethu. Ondan murat almak istedi. Onunla olmak istedi. Beraber olmak istedi. Ravede beraber olmak. Elleti ki o hanımlar için. Ellezi değil, elleti. O. Hüve, o. Fi beytiha, onun evinde. An nefsihi, onun nefsinden. Ve gallekat, sımsıkı kapadı. Ve el evvave, kapıları. Ve kalet ve dedi. Hayte, haydi gel. Leke, senin için. Sana, sen. Gale dedi. Maazallahi, Allah'a sığınırım. İnnehu, muhakkak ki o, Rabbi, benim, Rabbim, benim efendim, beni besleyip koruyanım. Ahsene, en güzel şekilde, mesfaye, benim yerleşme yerim. İnnehu, muhakkak ki o, çünkü o, la yuflihu, felaha kurtuluşa ermez,
Ez-zalimun, zalimler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Cümleciklere geçiyoruz. Ve râvedet hulleti. Ve o kadın ondan murat almak istedi. Ki o, hüve fî beytihâ, onun evinde kalmaktaydı. Yusuf, onun evinde kalmaktaydı. An nefsihi, onun nefsinden, ondan. Ve gallekâtil ebbâbe, ebbâbe. Ve kapıları sımsıkı kapadı. Ve kâlet heyte leke, ve haydi gel, senin için, dedi. Kale maazallahi innehu rabbi ahsene mesvaye. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı, dedi. İnnehu ya yuflihuz zalimi zalimun. Zalimler felaha, kurtuluşa eremez. İnnehu muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa eremez. Ve cümlecikleri birleştirelim. Yusuf'un evinde kaldığı kadın ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp haydi gel senin için dedi. O Yusuf da şöyle dedi. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler.

Burada kapıları sımsıkı kapatan bir kadın var ve Hazreti Yusuf son derece güzel bir gençmiş. Nadir bulunur güzellikte bir insan, bir erkek güzeli. Ve kadın belki farkına bile varmadan ona aşık olmuş. Ve aynı evde kaldıkları bir gün aynı evde kalıyorlar. Evlatlıkları Yusuf. Bir gün Yusuf'a böyle bir davette bulunuyor. Kadın bütün kapıları sımsıkı kapatıp haydi gel diyor, ben senin içinim. Ben senin için hazırım diyor. Gel. Ve Hazreti Yusuf diyor ki benim Rabbim, ben ona sığınırım. Benim Rabbim var. Rabbime sığınırım. Yani senin istediğini yaparsam zalimlerden olurum diyor. Ve zalimler felaha ermez diyor. Burada Hazreti Yusuf'un iffetini koruması söz konusu. Hazreti Yusuf, Allah Teala'nın kalp yüzünü, kalp kulağını açtığı, kendisini son derece güzel yarattığı bir Allah dostu, Allah sevgilisi. Ve 24. ayet-i kerime. Ve lekat hemmet bihi ve hemme biha levla en rea burhane rabbih kezalike linasrife anhus su'e vel fahşa innehu min ibadinel muhlesin. Ve lekat ve andolsun kelimeler. Ve lekat andolsun hemmet arzuladı bihi onu. Yani Yusuf'u. Ve hemme ve arzuladı biha onu, bayanı. Levla eğer olmasaydı enrea görmesi bürhane, burhan, delil rabbihi kendi Rabbinin kezalike işte böyle böylece linnasrife çevirmemiz için anhu essu'e onu kötülükten vel fahşaya ve fuhuştan innehu muhakkak ki o, çünkü o min ibadina kullarımızdan el muhlesin muhlis olandır. Yani Hazreti Yusuf oradan kesinlikle anlaşılıyor ki en az ihlas makamında. Şimdi cümlecikleri veriyoruz. Ve lekat hemmet bihi. Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Ve hemme biha ve o da Yusuf da onu arzuladı. Levla en re'a burhane rabbihi. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi. Kezalike linasrife. İşte böylece onu uzaklaştırırız. Uzaklaştırmamız için anhüssü evvel fahşaya kötülükten ve fuhuştan innehu min ibadinel muhlesin muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır.

Ve andolsun ki kadın onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi o, Yusuf aleyhisselam da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki o muhlis kullarımızdandır.

Muhakkak ki o munis kullarımızdandır. Hazreti Yusuf da kadını arzulamış, kadın da Hazreti Yusuf'u arzulamış. Ama Allah Teala burhanını, dilini kesin, kanatını gösteriyor. Delilini gösteriyor ki Allah'ın Hazreti Yusuf'un o kadınla temasta bulunmasını Allah yasak ediyor. Zina hükmüne giren bir fiili işlemek üzereyken Hazreti Yusuf o fiili işlemiyor. Ve 25. ayet-i kerime

Burada 24. ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazreti Yusuf'un muhlis olduğundan bahsediyor. Yani kalbinin halis olduğu, bütün afetlerden temizlendiği kesin. Böyle bir noktada Hazreti Yusuf

بالظبط. فده حضرت يوسف واستقامته نيور. حضرت يوسف إهلاس مقامının sahibi. Yani ruhunu da, veçini de, iradesi, nefsini de Allah'a teslim etmiş. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ve Allah'ın delili geliyor ve Yusuf kadınla bir ilişkide bulunmuyor. Yusuf suresinin 25. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sebe kal babe ve kaddet kamisahu min duburin ve elfeya seyyideha ledel bab. Kalet ma cezaü men erade bi ehlike suen illa en yusjene ev azabun elim. Ve istebeka koştular. Elbabe kapı ve kaddet ve yırttı kamisahu onun gömleği min duburin arkadan. Ve elfeya ve ikisi karşılaştılar, karşılarında bulundular. Seyyideha onun efendisi, bayanın efendisini. Leda elbabi kapının yanı galet dedi ki bayan ma nedir cezai cezası men erade isteyen kimse bi ehlike senin ailene suen bir kötülük illa ancak yalnız en yüzcene zindana atılmak ev veya azabın öleyim acı bir azap.

Burada Seyide Ha, eğer Seyide Hu olsaydı Hazreti Yusuf'un efendisi olacaktı. Buradaki Seyide Ha hanımın efendisi, bayanın efendisi, hanımın efendisi.

cümlecikler. Vestebe kal babe. Ve ikisi de kapıya koştular. Ve kaddet kamisahu ve onun gömleğini çekerek yırttı. Min duburin arkadan. Ve elfeya seyyideha ledel bavi ve kapıda onun kadının efendisiyle karşılaştılar. Kalet ma cezaü men erade bi ehlike suen. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası nedir? İlla en yesine ev azabın elimin zindana atılmak veya acı bir azaptan başka. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve ikisi de kapıya koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekerek yırttı. Ve kapının yanında onun kadının efendisiyle karşılaştılar. Ve kadın şöyle dedi. Senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı bir azaptan başka nedir dedi.

İkisi de kapıya koşuyorlar ve kadın arkadan yetişerek Hazreti Yusuf'un gömleğini yırtıyor. Arkadan yırtıyor. Tam o sırada kapının dışında hanımın eşiyle, beyiyle karşılaşıyorlar. Ve kadın sureti aktan görünerek diyor ki, senin ehline, ailene kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka ne olabilir?

Acı bir azaptan başka ne olabilir? Burada kadın hem suçlu hem güçlü. Arkadan kovalıyor, yakalıyor, yırtıyor gömleğini. Ve buna rağmen de kocasına diyebiliyor ki senin ehline saldıran, yani bu adam bana saldırdı diyor. Yusuf bana saldırdı diyor. Şimdi bakalım ne cevap veriyor eşi?

Bismillahirrahmanirrahim. Kale hiye revedetni an nefsi ve şehide şahidun min ehliha. İn kâne kamisuhu kudde min kubulin. Fe sadakat ve hüve min el kâzibîn. Kale dedi hiye o kadın. Revedetni. Ra vedetni. Beni elde etmeye çalıştı. Benimle beraber olmak istedi. An nefsi, nefsimden. Ve şehide ve şahitlik etti. Şahidim, bir şahit. Onun, min ehliha, kadının ailesinden. İnkâne, eğer olduysa ise, kamisuhu, onun gömleği, kudde, yırtıldı. Min kubulün, önden. Fe sadakat, o zaman o takdirde doğru söyledi, haklıdır. Ve hüve ve o erkek minel kâzibîn, yalancılardan. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Gâle Yusuf şöyle dedi. Hiye revedetni an nefsi, o beni, nefsimi elde etmek istedi.

Ve şehide şahidün min ehliha. Onun kadının ailesinden biri şahitlik etti. Onun kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. İnkâne kâmüsuhu kudde, eğer onun gömleği yırtılmış olsaydı, min kubulün, önden, fesadakat, o takdirde o bayan kadın doğru söyledi ve hüve minel kâzibin ve o erkek yalancılardandır. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Yusuf şöyle dedi. O beni elde etmek istedi. Onun kadının ailesinden bir şahit şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmış olsaydı o takdirde o bayan doğru söylemiştir ve o erkek yalancılardandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burada kadının ailesinden birisi şahitlik ediyor. Ama şahitliği doğru bir şahitlik. Ve orada bu şehadette doğruyu görüyoruz. Bu şahitlik eden şahit diyor ki, eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylüyor. Erkek yalancılardandır. Neden böyle olay? Çünkü ikisi birden koşuyor kapıya doğru. Birisi kaçıyor, öteki kovalıyor muhakkak. Öyleyse gömlek arkadan önden yırtılmışsa o zaman saldırıya uğrayan kadındır. Kadının üstüne hücum ederken kadın kendini korumak için onun gömleğini yırtmıştır. Ama hal böyleyse, yani Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa o zaman bu konuda kabahatli olan mutlaka erkektir ve kadın doğru söyleyenlerdendir. Erkek yalancılardandır diyor. Mantıklı bir izah tarzı. Nitekim bundan sonraki ayet-i kerimede de tersini söylüyor. Gene doğruyu söylüyor. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa o zaman erkek doğru söylüyor, kadın yalan söylüyor diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizinle olan bir güzel beraberlik daha burada sona eriyor. Her şeyi Allah-u Teala muhakkak ki en güzel standartlarda cereyan eder, dizayn eder. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Nedir bu mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın biterek iç dünyamızın sulh ve sükuna ulaşması, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki kavganın biterek dış dünyamızda sulh ve sükuna ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek Allah ile bir

Mutluluğunuza mani olan şey nefsinizin afetleridir. Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, yalancılık, mürayilik vesaire. Ruhunuzsa baştan aşağı Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir yapı gösterir ruhunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz için söz konusu olan şey, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektir. O, afetlerin değil, hasletlerin merkezidir. Nefsinizde düşmanlık mı var? Ruhunuzda dostluk var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizde kin mi var? Ruhunuzda sevgi var. Bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzdadır. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmeyi, yasak ettiği fiili ise asla işlememeyi öngörürler. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, etmek isterler ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Ama istemeleri veya istememeleri çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü karar verecek olan akıldır. Akıl da hangi alemde şuur kazanmışsa o alemin, o şartların aklıdır. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluk bir uyuşmazlık halidir. İç dünyanızda nefsinizin afeti, madem ki Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, madem ki ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor, öyleyse ikisi birbirinin tamamen zıttını talep eden iki varlık var içinizde ve bunlar devamlı çatışma halindedir. Çatışma hali varsa kavga vardır, huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga. Nefsinizin afetleri sebebiyle insanlar hep başkalarına üstünlük taslamak isterler. Her davranışlarıyla başkalarından üstün olduklarını onlara ispat edip nefslerinin bir afetini yerine getirmek isterler, afetinin taleplerini. Bu gurur afetidir. Başkalarının üstün olduğunu ispat edip bununla gururlanmak, nefsin afetlerinin belli başlarından bir tanesidir. Gurur afeti. Ruhunuzda da buna karşılık gururun tam zıttı olan bir haslet söz konusudur, tevazu. Öyleyse etrafınızdaki insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için bir gayret sarf ettiğiniz zaman başka insanların size kayıtsız kalacağını zannetmeyin. Mutlaka karşı çıkacaklardır. İşte bu o insanlarla aranızda kavganın başlaması için yeterli sebeptir. Anlaşmazlık başladıktan sonra her geçen gün azalmaz, artarak devam eder. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamış olan bütün insanlarda durum budur.

Şeytan mutlaka o kişiyi kontrolü altına almak ister. Bunun için de elinde son derece ciddi bir koz vardır. İblis devamlı bütün insanlara vahyeder. Evet, vahyeder. Vahiy yoluyla insanlara ulaşır. Üstelik de fevkalade bir biçimde onların iç seslerini, her birinin kendi iç sesini taklit ederek hem de aynını başararak. İnsanlar kendi düşüncelerinin mahsulü olduğunu zannederler. Düşüncelerinizi kelimelerle şekillendirirsiniz. İşte o kelimeleri iblis kendisi kullanarak kendi düşüncelerinizmiş gibi size yutturmaya çalışır. Başarmaması da hiç söz konusu değildir. Neden? Son derece tabii olarak bütün insanlar düşüncelerini ifade eden kelimelerle ifade edilen bir kelimeler dizisini kendi akıllarının mahsulü, kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki eğer başkasıyla bir kavgaya neden olacaksa, bir anlaşmazlığı ortaya koyuyorsa bu mutlaka şeytanın bir oyunudur. İstediği şey mi? Herkesin birbiriyle kavgalı olması. Hiç kimsenin sulh ve sükun halinde kalmaması. Çünkü herkesin mutsuzluğu şeytanın temel verisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şeytan insanlara hep münkeri ve fuhşu emreder. Allah Teala diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer tabi olursanız size münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Ama aynı ayet-i kerime de Allah Teala sonucu da vermiş. Zikirden bahsediyor. Nefs tezkiyesinden bahsediyor Allah Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bakara 216. Aynı ayette bunlar ard arda geliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Ondan sonra da münkerle ve fuhuşla emredilmemesi için insanların Allah'ın ne yaptığını söylüyor. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi diye bir sebebi oluşturduğunu görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani demiş oluyor ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki tasallutunu önleyecek olan bir tek faktör vardır. O faktör nefsinizin tezkiye edilmesidir. Bu da ancak Allah'ın gönderdiği rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarıyla gerçekleşir. Ama rahmetle salavat nefs tezkiyesi açısından bir değer ifade etmez. Nefs tezkiyesini oluşturan şey rahmet nuru ve fazl nurudur. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamını gören, işiten ve onu irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak ruhun işidir. Ruh Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü ruh bize ait değildir. Allah'a aittir. Bütün insanların vücudunun tam olarak şeklini alır. Ama o ruh Allah'ın ruhudur.
Allah Teala ruhundan bize üfürmüştür ve bir sığınak olan bir muhafaza edici sistem olan fizik vücudumuz, bir mekan olan fizik vücudumuz ruha mekanlık yapar. Ruh da fizik vücudumuzun şeklini alır. Gene nefsimiz, o da fizik vücudumuzun şeklindedir. Aynı sahayı üç vücut da işgal eder. Ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz. İç dünyamızdaki kavga, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgadır. Çünkü nefs daima Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruh da Allah'ın emrettiği işleri işlemek ister, gerçekleştirmek ister. İkisi arasında bu sebeple uzlaşılması mümkün olmayan bir kavga vardır. Kıyasaya bir savaş sürer içimizde. Hep huzursuz oluruz içimizdeki kavga sebebiyle. Çözümü var mı? Elbette var. Zikir adı verilen bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için Allah'ın koyduğu bir sağlam kaledir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa bu kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala bu kişiye mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine imanı yazarak yardım etmiştir. Kimin kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazmışsa orası bir çekim merkezidir. Fazılları kendisine çeken bir kuvvet, bir mahiyeti kalan. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toparlanmaya başlarlar. Onların işgal ettiği alanı karanlıklar yani afetler yeniden dönüp işgal edemez. Böylece nefs tezkiyesi başlar. Burada kişinin tabiyeti temel unsurdur. Mürşidine tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Ancak tabiyetle beraber kişinin nefsinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhunu göndeririz diyor ve kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Devrin imamının ruhunun gelmesi önemli midir? Evet. Önemlidir. Çünkü sadece devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse onun kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Aynı zamanda kişi bu noktadan itibaren zikir yaparsa rahmetle fazlın yanı başında rahmetle salavat nurları da kalbe ulaşır. Ama kalıcı olanlar fazıllardır. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bir gök katı aşar. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede nefsimizin kalbi %7'den %49 fazılla dolar. Ruhumuzsa her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yaptığı seyri sülk isimli yolculuğunda diğer ruhlarla birlikte bir gök katı yükselir. Kendisiyle aynı seviyede olanlarla yükselir. Ondan daha üst seviyedekiler onun ulaşabildiği katların ötesine geçerler. Ve bu ruh sonunda zikir hücrelerindeki görevini tamamlayarak Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Vuslatın oluşması, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini sağlar. Bu nur birikiminin daha tamamlanmadan evvelki devresinde bile kişi mutmain olur.
Birinci kademe mağara kademesidir. %7 nur birikimi. İkinci kademe levhame kademesidir. Kişi nefsini levh eder, kınar. Üçüncü kadem ilhime kademesidir. Kişi Allah'tan ilham alır. Dördüncü kademe mutmainne kademesidir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte biz insanlardan her kim nefsini tezkiye edip doyuma ulaşmadan önce mutmainne kademesine ulaşırsa nefsinin kalbinde 4 tane %7 fazıl birikimi 28, 2 de rahmet nuru %30 nur birikimi gerçekleşen herkes mutmain olur. Yani Allah'ın kendisine verdiği değer neyse, ne kadar ona para veriyorsa Allah Teala, ne kadar onun rızkını temin ediyorsa o kişi onunla mutlaka tatmin olur. Düşünür ki Allah Teala bana daha çok verseydi belki ben bunu varlarda pavyonlarda yerdim. Daha az verseydi o zaman da geçinemezdim. Allah Teala bunu bu kadarını uygun görmüş. Öyleyse ben bununla mutlaka hayatımı idame ettiririm. Evet, mutlu bir insan vardır. Mutmain olmuş bir insan vardır. Mutmain olmuş bir kalp. Ruh dördüncü gök katındadır. Sonra kişi Allah'tan razı olur. Nefsi raziye. Allah ondan razı olur. Nefsi mardiye. Beşinci ve altıncı gök katlarına çıkmıştır ruh. Ve nefsi tezkiyede kişinin nefsi tezkiye olur. Ruh da Allah'ın zatına ulaşır. Burada %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nur kişinin kalbinde yerleşmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sahibine, ait olduğu yere geri dönmüştür. Kişinin de başlangıçtaki denge iç dünyasında kurulmuştur. Biraz da fazla olarak hatta. Nedir başlangıçtaki bir insanın dengesi? Nefsi %100 afetlerle dolu. Buna karşılık ruhu %100 hasletlerle dolu. Kötülüklere karşı iyilikler tam bir denge hüviyetinde yaratılır insanlar. %100 kötülük, yüz üzerinden %100 kötülük, %100 iyilik. Birincisi nefsin afetlerini, ikincisi ruhun hasletlerini, faziletlerini, ruhun hasletlerini temsil eder. İyilikle kötülük dengededir. İyi ile kötü, güzel ile çirkin. Allah'ın uygun gördüğü tarafla şeytanın sığınabileceği taraf eşittir birbirine. Bu denge %50'lik nispetlerde ruh Allah'a ulaştığı zaman da oluşur. %51'e %49. Artık ruh yoktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ama nefsin içinde, kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan %100 duruma hakimken o kişinin nefsinde %49'a düşmüştür. Yarıdan da aşağıya düşmüştür. Şeytan bu işe fena halde içerler. Ama kişi nefsinin afetlerini alt etmiştir. Üstün olan nefsindeki fazıllardır. Bu noktadan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi zikrini artırmaya devam eder. O kişiye bir taht ihsan eder Allah Teala. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi burada zahit olur. Daha sonra da fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. %80'i aştığı noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Burası o kişi için Allah Teala'nın bir nimet noktasıdır. Bu noktada o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri de işlemez. Ama daha nefsini teslim etmemiştir. Ne zaman ki bu kişi
bir zaman sonra daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsini tasfiye etmiş olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olur. Bu kişi ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insandır. Ne olur nefsinin kalbi bütünüyle %98 fazıl ve %2 rahmet nuruyla dolmuşsa, afetler hiç kalmamışsa, çok basit bunun cevabı, nefsin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviyete kavuşmuştur. Burada iç dünyadaki nefsle ruh arasındaki, kötülükle iyilik arasındaki kavga sona ermiştir. İyilik zaferi kazanmıştır. Kötülük vücudu terk edip defolup gitmiştir. İşte o noktada kişinin buradaki muhtevası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Burada o kişinin bütün davranışları Allah'ın emrettiği davranışlardır. Yasak ettiği davranışlar ondan sadır olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi ulul elbab olmuştur. Allah Teala diyor, li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullar var ya, ulul elbab olan kulları Allah Teala'nın, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunacağına göre daimi zikrin sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey Allah'ın emrettiği biçimde boyutta cereyan ediyor. Ne olmuştur? Kişi başlangıçtaki %50 afet, %50 haslet noktasından %100 fazıllarla dolu, %98 fazıl, %2 rahmetle dolu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşmıştır. İşte burada kavgaların hepsi bitmiştir. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsle ruh arasında bir kavga yoktur. Evvela ruh yoktur. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsin kendisinde de afet kalmamıştır. Afet kalsaydı, kalan afet kadar kavga devam edecekti. %10 kalmışsa %90 sülh ve sükun, ama %10 kavganın olduğu bir dizayn oluşacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda iç dünyamızda mutluluğun oluşmasını gördük. Bu dış dünyamızı nasıl sağlar? Nasıl yansır? Eğer iç dünyamızda afetler duruma hakimse, söylediğimiz gibi biz başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispat etmek için olmadık saçmalıklar yapacaktık. Üstün olduğumuzu herkese ispat etmeye çalışacaktık. Ve de herkesle kavgalı olacaktık. Çünkü o insanlar da nefsleri itibariyle onlar da bizden üstün olmak gereğini duyacaklardı. Ve hep bir kavganın içinde olacaktık. Sulh ve sükun dış dünyamızda asla oluşmayacaktı. Peki bu noktada sulh ve sükun oluşur mu? Kesin. Çünkü o kişinin artık bir iddiası kalmaz. Başkalarından üstün olmak falan onu hiç alakadar etmez. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla dolu olduğu için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisidir. Onda gurur afeti, kibir afeti yoktur artık. Yerine tevazu almıştır, vakar almıştır. Ve böylece kişi başkalarına hiçbir zaman üstünlük taslamaz ve
Bilir ki Allah'ın bir sevgilisidir. Kendini başkalarının mutluluğuna adar. Hayatını başkalarını mutlu etmek istikametinde harcamaya başlar. Allah-u Teala ona bunu yaptırır. Bu kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Ve Allah'ın huzurunda evvela tövbe-i nasuhatlı bir tövbe yapmıştır. Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını hediye etmiştir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, evvelki sabikun olan kişiler. Sabikun hayırlarda yapılan müsabakalarda başta olanlar. Onların bir kısmı ensardandı diyor, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, sonrakilerse ensara veya muhacirine tabi olanlar. Onların ellerini öperek Allah'ın emriyle ilk mürşitlerine tabi olanlar. İşte bütün sahabe bu mutluluk dediğimiz hedeflerin hepsine ulaşmışlardı. İç dünyalarında mutluydular. Çünkü iç dünyaları tamamen %98 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurlardan oluşmuştu. Afetlerden hiçbirisi kalmamıştı. Dış dünyalarında tevazuyu öğrenmekle kalmamışlardı. Onlar için kardeşleri kendilerinden daha değerliydi. Hatırlayın sizlere her zaman anlattığımız Hazreti Ömer'in elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olan sahabenin etrafında fır dönmesini. Şehit olmak üzere olan bir sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer elindeki suyu hemen götürüyor, ona teslim ediyor. O birinci sahabe suyu içemeden ikinci bir sahabe ya Ömer su diyor. Farkında değil birinci sahabeye su verildiğinin falan. Onun da şehit olmak üzere en çok ihtiyaç duyduğu şey, en kıymetli şey hayatında altınlardan falan daha değerli olan şey su. İstiyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Ve ikinciye koşuyor su kabını alıp. İkinci sahabeye ulaştığı zaman ikinci sahabe suyu içememiş çünkü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinci sahabeye dönüyor. O da şehit olmuş. Üçüncü bir sahabe su istemiş. O da şehit olmuş. İkinci sahabe su istediği zaman Hazreti Ömer ona suyu götürüyor, teslim ediyor. Üçüncü bir sahabe ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer ikinci sahabeye bakıyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini söylüyor. Ya Ömer suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ve Hazreti Ömer suyu alıp üçüncüye koşuyor. Gene ölmek üzere olan birinin vasiyeti olarak değerlendirmiş olayı. Ama üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Ve şehit olduğu için suyu içememiş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşmış ama ikinci de şehit olmuş. Birinciye ulaşmış, ikincinin de şehit olduğunu görünce, birinci de şehit olmuş. Ama her biri
ölüm anında o suyu başkalarına ikram etmenin o doyumsuz hazını yaşamışlar. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, sahabenin bu konudaki muhtevasını? İşte böyle oluşuyor. Sahabe dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Bütün zorluklara göğüs gerdiler. Hayatlarını idame ettirdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında. Onlar ruhlarını, vechlerini, nefslerini teslim etmişlerdi daimi zikre ulaştıkları zaman. Üçü de tamamlanmıştı. İrşad makamına tayin ettikleri zaman iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Artık hiçbirisi yok. İslam'ın 5 tane şartı var. Onun dışında her şey yok edilmiş. Sadece ibadetler kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri hedef değildir. İnsanın hedefi Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim etmektir. Hedef bu teslimlerdir, 4 teslim. 7 safhada 4 tane teslim, hedefler bunlardır. 4 tane teslim. Hepsi yok edilmiş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Onlar hedefler değil, o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtalar. Ve İslam böylesine korkunç bir tuzağın içinde kalmış. Şimdi eğer bir insan daimi zikre ulaşmış da başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde onların mutluluğunu sağlayacak olan davranışlarla onlara hitap ediyorsa, onlar için yaşıyorsa, o kişi hazzın bütününün sahibidir. İşte o insanlar mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktaya ulaşan bir kişi iş dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Bu kişi dış dünyasında başka insanlarla kendisi arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Çünkü nefsinde afetler yok ki başkasına üstünlük taslasın. Ve üçüncü ve son açıdan bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren, yasak ettiği fiiller ise asla işlemeyen bir hüviyettedir. En üst hüviyette Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasaklarını da hiçbir şekilde işlemeyen, dolayısıyla her zaman huzur içinde, mutluluk içinde yaşayan bir insan olacaktı. Emirleri yerine getirmeseydi o bir üzüntü konusu olacaktı. Yasakları işleseydi o da bir üzüntü konusu olacaktı kendisine. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Kur'an'ın bütününe ittiba ettiler, tabi oldular ve 4 teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Bu mutlak saadettir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi bu mutlak saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Bu akşam sizlerle 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 4. 7 basamağını paylaşmak istiyoruz. 4. 7 basamak. Yani 22, 23, 24, 25, 26, 27 basamaklar. Bu basamaklar 7 tane velayet rütbesi oluşturur. Velayet makamı oluşturur. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ulu'l-elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam. Ne olmuştu? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Ve ilmel yakin burada tamamlanmıştı. 3 tane yakin geçiyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'imizde. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. İlmel yakin, ilme yakin hasıl olmak, hasıl etmek, ilim olarak yakine ulaşmak. Aynel yakin, gözlerle görerek, kalp gözüyle görerek yakine ulaşmak. Ayn, göz. Göz dediğimiz zaman baş gözü anlamayın. Buradaki kalbinizdeki gözden bahsediyoruz. Bu aynel yakindir. İlmel yakin üçüncü basamakta başlar. 21. basamakta son bulur. Aynel yakin 26. basamakta başlar. 28. basamağın 4. kademesinde son bulur. Hakkul yakin 28. basamağın 5. kademesinde, son kademesinde elde edilir. Hakka, Allah'a yakin hasıl etmek. Asıl ifadesiyle Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını kalbindeki gözle görmek. Kalpteki gözle görmek, Allah'ın kendi zatını o kişinin kalp gözüne göstermesi. İşte sevgili kardeşlerim, ilmel yakin 21. basamakta sona ermiştir. Bu akşamki anlatım 22. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar olan geçen devreyi ifade edecek. 22. basamak Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Me'ab oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab oluyor. Me'ab sığınak demek sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki vallahu
indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki yani, Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Peki Allah'ın katında başka sığınak var mı? Tabii var. Altın tahtlar. Ama o, Allah'ın indindeki sığınak. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın altın tahtları. Bu altın tahta sahip olmak için daimi zikre ulaşmak gerekmiyor. Kişi ruhu Allah'ta yok olduktan sonra yeni bir ruh oluşturuyor Allah Teala onun için. O ruhu da bir altın tahtla mükafatlandırıyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Zaten konularımızdan biri de bu. Ama bu netice kişinin Allah'ın zatını görmesine kadar uzanan bir seri basamak ifade eder. Tam 7 tane basamak ve 7 tane de velayet makamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatında ifna olmak, sığınağa, bir sığınak olan, meab olan Allah'a ruhun ulaşıp sığınmasıdır. İşte Allah Teala bu sığınma işlemini Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de dizayn etmiş. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte bu hak günüdür. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur, buyuruyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişi için sığınak olur.

Ve ab, sığınak anlamına geliyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür.

likulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olmak, muhafaza altına alınmak, bir muhafızın beraberliğinde bulunmak anlamına geliyor. Fakat diğeri evvab müessesesi meaba ulaşanlara has bir ifade. Kimin ruhu Allah'a geri dönmüş, vücudundan ayrılmış, Allah'a geri dönmüş ve Allah'a ulaşmışsa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmış olan birisi olur. Onun ruhu meaba, sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. Aynı konu Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de anlatılıyor. Allahu yedu darüsselamü yehti sırat-ı müstakime men yeşavü diyor Allah-u Teala. Yehti men yeşavü ila sırat-ı müstakim. Allah dilediği kişiyi, yani kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna vardır diyor. Güzellerin en güzeli, yani Allah'a ulaşmak vardır, ruhun Allah'a ulaşması vardır ve ziyade ve onun da ötesi Allah'ın zatını görmek vardır buyuruyor Allah-u Teala. Kimin ruhu Allah'a ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa o kişi evvab olmuştur, meaba sığınmıştır ve fena fillah makamının sahibi olmuştur. Fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Burası 22. basamak. Bundan sonra 23. basamağa ulaşıyoruz. Fena fillah makamından sonraki beka billah makamına ulaşıyoruz. Burada Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor kulunun ruhuna ve o ruh Allah'ın zatında ifna olmak değil, Allah'ın katında, Allah'ın indinde, huzurunda bir taht sahibi yapılıyor. Tahtlar yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte dururlar. Boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları tutarlar. Ama onlar orada görünmezler. Tahtlar görünür ama onları tutan arşı tutan melekler görünmezler. Güneşin en çok aydınlattığı gün kadar aydınlıktır ortalık ama ışığın kaynağını göremezsiniz. Orası indi ilahidir. Huzur namazı orada kılınır. Oradaki altın tahtlardan birisi kime verilmişse o kişi beka makamının sahibi olmuştur. 22. basamakta fena makamında, fena fillah makamında kişinin zikir sebebiyle kazandığı dereceler
%61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar, o zaman o kişiye söylediğimiz gibi taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olur. Beka billah makamının sahibi olur. Ve zikri artmaya devam eder. Zikir sayısı arttıkça kişi için daha güzel bir dünya söz konusudur. Çünkü nefsin kalbindeki afetler devamlı azalmaktadır. Azalınca da buna paralel olarak mutluluk artmaktadır. Ve ne zaman o kişinin artan zikri 24 saatlik her zaman parçasında günün yarısını aşarsa, aşmaya başlarsa, o zaman o kişinin kazandığı, o kişinin zikri yüzde nefsinin kalbini %71'den fazla nurla doldurmaya başlar. Burası zühd makamıdır. Allah Teala zühdü negatif zühd olarak bir tek ayet-i kerimede açıklıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor ve onu bu sebeple az bir bedele, birkaç dirheme sattılar diyor. Negatif zühd bir şeye değer vermemek demek. Onun zıttına değer vermek demek. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Peki pozitif zühd nedir? Gün 24 saatten oluşur. Kim her gün 12 saatten daha fazla zikrederse, böyle bir zikri gerçekleştirmesi halinde o kişi pozitif zühdün sahibidir. Yani her gün günün yarısından daha fazla olan bir zaman parçasını Allah'ı zikretmekle geçirmektedir. Ve her gün Allah'ı ispat etmektedir ki onun Allah ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamı dünya ile ilişkili olduğu zaman parçasının toplamından fazladır. Yani bu kişi Allah'a değer veriyor. Allah'ı değerli buluyor. Öyleyse böyle bir dizaynda 24 saatlik bir zaman parçasının daha ötesinde bir dizayn bu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, %71'in ötesine geçmesi nefsimizin kalbindeki fazılların, nurların %2 rahmet, %69 fazıl, %71 nuru ifade eder. Bu noktanın ötesi kişinin zühde ulaştığını, zahit olduğunu, Allah ile birlikte geçen, Allah için harcadığı zaman parçasının dünya için harcadığı zaman parçasından mutlaka her gün daha fazla olmasını ifade eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Allah'tan bahsediyoruz. Ve makamlar birer birer geliyor. Burada zühd makamı velayetin üçüncü makamıdır. Fena fillah ve kavillah zühd. Ve %71 zikrin ötesi zahit olan bir kişiyi ifade eder. Bu kişi zahittir artık. Ne zaman zikrin artışı sebebiyle nefsin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu sebeple nefsin rezistansı da mutlak olarak vardır. Hayırların işlenmesine karşı çıkacaktır. Ama fizik vücut nefsin bu karşı çıkışına hiç aldırmaz. Netice itibariyle %81'e karşılık %19 bir mukavemet söz konusudur. Dörtte birinden de daha az, %25'ten daha az bir, %24 bir karşı koyma olayı. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kişinin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Burada önemli olan fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesidir. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudun teslimini Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesi anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ buyuruyor Allah Teala. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen olan kim vardır diyor fizik vücudu. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği, fizik vücudumuzun bütün amellerinde, davranış biçimlerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi hali söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin Allah'ın bir farz emrini daha yerine getirdiğini görüyoruz. Fizik vücudu teslim etmek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve in buduni. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana kul olacaksınız diye ben sizlerden ahd almadım mı? İşte bu fizik vücudumuzun Allah'a kul olması halidir. Ve bunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, birinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz.
mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz.

Can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzelliğin yaşanması söz konusu ve fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Peki bundan 14 asır evvel farz olan bu fizik vücut teslimini sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücutlarımızı şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudunu Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra ne oluyor? Sonraki şey daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikirle birlikte aynel yakin başlar. Kişinin aynel yakine ulaşması söz konusu olur. Daimi zikir o kişinin 7 tane vasıf kazanmasına imkan verir. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Zikir hiç bitmediği için zülmani kapının üzerine örten nur kapısı devamlı olarak o kapıyı örtmeyi sürdürecektir. Böylece karanlıkların nefsin kalbine girişi zikir boyunca engellendiği cihetle bu kişi daimi zikirde olduğuna göre hiçbir zaman kapı açılmayacaktır. Nefsin kalbine karanlıkların girmesi de bu sebeple mümkün değildir. Bu sebeple kalp hep nurlardan oluşacaktır. Kalbin her tarafı nurla kaplanmıştır. Bu kişinin içinin nur olması halidir. Kalp tamamen %100 nurlarla dolmuştur. Dolmuşsa ne olmuştur? Afet kalmamıştır kişide. Afet kalmazsa ne olur? Şerri emreden hiçbir emir ve kumanda merciği artık orada yoktur. O kişinin içinde hiçbir zaman şerre dayalı bir talep oluşmayacaktır. Hep nefsin kalbini bütünüyle kaplayan %2 rahmet, %98 fazıl hep Allah'ın emirlerini emredecektir. Yasak ettiği fiilleri de yasak etmeyi emredecektir. Böylece Allah'la kul arasında tam bir paralellik kurulur. Bu daimi zikir nefsin afetlerinin sona ermesi sebebiyle o kişiye Allah-u Teala'nın kalp gözünü ve kalp kulağını bir nimet olarak vermesini sonuçlandırır ve kişinin iç dünyasında bu olay tahakkuk eder. Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür, söylediği her şeyi işitir. Böyle bir olay bu kişinin 3 tane de vasıf şartı kazanmasına sebebiyet verir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hikmet olmuştur, ehli hüküm olmuştur yani. Ehli tezekkür olmuştur ne demek? Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir noktaya ulaşmıştır kişi. Zikir ehli olmuştur. Allah'tan sormak yetkisinin sahibi kalınmıştır. Her seferinde sorar, Allah-u Teala cevap verir. Anlayamadığı yeri bir defa daha sorar. Ya da aklına yatmayanı bildirir Allah.

Teala'ya açıklama ister. Kişi her an Allah ile karşılıklı bir konuşmanın içine girmiştir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Ehli zikir olmuştur. Burada ehli tezekkürdür. Her an Allah ile konuları müzakere eder, tezekkür eder. Sonra bu kişinin başka bir özelliği devreye girer. Ehli hayırdır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye mutlaka derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmadır. Bu kişi her saniye derecat kazanıyor. O sebeple ehli hayır adını alır. Daimi olarak derecat kazanan birisi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok kazandırır diyor. Evladır diyor. Allah'ın daha çok tercih ettiği bir şeydir diyor. Öyleyse düşünün, bir kişi namaz kılıyor, daimi zikrin sahibi değil. Namaz boyunca bu kişi ne kadar derece kazanmışsa namazdan, onun 10 katını kazanır. Ama öteki her saniye 700 derece kazanmaktadır. Uyumasına rağmen zikirde olduğu için zikir ona her saniye bir derece kazandırır. Ama bu kişi 1'e 700 olan bir seviyede olduğu için her bir derecesinin karşılığını 700 olarak almaktadır. Namaz kılan kişi ise namazın bir saniyesinin 10 derece olduğunu düşünün. 10 katını alsın, 10 katını alacaktır. 100 eder. Öteki uyuduğu yerde bunun kazandığı 100'e karşılık 700 kat, 700 derece kazanmaktadır. Yani bu kişinin kazandığının 7 katı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği kimlerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alim dediği insanlar daimi zikrin sahipleridir, ehli zikirdir. İşte burada kişi ehli zikir olmuştur. Ullelbab makamının sahibi olmuştur. Bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterecektir. 7 kat yerler, yani zemin katın altındaki 7 kat. Burası 7 kat cehennemi ifade eder. Zeminin altındaki 7 kat cehennem ve zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Nasıl gökler 7 katsa yerler de 7 kattır. 7. kat bu dünyadır. 7 kat dünyadan aşağıda, zemin kattan aşağıda 7 tane yer katı, zemin kattan yukarıda 7 tane gök katı söz konusudur. Ve Ullelbab makamındaki kişi daimi zikrin sahibidir. Ona zemin katın sırları da gösterilir. Bu sırların en büyüğü devrin imamının dergahındaki durumdur. Devrin imamının dergahındaki altın para kümesi, bir küme altın söz konusudur. Sonra oradaki sıralar söz konusudur. Onlarlık sıralarla insan ruhları önlerindeki rahlelerle devamlı olarak ders görürler. Önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere. Sesler, fizik olarak bu tarzda bir ses söz konusu değildir.
kalpler konuşur, herkes aynı anda duyar. Oradakiler ruhlardır. Onun için sıra ne kadar uzun olursa olsun herkes aynı anda mutlaka duyar, işitir ve itaat eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu anlatıyor. Ulul elbab, lüplerin sahipleri demek. Lüpler de fiziğin ötesindeki gerçekleri görebilme, işitebilme, temiz edebilme kabiliyeti. Bu noktada sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Evvela ulul elbabın ne demek olduğuna bakalım. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191. ayetlerinde buyuruyor ki: "Li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuvuden ve ala cunubihim." Ulul elbab için, ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İster ayakta olsunlar, ister oturur olsunlar, isterse yatıyor olsunlar, üç halde bulunabilirsiniz. Bu hallerin üçünde de kişinin zikir halinde olması o kişinin adının ulul elbab olduğunu ifade ediyor. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi aynen şöyle sahabe için konuşuyor Allah Teala: "Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar." Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ya kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an'ı okuyor, söylüyor oradakilere, ya da Allah'ın kendisine söylettiklerini, her ikisi de ahsen sözler, ona uyarlar diyor. O ahsen olan sözlere uyarlar. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. İhlas makamı o kişinin sabırsızlık afetinin yok olduğu makamdır. Ama sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur kalp. O kişi sabrın sahibi olmak yolunda kendisine gerekli olan 19 kademe, 19 mertebe müzeyyen olmanın 7'sini bu noktada alır. 7 mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Ulul elbab makamı burada tamamlanır. Bu basamak 26. basamaktır. Ve ihlastan bir evvelki kademedir. Kişi ulul elbab olmuştur, lüplerin sahipleri olmuştur. Yani fiziğin ötesini müşahede etmenin, idrak etmenin muhtevası içindedir artık o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ulul elbab makamı burada sona eriyor. 7 kat yerlerin melek yoktu. Zemin kattaki ana dergah. Ve bu kişiye göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. Göklerin melekûtu bütün gök katlarının gösterilmesidir. Birinci kat gösterildiği anda o kişi ulul elbab makamından ihlas makamına geçmiştir. O kişi artık bir muhlistir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine yekuddine hünefae." Onlar emrolunmadılar.
hanifler olarak onun Allah'ın dininde muhlisler, halis kullar olmakla emrolundular. Hanifler olarak Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla emrolundular. İşte muhlis olmak, halis olmak demek. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi ve adım adım 14 mertebe o kişinin kalbinin nurlanması, 14 mertebe müzeyyen olması söz konusu. 7 mertebe ulvi makamında, 7 mertebe de ihlas makamında. İhlas makamı nefsin kalbinin halis olduğunu gösterir. Bu demektir ki kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Bu ayet-i kerime, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi bunun bir emir olduğunu söylüyor. Herkesin mutlaka ihlasa ulaşması gerekir diyor Allah-u Teala. Emredildikleri şeyin bu olduğunu söylüyor dinde. Kişilerin kalplerinin halis olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Emrolunmaları nefsin kalbinin halis olmasını gerçekleştirebilen bir hüviyet taşıyor. Ve kişinin bu istikamete ulaştığı yer bu muhtevayı tamamlamış olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle yazmış Kur'an-ı Kerim'de: deyin ki nahnu lehu muhlesin. Biz onun için, Allah için muhlis kullarız. Muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Sitre-i Münteha'ya kadar bütün gök katlarını görmüşler. 7. gök katında 7 alemini görmüşler. Zikir hücrelerini görmüşler, kader hücrelerini görmüşler önce. Sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salih'ini, sonra zikir hücrelerini ve nihayet İndi İlahi. Ve İndi İlahi'de ne zaman bu İhlas makamının sahipleri Sitret-i Münteha'yı görürlerse en sondaki ağacı, işte o ağacı gören kişi İhlas makamını bitirmiş olur ve salah makamına geçer. Salah makamı velayetin 7. makamıdır. Bir defa daha söyleyelim. Fena makamı, fena fillah 1, beka billah 2, zühd 3, muhsinler makamı 4, ullelbap makamı 5, İhlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam ve kişi İhlas makamından salah makamına geçiyor. Ne zaman? Kendisine Sitret-i Münteha gösterildiği zaman. O kişi artık İhlas makamını aşmıştır, salah makamına geçmiştir.
Ve Salah makamı Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesiyle dizayn ediliyor. Gördük ki muhlis olmak farz. Gördük ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. Şimdi Salah makamına geliyoruz. Ve Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe nasuh tövbesi olsun. Bu bir farz hükümde olur. Tövbe-i nasuhla tövbe etmek Allah'ın söylediklerini tekrar etmek demek. Sadece Allah'ın söz olarak kendisine ulaşıp da tövbe-i nasuhla tövbe et sözlerimi tekrarla dediği kişi nasuh tövbesinin sahibidir. O kişi mutlaka ihlası bitirmiştir. Ve tövbe-i nasuh'a muhatap olmuştur. Yani tövbe-i nasuh'a emrolunmuştur. Tövbe-i nasuh bir farz doğurur. Kim için? İhlası bitiren herkes için. Farz mıdır? Farzdır. Diyor ki Allah Teala o gün diyor Allah peygamberlerini, nebilerini ve o nebilerle beraber olanları utandırmayacaktır. Ayet-i kerime öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun diye başlıyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ve böyle başlayan bu ayet-i kerime devam ediyor. Allah o gün peygamberlerini, nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onların günahlarını örtecektir. Ve onlar diyeceklerdir ki, onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani burada o kişilerin başlarının üzerinde zaten devrin imamı vardı, devrin imamının da başının üzerinde nur vardı tabiatıyla, salah nuru. Bu salah nuru o kişinin üzerinde var çünkü tövbe etmiş, devrin imamının ruhu başının üzerine gelmiş. Ama burada salah makamında ona bir nur daha verilmiş, salah nuru. Bu salah makamının üçüncü kademesidir. Birinci kademede tövbe-i nasuh, ikinci kademede o kişinin günahlarının örtülmesi, üçüncü kademede o kişiye salah nurunun verilmesi, böylece o kişinin başının üzerinde ve sağ tarafında iki nur olmak üzere yürümesi söz konusu. Başının üzerindeki devrin imamının ruhudur, ruhun üzerindeki nurdur. Solunda olan onun salah nurudur. Ve derler ki diyor Allah Teala onlar, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. Allah Teala onlara mağfiret ediyor orada. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ve günahlarının sevaba çevrildiği noktada salah makamının irşada ulaşma noktası tamamlanıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Tahrim 8'e göre irşada ulaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre irşada ulaşmaları emrolunuyor. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 186'ya göre durum ne? Allah Teala buyuruyor ki kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin davetine icabet ederim ama şarta bağlı icabet ederim. Onlar da bana karşı
amini olurlarsa, bana ulaşmayı dilerlerse icabet ederim ve isterim ki onlar irşada ulaşsınlar, buyuruyor Allah Teala. Böylece irşada ulaşmanın bir farz hüküm burada doğurduğunu görüyoruz. Diğerinde de Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ve bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize uysaydı, yani benim sözümü değil de sizin sözünüzü dinleseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe kendi üzerlerine farz olan irşada da ulaşmışlar. Salah makamının 4. kademesi burada tamamlanıyor. Ve Allah Teala bu noktaya gelen kişinin iradesini teslim alıyor. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine, kişinin cüz'i iradesi Allah'ın ilahi iradesine bağlanıyor. Ve o noktadan itibaren külli irade o kişinin üzerinde hüküm ferma oluyor. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi, bu noktadan itibaren zikrin ötesine geçiyor. Çünkü artık kendi iradesini kullanamıyor. İlahi irade onun zikirlerini, onun iradesi dışındaki bir hükme bağlıyor. Artık o zikreden birisi değildir, tesbih sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli irade vasıtasıyla zikir yapmaktadır. Kendi iradesiyle olmadığı için Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrarı, bu onun için tesbih hüviyetini ifade ediyor. Ve bütün sahabenin irşada ulaştığını da görüyoruz. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde, o bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukatihi takvanın sahibi olanlar nasıl bir takva ile takva sahibi oldularsa, ey insanlar siz de öyle takvanın, bu takvanın sahibi olun. Böylece 7. takva da devreye giriyor. Bir hakkın takva, hakka tukatihi takva, hakkul yakin takvası hepsi aynı şeydir. İrşada memur ve müezzin kılınan birinin sahip olduğu takva derecesidir bu. Bütün sahabe irşada memur ve müezzin kılındın cümlesinin muhatabı olarak irşat makamının sahibi olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati anlatıyor hepimize. Bu Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle Allah Teala'nın bir muradı oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya baktığımız zaman bütün sahabenin bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, irşat makamının gereklerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Tövbe 100'de diyor ki Allah Teala, o sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Açık ve kesin, ister ensar olsun ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İster ensar olsun ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve de gidecekleri yer Adın cennetleri ve de Fevzül Azim'in sahipleri. Tövbe 100, onların en üstün cennetlerin sahibi olduğunu ve gidecekleri yerin ve
makamların, o en üstün makamın, Fevzül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Fevzül Azim, Hazül Azim, Ecül Azim ve Hazül Azim, dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dört azim kelimesi sadece bu makamı ifade eder. Salah makamının beşinci kademesini, iradenin teslimini. Peki, gördük ki hakka tukati takva da farz. Bütün sahabe bu takva seviyesine de ulaşmış. Ve 14 asır sonra bunların hepsinin unutulduğunu görüyoruz. 28 basamağın 28'i de yok artık. Bütün insanlar artık birinci ve ikinci basamaklarda yaşar olmuşlar. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyordu. Böyle bir kavramın varlığından bile haberdar olmadıklarını söylüyorlardı. Ve aslında onlara tebliğ yapılmıştı. 1997 yılında ceviz kabuğu olayında herkese bu tebliğ yapılmıştı. Allah'a ulaşmayı dileme tebliği. Ve sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel sahabe iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Fevzül Azim'in sahibi olmuşlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın omurgası olan yedi safa, dört teslim. Buna İslam'ın bütünü olan da diyebiliriz. Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin bütününü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dizayn etmiş. Orada Yüce Rabbimizin muhtevasında yedi rakamı Kur'an-ı Kerim boyunca çok önemli bir kavram. Ve insanın manevi tekamülünü de yedi safa olarak değerlendirmiş. Bu yedi safa dört tane de teslim ihtiva ediyor. Yani içerisindeki dört tane de teslim var. Önce iskeleti verelim. Birinci aşamada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci aşamada Allah o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk ediyor. Allah'a ulaşması 21. basamakta mümkün oluyor. Öyleyse birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Bu kişi mürşidine ulaşıyor. 14. basamakta ulaşabiliyor. Tabiiyet. İkinci safa. Başlıyor. Bu tabiiyetin sonucu ruhun Allah'a ulaşması. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. 3. safa. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamak. Fizik vücudun teslimi, dördüncü safa, nefsimizin teslimi, beşinci safa. Ulu'l-albab oluyoruz. Bir sonraki basamak, 27. basamak, tövbe-i nasuh'a davet ediyor Allah-u Teala. Göklerin melekûtunu gösteriyor ve muhlis oluyoruz. Altıncı safa, daha sonra da Allah-u Teala irademizi teslim alıyor. Yedinci safa, irşat makamına, irşada memur ve mezun kalındığın cümlesiyle tayin ediliyoruz. İşte konunun özeti bu. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın da bütünüdür. Bu İncil'in de bütünüdür. Bu Tevrat'ın da bütünüdür. Üç mukaddes kitapta da Allah-u Teala dinimizin, bizim adına kısaca İslam dini dediğimiz dinin Hanif dini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Etmez, şeriatların aynı olduğunu söylüyor. Başka bir şeriatı hiçbir zaman vücuda getirmediğini söylüyor. Bir tek şeriat var. O Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatı diyor. Gerçekten böyle mi? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a
Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat olarak, sana da şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte bu fırkalara ayrılmak son derece önemli konu. Çünkü hemen arkasından senin davet ettiğin şey fırkalara ayrılmama daveti müşriklere ağır geldi diyor. Bunlar şirkte olanlar, yani gizli şirkte olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın temel müessesesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir tek fırka vardı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında kümelenmiş, kemikleşmiş, en sağlam standartlarda yerleşmiş tek bir fırka. İşte bu yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirebilen fırka sadece odur. Çünkü kim böyle bir hedefe yaklaşmazsa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi hüsrandadır, o kişi dalalettedir, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Rad 27'de, biz dalalette olanları bırakırız. Ama o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. İfade, her kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım standardında. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de ayet-i kerimenin ondan sonraki kesimi, demin söylediğimiz kesimden sonrası buna ifade ediyor. Allah'ı demin bir kısmını söylemiştik. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını sana da sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. İşte konunun en önemli yönü bu. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde, belki 30. ayetten başlamak daha güzel. 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. O din ki ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dini ne de insanları başka bir fıtratla oluşturmadığını bil diyor. Sadece bir tek fıtrat, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız ve bütün insanlar için bir tek din vücuda getirdik. O din Hanif dinidir. Ne Allah'ın dininde ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek din var, Hanif dini. Babamız İbrahim'in Hanif dini. İşte böyle bir dinin muhtevasına göz atmak için bugün sizlere yedi safa ve dört teslimi anlatıyoruz. Çünkü
Hanif dini 7 safa ve 4 tesimden oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 safa ve 4 teslime biraz yaklaşalım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun fısktan kurtulması, dalaletten kurtulması mümkün değildir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediği ezelden ebede kadar sadece Hanif dini olacaktır. Sadece insanları da o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yarattık ifadesinden sonra Allah-u Teala nasıl Hanif olacağımızı açık bir şekilde göstermiş bir sonraki ayet-i kerimesinde. Diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekune mine müşrikin ve müşriklerden olma. Demek ki insanı gizli şirkten kurtaracak olan bir tek şey var. O Hanif dinini yaşamak. Bir tek şey var, başlangıcını adım olarak attınız mı geri kalanı sizi zaten otomatik olarak yakalar. Ve Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İşte Hanif dininin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen ne olurmuş? Dilemeyen takva sahibi olamazmış. O kadar mı? Hayır. Bir de şirkte kaldığı ifade ediliyor ayetin bir sonraki kesiminde. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtulanlar onlar. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırkanın dışındaki bütün fırkalar dinlerinde fırkalara ayrılanlar. Onlardan olmayın diyor Allah Teala. İşte olursanız eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz siz de diyor şirkte olursunuz diyor. Birincisi, takva sahibi olamazsınız. Öyleyse o zaman gideceğimiz yer cehennem olmaz mı? Ne diyor Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde? Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kime? Takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelini teşkil ediyor. İslam'ın birinci safhası olmazsa olmaz şartı. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bize birçok yardım gösterir. Yardımda bulunur. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi onu irşat makamı olarak görecek hüviyete sokar. Görme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. İrşat makamının sözlerini herhangi bir insanın sözleri olarak dinleyen kulaklarımızı irşat makamının söylediklerini o makamın sahibini dinlemek üzere dizayn eder Allah-u Teala. Ve İşitme hassamızı da aynı standartlara ulaştırır. Sonra kalbimizdeki idrak hassasının irşat makamının söylediklerini anlayabilecek bir seviyeye ulaşmasını temin eder. Ve kalbimize, kalbimizdeki ihbatı önleyen
bizim idrak etmemizi sağlayan müesseseyi sağlamayı önleyen ekinleti kalbimizden çeker alır. Yerine de söylediğimiz gibi ihbat koyar. Bu 7 tane işlem ard arda gerçekleşir. Kalbimizi idrak eder duruma sokmak, kalbimizdeki ekinleti almak, yerine ihbatı koymak, böylece kalbimizi idrak eder hüviyete getirmek. Bu hüviyete giren insan mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılar. Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Şimdi 7 Safa ve 4 Teslim'de sahabeyi örnek alarak yürüyelim. Acaba bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı diledi mi? Kur'an-ı Kerim evet diyor, dilediler. İşte Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul iken ve onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. Vellezi ve onlar neştene bu tağute, tağuttan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yavduha, ona kul olmaktan, abduha, onun kulu olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra febeşir ibadi. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Ve öyleyse beşir müjdele ibadi, benim kullarımı diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bütün sahabe şeytana kul olmaktan kurtulmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi bir insanı cehennemden kurtarıyor. Görüyoruz ki bütün sahabede bu hedefe ulaşmışlar. Bundan sonra ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara çeşitli yardımlarda bulunur. Onların Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek seviyeye gelmesini temin eder Allah Teala tabiyetten sonra. O insanlar tabiyeti gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesine başlarlar. Bundan evvel Allah Teala'nın verdiği ihsanlar nefs tezkiyesinin başlayabileceği bir ortamı hazırlamak içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiyet noktasından sonra çok özel bir hedefe ulaşacağız. Ama bu noktadan evvel vücuda gelen bir başka hususu söylemeyi unuttuk. Biz mürşidimize ulaşmadan önce Allah Teala'ya ulaşmayı dilediğimizi Allah bildiği için bize bir ikramda daha bulunuyor. Ve bizim göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve
Kadından nur gönderiyor. Allah Teala. Ve Allah'ın kadından gelen nur o göğsümüzü Allah Teala'nın yardığı yerden açtığı yerden kalbimize kadar ulaşıyor ve kalbimize giriyor. Salavat Allah'ın salavat müessesesi rahmet nurunu ve fazıl nurunu taşıyan bir taşıyıcı faktördür. Bu noktada Allah-u Teala'nın kalbimize taşıdığı nur, ulaştırdığı nur sadece %2'ye kadar ulaşabilen rahmet nurudur. Asıl bir insanın nefsinin kalbinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirecek olan fazıllardır. Fazıl nurlarıdır. Bu başlangıçtaki rahmet nuru bu sebebe dayalı olarak sadece bir açılış olarak tamamlama faktörünü ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbinde daima yedili rakamlarla nur çoğalması söz konusudur. İlk %7 fazıl birikimiyle ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katı boydan boya geçer ve zikir hücrelerine ulaşır. Orada da bir süre zikrine devam ederek zikrini tamamladığı noktada Sedetül Müntaha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Bu %49 eder. Oysa ki bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsinin kalbindeki nurların %50'yi aşması lazım. Bir %7 daha aşarsa dengenin bozulması söz konusu. Onun için Allah Teala daha konunun başlangıcında evvela %2 rahmet nurunu gönderiyor. Bunun için kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun göğsünü yararız diyor Allah Teala. Nur göndermek üzere insanın göğsünü yarıyor yüce Rabbimiz. Ve de bu gönderdiği başlangıç nuru %49'u yarının ötesine taşıyacak olan %2'lik farkı oluşturuyor. Ve de evvela rahmetini gönderiyor. Sonra fazlını. Allah'ın rahmeti, merhameti de ifade eder. Rahim esması ile tecellisinin de bir işaretidir. Ve girişi sağlar. Bu noktada bizim nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla %2 oranında doluyor. Bundan sonra o kişi zikrini giderek arttırıyor. Bunların hepsi mürşide tabiyetten sonra gerçekleşen noktalar.

kişi birinci gök katına ulaşıyor. Allah Teala Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis su'i. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şerri emreder. İşte o şerri emreden nefs kademesinin ötesine geçiyor kişi. Ve ruh birinci gök katına ulaşıyor zemin kattan. Bu %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefsimizde olan işaret birinci gök katının kapısını açmaktır. O kapı ancak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman açılır. Birinci kata ulaşan ruh ondan sonra zikrimizi devamlı Allah-u Teala arttıracaktır. Bu arttırma neticesinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Burası nefsi levamedir. Nefsimizi kınıyoruz, suçluyoruz çünkü biz en güzeli yapmak istiyoruz ama nefsimiz bizi devamlı engelleyip yanlışları yaptırmakta devam ediyor. Ama güzellikler de %14'e ulaşıyor burada. İkinci bir %7 nur birikimi. Fela uksumu bin nefsi levamete o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levameye ulaştırdı bize. Nefsi mülhime Allah'tan ilham aldığımız kademe ve Allah Teala diyor ki fe elhamaha fucuraha ve takvaha o kişiye Allah'ın ilhamı ve fücuru ulaştırılır. Bir taraftan fücur, şeytanın fücuru, bir taraftan Allah'ın takvası ulaştırıyor, ilhamı ulaştırılıyor. Allah'ın takvası ilham ediliyor. Öyleyse bu üçüncü gök katıdır. Şems suresi 7. ve 8. ayetler. Sonra dördüncü kademede kişi bir kademe daha, %7 daha nur birikimine ulaşıyor. Nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyor. Ya eyyetüen nefsin mutmainneti diyor Fecr 28'de Allah-u Teala. Fecr 27'de. Mutmain olan nefs. Sonra devam ediyor Fecr 27. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'ın rızasını, Allah'tan razı olmak, beşinci gök katını, Allah'ın rızasını kazanmak, yani mardiye, altıncı gök katını ifade eder. Ve ruha sesleniyor, Rabbine geri dön. Allah'a ulaşması ise ruhumuzun yedinci kademeyi ifade ediyor. Bu tezkiye kademesidir. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ buyuruyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaştığı yer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsinin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar bu hedefe ulaştılar diyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o ulaştıran kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olur. Böyle insanlar ruhları Allah'a ulaşmış, nefslerinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmış olanlardır.

Onlar böylece hidayete ermiş olurlar. Ve Zümer 18'de Allah-u Teala onların hidayete erdiğini söylüyor. Ruhlarını kim Allah'a ulaştırırsa, onlar hidayete erenlerdir diyor Allah-u Teala. Ve Zümer 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz. Sonra bu kişi zikrini arttıracaktır, dik yokuşu açacaktır. Zikrini o güne kadar olan 3-4 saatlik zikirden 18 saatten öteye geçirecektir Allah'ın yardımıyla. Bunu yapabilen kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Demin söylediğimiz ayet Fecr suresinin 28. ayet kelimesi. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Nehl suresinin 81. ayet kelimesi. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş. Veskül ismi Rabbike ve tevettüleyi teptira. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Dün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Daha ötesi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, bu fizik vücudun teslimini Allah-u Teala üzerimize farz kılmış mı? Kılmış. Diyor ki, اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَاَنِي بُدُونِي هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız diye. Ne teslimi? Fizik vücudun teslimi. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızı ifade eder. Ben size bunu farz kılmadım mı diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala fizik vücudunun teslimini üzerimize farz kılmış. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet kerimesinde diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Burada atladığımız bir nokta var, tabiiyet noktası. Sahabe için Allah-u Teala diyor ki Fetih 10'da Habibim o ağacın altında onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tüm tabiiyetin gerçekleştiği vakasıyla karşı karşıyayız. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bundan sonra ne var? Bundan sonra daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim etmek var. Yani ulul erbab olmak. Ulul erbab olmak daimi zikirle gerçekleşen bir iştir. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Bu bir farz hüküm. Böyle bir kişi ulul erbab oluyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala buyuruyor ki
li ulil elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bunlar ulil elbab. Bütün sahabe ulil elbab olmuş mu? Ali İmran 103. Ve onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Hepsi ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ulul-elbab makamından sonra ihlas makamı geliyor. Ulul-elbab makamında Allah Teala bütün insanlara 7 tane yer katı gösterir. 7 cehennemde bu vesileyle görülür. Ve gene ulul-elbab makamının son noktasında ki burası 7 tanenin sonraki orta noktadır, sıfır noktasıdır. Ana dergah da gösterilir. Devrin imamının dergahı da gösterilir ulul-elbab'taki kişilere. Bu bellidir ki bundan sonra ihlas makamı gelecektir. Kişi muhlis olacaktır. Allah Teala buyuruyor ki ve yine beşte ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâye. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe bu emir gereğince ihlas makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki muhakkak ki biz Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. İhlas makamından burası 28. basamak, 27. basamak, bir sonraki makam salah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Ve sahabenin o makamın sahibi olduğunu şuradan anlıyoruz. Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o sabikun ele benim var ya, evvelki sabikunlar yani sahabe, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de sahabe olduğunu bir defa daha kesinleştiriyor. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Demek ki ister ensar olsun ister muhacirin her iki gruba da tabi olunmuş. Tabi olunduklarına göre onlar irşat makamının sahibi olmuşlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yol buraya kadar. Bir insan burada iradesini Allah'a teslim eder. Böyle bir müessese o kişi ihlas makamını tamamladıktan sonra Allah'ın söylediği dizayn içinde gerçekleşir. Allah Teala evvela o kişinin günahlarını yeniden örter. Sonra ona salah nuru verir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve sonra onun örttüğü günahlarını bir de sevaba çevirir. 3 işlev oldu. 28. basamağın başlangıcı budur. Önce günahların örtülmesi, sonra kişinin başının üzerine kendi ruhunu Allah-u Teala'nın üçüncü bir nur olarak vermesi. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu veya devrini, hangi devirde yaşamışsa o devrin imamının ruhu. Ama o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu sahabenin başının üzerinde oluşmuş. Sonra
kendi ruhları oluşmuş. İşte bu kendi ruhlarını Allah-u Teala başların üzerine bir defa daha gönderiyor. Böylece üç tane nura kavuşan sahabeye Allah-u Teala onların günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirerek bir defa daha yardımcı oluyor. Onunla da yetinmiyor. Günahları sevaba çevrildikten sonra onların iradelerini de teslim alıyor. İradeleri teslim olunan sahabeye Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ediyor. Onlar irşat makamının sahibi oluyorlar ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi irşat makamının sahibi olduklarını kesinleştiriyor. İşte sevgili kardeşlerim 7 safa ve 4 teslim sahabenin hayatıyla özellikle anlattık ki onların bütün bunları gerçekleştirdiğini yer yerine oturtasınız diye. Görülüyor ki burada muhteşem bir dizayn var. Kur'an-ı Kerim'in bütününü sahabe yaşamışlardır. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizi burada tamamlamamız mümkün oldu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 Nimet. İnsanların Allah-u Teala büyük bir kısmını, %95'ten fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçer. Bu seçtiklerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı ne yazık ki dilemezler. Ama Allah-u Teala'nın seçtiklerinden öyle insanlar vardır ki Allah'ın Resulleriyle nizâ ederler. Onların karşısında olurlar. Öyle insanlar vardır ki tebliğ yapanlarla kavga ederler. Öyle insanlar da vardır ki tebliğ edilir edilmez daveti kabul ederler. Allah Teala olayların nasıl cereyan ettiğini 12 ihsanla 7 nimeti vermek suretiyle bizlere anlatıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala gözlerdeki icab-ı mestürenin alınmasından bahsediyor. Diyor ki Allah Teala ve izâ karatel Kur'âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minîne bil ahireti hicâben mestûre. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, yani okuduğun zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arasına hicâbı mestûre kıldık. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okuyor ama onlar bunu işitemiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir peygamber olarak göremiyorlar. Devam ediyor. Ve cealne ala kulubihim ekinneten. Ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. İdraki engelleyen bir engel. En yefkahuhu. Fıkıh etmelerini engellemek üzere, fıkıh etmelerine karşı. Ve fi azanihim vakra ve onların kulaklarına vakra koyduk. Engel koyduk. İşitmelerine mani olmak için. Fıkıh etmelerine karşı kalplerine ekinnet. İşitmelerine karşı kulaklarına vakra. Ve izâ zekerte rabbike fil Kur'ânı vahdehu vellev alâ edvârihim nüfûrâ. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarını döndüler diyor Allah-u Teala. İşte buradaki birinci ihsan gözlerdeki icab-ı mestürenin alınması ve

İdrak, engel konulması. Enam suresi 46. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, ya Muhammed müşriklere de ki, gördünüz mü? Yani aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hastanızı ve görme özelliğinizi alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar, diyor Allah-u Teala. İşitme hastası bir hastadır. Görme hastası bir hastadır. Ve kalp bir idrak etme hastasının sahibidir.

12 İsa'nın birincisi gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır.

Kulaklarındaki akrayı alır. Kalplerindeki ekinleti alır. Üç ayrı standartta, üç ayrı hüviyet. İşte birinci ihsan, gözlerdeki hicabi mesturenin alınması. İkinci ihsan, basar hastası üzerindeki rüşavet adlı perdenin alınması. Burada Allah Teala basar hastası, görme hastasının üzerindeki rüşavet adlı perdeyi de aldığını söylüyor.

Aynı ayet-i kerime, yani gördünüz mü, şayet Allah sizin işitme hassınızı, görme özelliğinizi ve görme özelliğinizi alsa, Allah'ı semaküm ve ebsarüküm, sema, işitme, basar, görme, hatem, engel koyma. Ve hateme, alâ kulübüküm, ve kalplerinizi engel koysa kalplerinize, yani mühürlese kalplerinizi. Allah'tan başka hangi ilah size bunları geri getirir, diyor Allah Teala. Bir taraftan da kulaklardaki vakran alması var. Görme hastası, işitme hastası,

de gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engellerin alınması. Gözler, kulaklar ve kalp uzuvlar. Görme hassa, işitme hassa, kalpteki idrak etme hassası gene hassa. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah-u Teala'nın söylediği ve izâ karatel Kur'ane câne beyneke ve beynellezîne lâ yu'minine bil ahireti hicâben mestûrâ. Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kulakların üzerine vakra koyuyor Allah-u Teala. Allah'a ve ahirete inanmayanların. Allah-u Teala'nın dördüncü ihsanı semi hassasının üzerindeki mührün açılması. Aynı ayetin kelimede

kalplerinizi mühürlese dediği mührün açılması ve bu açılmayla beraber kişinin idrak etmesi. Ve beşinci ihsanı kalbimizin mührünün açılması. Üç çeşit insan söz konusu. Bir, kendisine tebliğ yapıldığı zaman kayıtsız kalan. İki, tebliği kabul eden. Üç, tebliğe karşı çıkan, kavga eden kişiler. Üçün üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman tebliği kabul etse, tabiyete girse, o kişinin zaten daha evvel kendisine tebliğ yapılmadığı için, itirazı da olmadığı için kalbine mühür, gözlerine icabı mesure falan hiç konulmamıştır. Ve hiçbir şeye engel olmadan bu kişinin kalbinde hiçbir engel, kulaklarında engel, gözlerinde engel olmayacaktır. Tebliğe muhatap olmayan bir kişinin kalplerine, kulaklarına, gözlerine Allah-u Teala engel koymaz. Kim tebliği kabul ederse, kabul ettiği noktadan itibaren güzellikler başlar. Tebliği kabul ettiği anda o kişi evvelden itiraz etmiş olsaydı gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engeller olacaktı. Allah-u Teala onları kaldıracaktı. Ama kendisine tebliğ yapıldığı zaman hiç itiraz etmeden bu tebliği kabul eden, sonra da tabiyetini gerçekleştiren bir kişi için bu engellerin hiçbirisinin oluşması söz konusu değildir. Engellerin kişinin itirazı üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu gözlere, kulaklara, kalbe engel koyması, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyması, ikisinin birden oluşması ancak o kişinin karşı koymasıyla ortaya çıkar. İrşad makamı bir kişiye tebligat yapıyor, o kişi şiddetle karşı çıkıyor buna. İşte zamanımızdaki din alimlerinin çoğu bu anlattığımız her şeye karşılar. Haklılar mı? Evet, haklılar, çünkü onlara Kur'an öğretilmemiş. Onlara İslam'ın 5 şartı öğretilmiş. Onlar İslam'ın 5 şartıyla cennete ulaşılacağına inanıyorlar. Öyleyse bu baptaki olaylara baktığımız zaman böyle bir kişi iki şekilde hareketin oluşmasını sağlayabilir. Bir, inkar eder. Hayır, öyle bir şey yok. İslam'ın 5 şartı insanlar için yeterlidir der. Eğer bu iş kavga hüviyetini alırsa, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine engel koyar Allah-u Teala. Gözlerine eknet, kulaklarına makra,

Perde kalbine net kulaklarına bakra. Böyle bir dizaynda o kişi cezalanmış olur. Ve irşat makamının söylediklerini anlayamaz, idrak edemez. Sadece kendisine tebliğ yapıldığında bu tebliğe karşı çıktığı için bu olay olmuştur. Eğer bir kişi kendisine tebliğ yapıldığında tebliği hemen kabul etse, hemen "Hay Allah razı olsun, ben de insanlar nasıl cennete gidiyor diye merak ediyordum." Demek ki sadece inanmak lazım ve de ekibinin arkasından tabiiyet gerekli. Ben senin söylediklerine tamamen inanıyorum. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu hedeflerin hepsine ulaşabilir. Eğer dilemezse, tebliğ yapılmasına rağmen dilemezse, o zaman onun hastalarına, görme, işitme ve idrak etme hastalarına engel konur. Eğer bu kişi bununla kalmaz da irşat makamına karşı çıkarsa, onunla kavga ederse, o zaman hem gözlerine, hem kulaklarına, hem kalbine, hem de görme, işitme ve idrak etme hastalarına engeller konur. Böyle bir insan bu engelleri aldıktan sonra, bu engeller kendisine konulduktan sonra aklı başına gelirse ve Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala dilediği zaman onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri de kaldırır. Böyle bir hususta Allah-u Teala'nın düzeyine bakıyoruz. Allah Teala kalbindeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihbat koyuyor. Bu suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne âmenû ve âmilüssâlihâti ve ahbetû ilâ rabbihim ulâike ashâbül cennet. Hüm fîhâ hâlidûn." Muhakkak ki âmen olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, Rablerine huşu duyanlar, yani kalplerine ihfat konulanlar, işte onlar cennet ehlidir, onlar orada ebedi kalanlardır diyor Allah-u Teala. Kişinin kalbine ihfat konuluyor. Hac 54'te de Allah Teala şöyle söylüyor: "Ve kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi içindir." Yani kalplerindeki ekinletin alınıp yerine ihfat sistemi konarak kalplerinin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Görüyoruz ki Allah Teala bir takım güzellikler yaşatıyor kişiye.

8. İhsan, Allah'ın kalbimize ulaşması. Tegamül Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Tegamül 11'de, ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah izin vermedikçe kimseye bir musibet isabet etmez. Ve men yu'min billahi, kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, ihdi kalbehu, Allah onun kalbine ulaşır. Vallahi bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. 8. İhsan, Allah Teala'nın Tegamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbimize ulaşması. 9. İhsan, kalbimizin nur kapısının Allah'a çevrilmesi. Allah Teala Kaf Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki men haşiyer rahmane bil gaybi ve caibi kalbin münib. Kim gaybde Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a dönük bir şekilde gelirse, Allah'a dönük bir kalple gelirse, 10. İhsan, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. 'Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yaptığı şey onun göğsünü yarması ve o kişinin göğsünü İslam'a açması. Yarması, bundan sonra gelecek olan bu %2 rahmet nurunun girmesini temin eder. Bu sadece o kişinin kalbine. Bundan sonra kişinin kalbine fazıllar girecektir ama onun için mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. 11. İhsan, kalbimize Allah'ın nurunun girmeye başlaması. Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Efemen şerahallahu sadrahu lil-islami." Allah kimin göğsünü İslam için açarsa, yararsa, "fehve ala nurin," o zaman o bir nur üzere olur, "min Rabbi," Rabbinden. "Veylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah." Onlara yazıklar olsun ki onların kalpleri Allah'ın zikri sebebiyle kasiyet bağlamıştır. Yani zikir yapmadıkları için kalpleri kasiyet bağlamıştır. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri için ve zikir yapsalar da Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir kişi zikir yapsa da Allah'ın katından onun kalbine nur gelmesi söz konusu değildir. Onlar apaçık dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki اَلَمْ يَئْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Amin olanların kalplerinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle huşuya ulaşmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikri ve bu zikirle, haktan inen şeyle, nurla huşuya ulaşmak. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki nurun inmesine, iki grup nurun inmesine sebebiyet verir. Kimlerde? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde.
Buradaki

13. ihsan, hacet namazının neticesinde Allah'ın bize mürşidimizi göstermesidir. Bir defa mürşit farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Öyleyse Allah Teala mürşidimizi Allah'tan sorarak istememizi emrediyor.

Allah Teala mürşidi tayin ediyor. Ve alallahu kastu sebili ve minha cair. Ayet suresi 9. ayet-i kerime ve sebillerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar da var. Ve levşâhede hadâküm ecmain. Allah dilesiyle hepinizi hidayete erdirirdi. Şimdi böyle bir durumda yedi nimete göz atarsak şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah diyor, dereceleri yükselten ve arşın, mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet, kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Allah Teala Mücadele 22'de diyor ki Allah ve ahiret gününe iman eden kavmi Allah ve Resulüne karşı gelenlerle sevişil bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onların kalplerine Allah-u Teala imanı yazıyor ve onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Yani Allah'tan mürşitlerini isterler. Allah Teala mutlaka onların mürşitlerini gösterir ve o mürşide tabi olurlar. Üçüncü nimet, kişinin günahları sevaba çevrilir. Seyyiati hasenata çevrilir. Allah Teala diyor ki ve kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder? Ederse ne olur? Ederse kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur. Ve salih amel yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyahatlerini hasenata çevirir. Allah'ın o güne kadar bize verdiği dereceler 1'e 10 iken, o günden itibaren 1'e bize Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince 1'e 100 vermeye başlar Allah Teala. Diyor ki Allah Teala o mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tohumun, nebatın durumu gibidir. 1'e 100 vermekten 7 defa 100, 700 eder. 1'e 700'e kadar ulaşan bir muhteva. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah Teala Nebe 39'da diyor ki, işte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Dileyen kendisini Rabbine ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak olur. Müzemir 8. Veskür ismi Rabbike ve tebet ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş.

Beşinci nimet nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala diyor ki Allah kimin göğsünü Zümer 22. Efe men şere Allahu sadrehu lil İslami. Allah kimin göğsünü İslam için açarsa fehve ala nurin min Rabbi. O kişi Rabbinden o zaman bir nur üzere olur. Febeylün lil kasiyeti kulübim min zikrullah. Zikirsizlikten kalpleri kasiyet bağlayanlara veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allah Teala. Onların vay halini diyor. Ülâ kefî dalâlem mübîn. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Nefs tezkiyesinin başlaması bu muhtevada gelişiyor. Zümer 23'te de Allah Teala Allah'a itaat ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirdi diyor. Kim zikir yaparsa rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Ve Allah işte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği kişiyi onunla hidayete erdirir diyor Allah Teala.

Şey, Nur 21'e bakalım. Diyor ki Allah Teala: Ya eyyühellezine amenu la tettebiu hutuvatü şeytanı. Şeytanın adımlarına ey amin olanlar tabi olmayın. Hemen yettebi hutuvatü şeytani ve innehu ye'muru bil fahşai vel münkeri. Ve kim şeytan adımlarına tabi olursa o takdirde muhakkak ki o fuhşu ve münkeri emreder. Velevla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ma zekka minhum min ehadin ebeden. Kim Allah'ın Rab ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbirisi ebediyen nefsini tezkiye edemezdi diyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içerisinde Cem Suresinin 9. ayet-i kerimesine de bakarsak aynı şeyi görüyoruz. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Yahut 36'da Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُو وَاِلَيْهِ مَعَابُ. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, yerim odur. Ve yedinci nimet, irademiz güçlenmeye başlar. Huvellezî yusallu aleyküm ve melâiketehu liyuhricekum minez zulümâti ilen-nûr ve kâne bil mü'minine rahîmâ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize salavat nuru gönderen o ve onun melekleridir ki o müminlere rahimdir. Bakara 257. Allah velillezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ. Onlar ki kafirlerdir, onlar tağutun dostlarıdır. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar nurdan zulmete götürürler. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Onlar ateş halkıdır. هُمْ ف۪يهَا هَالِدُونَ. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde açıklamaları bu noktada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. İnsan, hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat

şeyi bahşetmiş, görmek için göz vermiş, işitmek için kulak, idrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar, acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallıktır. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa, yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi, daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah Teala'ya teslim ederse bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman 14. basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim,

Ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek, sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder. İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dinleyeceksiniz.
Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz, sadece bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi irşat makamını İrşadı memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada mütalik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey
öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah Teala ayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah-u Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder. Mürşidini Allah-u Teala'dan talep eder. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun,
caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hayat namazında Fatiha, 3 ayet-el kürsi, Fatiha, İlas ve Laknas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı, bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse, bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dilin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, "Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum" diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonra da kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır. Farklı bir hüviyete gireriz. Ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa, o zaman ruhu vücudundadır. Ölümlülükleri o kişiyi öldürürler. Bunun için de kontağı kapatmaları yeterlidir. Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gök katını aşıp 7. gök katında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah Teala hepsini
devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7, %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı serisülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Setin mintihadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Üçüncüde tabiyetinizde ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda üçüncü kat cennetin. Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek. Bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun İki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir ve transandantal meditasyon. İnsanlar çeşitli inançların sahipleri olabilirler. Herkes kendi hedefini seçmekte Allah-u Teala tarafından tamamen serbest bırakılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon bir insanın bir tekeceği, genellikle om kelimesini kullanıyorlar. Om kelimesini om, om, om, om, om diye devamlı tekrar etmeleri şeklinde dizayn ediyor. Özel bir oturuşları var. O oturuş standardı içinde hiç kımıldamadan bir süre bu kelimeyi tekrar ediyorlar. Bu kelime insanlarla şeytan arasında bir negatif bağlantıyı sağlıyor. Onlar bu noktada şeytanla bir beraberliğin içine giriyorlar. Yıllar evvel, belki 20 yıl evvel Ankara'da bir toplantıdayken bir misafirimiz gelmişti. Onlardan bir tanesiydi. Transandantal meditasyon yapanlardan birisiydi. Bir de dedi ki, anlatır mısın? Ne oluyor? Hedefiniz ne? Nereye gidiyorsunuz? Ve biz dedi, om, om, om bu kelimeyi kullanmak suretiyle Allah'a ulaşırız. Biz de dedik ki, peki bize söyler misin? Yolunuz ne tarafa doğru, Allah'a ulaşmak için ne tarafa doğru, nasıl bir yol izliyorsunuz? Yolumuz dedi, aşağı doğru. Giderek daha aşağı, daha aşağı, daha aşağı doğru iniyoruz. Peki indikçe etraf aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Kararıyor dedi. Sonunda zifiri karanlığa ulaşıyor musunuz? Evet, ulaşıyoruz. Ve de ulaştığımız yerde o zifiri karanlık artık bir sonsuzluktur dedi. Peki Allah'a nasıl ulaşacaksınız? Ulaşmış oluyoruz zaten dedi. Allah sonsuzluktur. İşte o karanlığın ötesindeki o sonsuzluk, karanlığı da ihtiva eden o dizayn, o sonsuzluktur. Yani Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, insanların bu kadar saf olacağına ihtimal verebilir misiniz? Ama bunu söyleyen kardeşimiz, misafirimiz çok samimiydi. Hakikatleri bize hiç çekinmeden birer birer anlattı. Belki bizlerden de birisini aralarına almayı filan planlıyordu. Çekici olması için de çok gayret sarf etti. Şimdi sevgili kardeşlerim, buysa transandantal meditasyonun insanlara ulaştırdığı yer zifiri karanlıksa, biliyorsunuz ki karanlıklar şeytana temsil eder. Nur da Allah'ı temsil eder. Biz insanların kalplerini nurla doldurmaya uğraşırken, onlar da insanların kalplerini
karanlıkla doldurmaya çalışıyorlar. Zulmetle doldurmaya çalışıyorlar. Ve de bunu yaparken de doğru yolda olduklarına inanıyorlar. Milyonlarca insan diyorlar Hindistan'da ve başka yerlerde bunu yapıyorlar. Yoga yapıyorlar. Japonya'da da var mesela geniş ölçüde yoga tatbikatı. Ve de bu insanlar doğruyu yapıyorlar diye böyle bir tatbikatın içerisindeler. Sevgili kardeşlerim, yoganın insanı götürebileceği yer cehennemin en alt katıdır netice itibariyle. Çünkü bu insanlar başkalarına da anlatıyorlar yaptıklarını. Onlardan da söylediklerine inananlara bunu öğretiyorlar. Başka insanların da cehenneme gitmesini sağlamış oluyorlar. Her kazandıkları bir başka kişi onların cehennemdeki durumunu biraz daha kötüye götürüyor. Kapkaranlık olan kalpleriyle bu insanlar aşağı doğru olan yollarında aşağı inerek zifiri karanlığa ulaşıyorlar ve Allah'a ulaştıklarını zannediyorlar. Bu kardeşimiz son derece samimiydi. Oysa ki Allah Teala yolunu Tevrat'la, İncil'le ve en son Kur'an-ı Kerim'le çizmiştir. Ve yol açık ve kesindir. Dünyada verilen bu gezegenden 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşan bir yolculuk yukarıya doğru 7 tane kat çıkılarak yapılır. 7. katta 7 tane yatay alem geçilir. Zikir hücrelerinde zikir tamamlanır. Ondan sonra da kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Yani hangi dergâhtaysa kişi tabi olduğu dergâh hangisi ise tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır ve ana dergâh olan bizim dergâhımıza ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculuğa bizim kardeşlerimizle beraber çıkar. 7. katta soldan sağa doğru bir istikamette 7 tane alem geçer. Birinci alem Ümmül Kitap, ikinci alem Kudret Denizi, üçüncü alem Makam-ı Mahmud, dördüncü alem Divan-ı Sari'in. Ama başlangıçtaki kader hücreleri bölümünü katmadık. Evvela kader hücreleri var. Herkes kendi kader hücresinin önünde oraya ulaşır. İkinci alem Ümmül Kitaptır. Bütün mukaddes kitapların içinde bulunduğu bir kitap boşlukta duruyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Son sayfası da açık. O kitabı görebilenler son kitabı derhal bileceklerdir. Orada hem peygamberlere indirilen şeriat kitapları hem de Allah'ın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı ve evliyalara yazdırdığı kitaplar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde
Mutluluğu yaşamak istiyor musunuz? Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Zikrin size nasıl bir fayda sağlayacağını ancak öyle görebilirsiniz. Bu talebiniz Allah'a ulaşmayı dileme muhtevası hacet namazını kıldığınız zaman sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Ama mürşidinize ulaşmadan evvel siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala'nın size yardımlarını alacaksınız. Evvela Allah Teala irşat makamını dinlediğiniz zaman onun söylediklerini idrak edebilmeniz için görme, işitme ve idrak etme hastalarınızı açacaktır. Sonra o irşat makamına bakacak olan baş gözlerinizi onu irşat makamı olarak görecek bir hüviyete getirecektir. Kulaklarınızı onun söylediklerini manevi açıdan değerlendirebilecek hale getirecektir. Kalbinizi onun söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya getirecektir. Ondan sonra siz hacet namazını kılmayı dileyeceksiniz. Ama dilemeniz için önce biraz zikretmeniz lazım. Bu zikirle Allah-u Teala'nın kalbinize %2 oranındaki nuru göndermesi lazım. O noktada gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz, görme, işitme ve idrak etme hastalarınız, bunlar açılırken Allah-u Teala sizin göğsünüzü şerh edecek. Yaracak. Ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Ve bu noktada Allah'ın katından sizin zikrinizle gelen %2 oranındaki rahmet nuru kalbinize salavat tarafından ulaştırılacaktır. Salavat taşıyıcı faktördür. Salavatla fazıl gelir, salavatla rahmet gelir. Salavat birikimi söz konusu değildir. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştirilecektir. Ama gelen her rahmet birimi mutlaka kendisini taşıyan bir salavatla birlikte gelir. Mürşidinize ulaşmadan evvel nefsinizin kalbine girebilen sadece %2 rahmet nurudur. Bunun için Allah-u Teala göğsünüzü yarmıştır. Bunun için göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Bunun için zikretmenizi bekler. Ve zikrettiğiniz zaman daha ötesine layık olmadığınız için sadece gözleriniz, kulaklarınız ve kalbiniz irşat makamının sözlerini işitebilecek olan seviyeye geldiği cihetle Allah-u Teala sizin kalbinize Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye yaptığınız zikre paralel olarak rahmet nurunu gönderecektir katından. Bu nur göğsünüze gelecektir. Oradaki delikten geçerek kalbinize ulaşacaktır. Ve kalbinizdeki ilk nur birikimi gerçekleşecektir. %2 rahmet nuru.
İşte bundan sonra taşıyıcı faktör olan salavat nefsinizin kalbine fazılları taşımaya başlayacaktır. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. Önemli mi? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi transandantal meditasyonun gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir Allah'la ilişkinin sonucuna ulaştıracaktır sizi. Transandantal meditasyon şeytanın bir tuzağıdır ve insanları Allah'a değil, karanlıkların içinde sadece şeytana ulaştırır. O kişilerin gideceği yerde tıpkı onun gibi karanlık olan cehennemdir. Alevlerin ateşiyle ne kadar aydınlanırsa o kadar aydınlanır. İnsanların yandığı alevlerden bahsediyoruz. İnsanların haşlandığı kaynak sulardan bahsediyoruz. Kaynamış, kaynamanın en yüksek seviyesine ulaşmış, bir taraftan buharlaşan kaynak sular, korkunç sıcaklıktaki sular, insanların derileri onunla karşılaştığı zaman soyuluyor. Allah-u Teala yeniden deri giydiriyor cehennemde olanları. Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor. Acı, İşkence, yani bir cezalandırma sistemi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Oysa ki Allah-u Teala nurlarını sizin için gözleniyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah'ın nuruyla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi daha diyor. Huşu sahibi olan ne yapar? Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Huşu sahibi olmayan kişi de sorarsa cevap alamaz. Allah Teala buyuruyor ki Vesta'inu bis sabru ve salatı. Sabırla ve namazla İstihane isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın girmesini isteyin diyor Allah-u Teala'dan. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Bu gerçekten ve mutlaka gerçekten kebiretun, kebir, büyük bir iştir. Zor bir iştir diyor Allah Teala. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahipleri hariç. Kimmiş bu huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum. Ellezine onlar yezunnune kesin şekilde İnanırlar ki ennehüm muhakkak ki onlar ileyhi ona Allah'a yercuun rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a döndüreceklerdir, ulaştıracaklardır. Öyleyse sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyeceksiniz. Mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi mürşid? Son derece önemli. Çünkü tabiiyetsiz bir vuslat olayının tahakkuk etmesi mümkün değildir. Mutlaka
tabiiyetiniz gerekli. Yani ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırmanız gerekli. Bu işlevi yapabilirseniz hedefe ulaşabilirsiniz. Ne olur bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Başın üzerinde de devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Bir ruh gidiyor. İkinci bir ruh geliyor ama gelen ruh devrin imamının ruhu. Allah Teala Mümin 15'te diyor ki onların başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gelir. Mücadele 22'ye baktığımız zaman kim Allah'a münaki olmak konusunda mürşidine tabi olmuşsa onların kalbine iman yazılır başlarının üzerine. Ruh ulaşır diyor Allah Teala. Başların üzerine gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kalplerine de Allah Teala imanı yazıyor. İman kelimesini onların kalplerine yazıyor. Onlar o zaman İmanı artan müminler oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu mümin standartları içinde kabul etmez. Çünkü gerçek müminler onlardır ki diyor. Allah'a ulaşmayı dilerler. Kalpleri cezbeyle ürperir. Gerçek müminler Allah'a ulaşmayı dileyerek kalplerine Allah'ın imanı yazdığı kişilerdir. Ne oluyor? Kalpleri de mümin oluyor. Kalplerine iman yazması Allah-u Teala'nın o kişinin mümin olduğunun Allah tarafından tespiti ve ispatıdır. Kimin kalbinde Allah-u Teala iman kelimesi

Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde o kişi de mümindir ama hak mümindir. Kimdir hak mümin? Allah'a inanan ama Allah'a inandıktan sonra bunu ispat eden, Allah'a ulaşmayı dileyerek ispat eden ve böylece takva sahibi olan kişidir. O hak mümindir. Yani eğer ölürse bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölürse takva sahibi olduğu için gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzifetil cenneti lil muttakine gayri vaid diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki Allah Teala'ya yönel münibine ileyhi ona yönel ve yettekun ve takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol diyor ve müşriklerden olma. Namaz kıl ve müşriklerden olma. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir tek fırka Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin fırkası kurtuluşa ulaşacak. Öyleyse sadece bu insanın kalbine Allah Teala rahmet, faz ve salavat nurları gönderecektir. Bu kişi başlangıçta sadece %2 rahmet nuru alır. Göğsünü Allah Teala yardığı zaman. Ondan sonra bu kişi mürşidine ulaşıncaya kadar kalbine hiçbir nur giremez. Ne zaman ki taviyetini gerçekleştirir ve arkasından zikir yapmaya başlarsa, sadece taviyetlerini gerçekleştiren, tabi olan kişilerin kalplerine Allah-u Teala'nın rahmeti fazlı ulaşır. Salavat, rahmeti ve fazlı o kişinin kalbine ulaştıran müessesedir. Furkan 70'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı diler, hak mümin olur ve nefs tezkiyesi yaparsa Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştiren husus kalbin zulmetten nura çıkması, nurun o kişinin kalbinde %50'yi aşması halidir. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilerse, Allah sadece onun ruhunu kendisine ilka eder, ulaştırır, mülaki kılar. İşte o noktada o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 söylediğimiz rahmet nurunun ötesinde her gök katında %7 fazıl birikimiyle oluşan %7'den 7 kere %49 fazıl birikimi gerçekleşir. İki de rahmet nuruyla beraber kalpteki nurlar yarıyı aşar. %50'yi aşar, %51 olur. İşte 7 katlık bir yolculuğun sonucu budur. Ana dergaha ulaşan ruh oradan zemin kattan evvela birinci gök katına ulaşır. Açıkta bir secde yapılır. Bunun manası o kişinin kalbinde %7 fazıl birikiminin gerçekleşmiş olmasıdır. %2

rahmet birikimi mürşide tabi olmadan evvel Allah'ın gönderdiği bir kapı açış işaretidir. Bir Allah'ın nurlarının geleceğine dair kesin teminattır. Ama kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbine gelen nurlar artmaya başlar ve onlar %7'yi bulduğu zaman vücuttan ayrılmış olan ve Allah'a doğru seyrisülük yapan diğer ruhların arasına girmiş olan ruh birinci kata kadar çıkabilir. Bu seyrisülükün birinci safhasıdır. Seyrisülük insan ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eden olayın adıdır. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 temizlenmesiyle nefsin muhtevası devamlı değişecektir. Çünkü temizlenmesi demek oraya %2 rahmetten sonra %7 fazıl girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı Allah Teala'nın hangi isimlerle değerlendirdiğine baktığımız zaman emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe görürüz. Bir kişi ne zaman nefsinin kalbine %7 fazıl yerleştirebilirse, onun seyrisülükteki ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Artmazsa hiçbir zaman yukarı çıkamaz. Ama Allah Teala 7. katın garantisini verdiği için o kişiye, o kişi hayattaysa şartlar ne olursa olsun zikrini mutlaka Allah Teala onun arttırır. Allah onun zikrini arttırır. Ve Allah Teala'nın artan zikrine paralel bir seyirde o kişinin nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikir. Burası nefsi levvamedir. Her bir kademe için Allah Teala ayrı bir ayeti değerli kılmıştır. Nefsi emmare birinci kat cenneti, birinci kat gökyüzüne ulaşmayı ifade eder. Daha henüz o kişi bu noktaları yavaş yavaş aşmaktadır. Bu muhteva 7-8 aylık bir devre içinde tamamlanacaktır. 7 aylık bir devre içinde tamamlandığını düşünelim. O zaman demek ki her ay ruh bir gök katı yükselecek gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Mutlaka böyle olur değil. Bir kısmı çok daha evvel Allah-u Teala'ya ulaşır. Bir kısmının ulaşma süresi bazen 7 ayı da geçebilir. Ama 7 aylık bir süreç içerisinde ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bunu sağlayan müessese ise sadece ve sadece zikirdir. Zikir öyle bir müessesedir ki, öyle bir kuruluştur ki, Allah'ın öyle bir yardımıdır ki, kişiye namaz kılmayı zevk haline getirir. Oruç tuttuğu zaman kişinin karnı acıkmaz. Bütün ibadetleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi Allah'tan aldığı büyük yardımlarla inanılmaz derecede kolay şartlar içinde tamamlayacaktır. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Biliyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer
yolu seçtiklerinden kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala bir garanti veriyor insanlara. Siz demiş oluyor Allah Teala bu ayet-i kerimeyle, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve sizi ermiş evliyamdan kılacağım. Ermiş evliyadan birisi de siz olacaksınız diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan Allah dostlarına Allah Teala Allah'a mülaki olmuş evliya diyor. Ermiş evliya. Evliya dostlar demek, veli dost demek. Ermiş evliya da ruhunu Allah'a ulaştırmış evliya demek. Öyleyse transandantal meditasyon bir insanı sıfır noktadan cehenneme doğru adım adım yaklaştırırken cehennemin alt katlarına doğru o insanın kendisinden ayrılmış olan muhtevası cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor. 7 kat yerlere doğru giriyor. Aslında Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhları Allah'a doğru yükselirken diğerinde ruhun aşağı doğru inmesi söz konusu değildir. Ruh o konuyla, transandantal meditasyonla hiç ilgilenmez. Allah'a doğru da yola çıkmaz. O kişinin ile beraber kalır. Ama o kişinin nefsi her geçen gün biraz daha kararır. O kişi neticede sonsuz bir karanlığın içine ulaşır ve Allah'a böylece ulaştığını zanneder. Oysa ki şeytanın her türlü desisesine, hilesine açık bir hüviyet kazanmıştır kişi. Mutluluğunu eliyle yok etmiştir. Allah'a doğru ruhunu yola çıkaran kişi, ikinci gök katında nefsi, levvameyi, o levvame nefse kasem ederim ki işaretiyle alıyor. Ayet-i Kerim öyle söylüyor, o levvame nefse kasem ederim. Sonra mülkime kademesi geliyor. Ruh üçüncü kata yükseliyor. Üçüncü defa nefsin kalbinde %7 nur birikimi. Fe'elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücarı fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsi mutmainnet diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, ey ruh Rabbine geri dön. Radiyeten, mardiye, Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanarak. Yani nefsin, mutmain olan nefsin, radiye, Allah'tan razı olması, mardiye, Allah'ın da ondan razı olması, beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşmasını ifade eder. Ve tezkiye, nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimini muhtevasını alır. Ve başlangıçtaki %2 fazıl birikimiyle beraber o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu 7. gök katına, her kademede bir kat yükselerek 7. gök katına çıkan ruhun 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla
noktalanır. Yedi alemin sonunda zikrini tamamlayan ruh oradan ayrılır. Sitetül müntahaya ulaşır. Sitetül müntahadan dikey bir yolculukla Allah'a yükselir. Allah'ın zatında yok olur. Bununla biter mi? Hayır, bitmez. Kişinin zikri giderek artar. Zikir %80'i aştığı zaman kişi fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Zikir günün %100'üne ulaştığı zaman, kişi daimi zikrin sahibi olduğu zaman kişi ulul albab olur. Yani Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah ile her zaman konuşan bir kişi olur. Allah'tan her şeyi sorabilen ve emirleri alabilen, başkalarına tebliğ edebilen bir hüviyet kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkiniz, bu burada da net sonuçlanmaz. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz ve muhlis olursunuz. Sonra da Allah Teala sizin günahlarınızı örter, size salah nuru verir, günahlarınızı sevaba çevirir ve iradenizi de teslim alır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle tayin edilirsiniz. Burada bütün bu fonksiyonları, bu sonuçları sağlayan fonksiyonel gayretiniz, zikir adı verilen bir müesseseyle sonuca ulaşabilir. Zikrinizdir ki nefsinizin kalbinde %7 nurların birikmesini ve ruhunuzun Allah'a ulaşmasını sağlamıştır. Zikrinizdir ki fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi sağlamıştır. Bütün teslimler zikir adı verilen o Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıyla gerçekleşir. Ve insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Öyleyse transandantal meditasyonun bir insanı götürebileceği yer cehennemin dibidir. Zikrin götürebileceği yer ise Allah'ın zatıdır. Ve daha sonra fizik vücudunu, ruhunu böylece Allah'a teslim ettikten sonra zikrin götürebileceği yer fizik vücudun teslimidir. Nefsin teslimidir. Muhlis olmaktır. İradenin de Allah-u Teala teslimini garanti eden bir müessese zikir. Onun için Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te diyor ki, Habibim, o okuduğun Kur'an-ı Kerim var ya, onları da oku. Ve namaz kıl. Ama bil ki zikir en büyük ibadettir. Arapçası şöyle. Utlu uhiye minel kitabi. Ve kumus salat. Onlara sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve zikrullahi ekber. Ve Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Yani en büyük ibadettir. İşte
Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında zikir var, öbür tarafında da transandantal meditasyon. Birisi cehennemin dibine, öteki Allah'a ulaştırır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as

Dağıtıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Ruh, nefs, fizik vücut ve irade bizi ifade eder, biz insanları. Unutmayalım ki insandan başka hiçbir mahluk ruh adı verilen bir emanete sahip değildir. Sadece insan, kainatta yaratılan en üstün varlık, Allah'ın yaratıkları içinde en üstün olanı insandır. Bu en üstün varlık üstünlüğünün sebebini araştırdığında şunu görecektir ki o başka hiçbir mahlukta, yaratıkta bulunmayan bir şeyle teçhiz edilmiştir. Donatılmıştır. O ruhtur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsan başka hiçbir mahluka benzemez. O bir ruhla donatılmıştır, bir fizik vücutla donatılmıştır, bir nefsle donatılmıştır, bir de iradesi vardır. Bütün insanlar cüz-i iradenin sahibidirler. İlahi irade, külli irade, bütünü ifade eder. İnsanoğlu manevi yükselmesini tamamladığında ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradenin teslimi o kişinin en üstün makama çıktığını gösterir. İrşada memur ve mezun kılınmak. İnsanlar mürşit olduklarını söylerler. Ama Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmemişlerdir. Onlar için bu bir önem taşımaz. Oysa ki Allah huzurunda bir insanın mürşit olabilmesi Allah-u Teala'nın o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin etmesiyle mümkündür. Bu tayin yapıldığı takdirde o kişi gerçek anlamda bir mürşit olur. Özelliği Allah ile her an konuşabilmesidir. Asıl büyük özelliği ise o makama onu Allah'ın tayin etmesidir. Öyleyse ruhu, veçi, nefsi olan bir insan bir dördüncü faktöre daha dayalı bir hayat sürer. O iradedir. İnsanı kötülüklerden koruyan
ve devamlı savaş halinde olan bir müessese. İrade, nefsin bütün afetlerine karşı çıkan kuvvetin adıdır. İnsanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan oluşurlar. Yapı olarak, irade bir yapı değildir. İrade, Allah'ın verdiği bir güçtür, kuvvettir. Kötülüklere karşı savaş verecek olan gücün adı iradedir. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları kötü şeyler yapmaya teşvik eder. Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka işletmeye çalışır. Cürümleri insanları işletmeye çalışan şeytandır. Cürüm işlemeye insanları teşvik eden şeytandır. İşte o teşvike karşı koyan ve o cürümü işlememek konusunda kişiyi teçhiz eden kuvvet ise iradedir. İrade, güçlüklerle savaşan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan bir insan için mutlaka müracaat edilmesi lazım gelen bir kuvvettir. Zaten o kuvvet otomatik olarak kendisini gösterir. Kişi ne kadar iradeliyse o kadar Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda yeteneklidir. Öyleyse ruhumuz, içimiz, nefsimiz Allah ile olan ilişkilerinde neyi ifade ederler? Yolun neresindedirler? Allah ile ilişkilerde ruh, veç, nefs önemli birer faktör müdür? Beraberce bir göz atalım. Allah Teala bir defa açık ve kesin şekilde bizim Allah'a teslim olmamızı istiyor. Münibine ileyhi ve eslimu diyor Allah Teala. Ona dön, ulaş ve teslimu. Ve eslimu lehu, ona teslimu. Buradaki teslim müessesesi Nisa 58'deki teslimle aynıdır. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاِمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse emanetler çoğul. Ruhumuz ilk teslim olacak emanetimiz. Fizik vücudumuz ikinci defa teslim olacak emanetimiz. Nefsimiz üçüncü kademede teslim olacak olan bir faktör. İrade ise yolun sonunda teslim alacak olan ve teslim ettiğimiz Allah-u Teala tarafından bize kesin bir şekilde bildirilecek olan bir varlıktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bu onun başarısının ilk adımıdır. Mutlaka başaracaktır bunu. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah-u Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Herkesi seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden kendisi dilemediği gibi başka insanları da dilemekten men edenlerdir. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ve o insanlar da toplam insanların %5'inden çok daha azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bu durumda
Demek ki aklı başında olan herkesi seçiyor. Bu seçimden sonra insanlardan beklediği bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama kim dilemişse ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yani Allah için o kişinin dilemesi yeterlidir. Kim dilerse, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Beni de evliyandan birisi yap. Benim de ruhumu teslim al. Sen diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de diliyorum. Bu dileğimi yerine getirmeni diliyorum senden Yüce Allah'ım. İşte bu dilek kattense, gerçek anlamda bir dilekse, Allah-u Teala mutlaka bu dileği yerine getirecektir. Getirirse ne olur? Getirirse o kişiyi evvela mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman kişi ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Ondan sonra o ana dergahtaki diğerleriyle beraber bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitim süresince ruh yavaş yavaş yükselmeye başlar diğerleriyle beraber. Önce birinci kata kadar yükselir. Ötekiler yukarı çıkarlar. O bir süre birinci katta kalacaktır. Açıkta yapılan bir secde. Sonra ikinci kata yükselir. Sığırılma havuzlarında bir süre kalır. Sonra üçüncü gök katına yükselir. İki katlı bir mescitte, köşk mescitte, secdede kalır. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında, beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında, yani gök katlarındaki aslında secdede kalır. Altıncı gök katında Sıfkatullah olma mahallerinde Allah'ın boyasıyla boyanır. O nur kaynağından, buz kalıbına benzer bir nur kaynağından ulaşan nurlarla rengi değişir. Beyaz, açık yeşil bir renge dönüşür. Bu açık yeşil renk tamamlandığı zaman Sıfkatullah olmuştur kişi. Allah'ın boyasıyla boyanmıştır. O zaman Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde ona hilat giydirilir. Eline de bir kılıç verilir ve yükselir ruh. Sonra ne olur? Sonra yedinci gök katına ulaşır. Orada Devr-i Nevum'un dergahında bulunan altın kapıyla aynı görüntüde olan bir altın kapıyla karşılaşacaktır. Kapı 7 tane mermer, merdivenden sonra ulaşılabilen bir yerdedir ama o mermer merdivenlerden evvel de bir altın zincir yolu kapatmaktadır. Oraya ulaşan Allah dostu elindeki kılıçla orada emanet olarak aldığı Cebrail Aleyhisselam'ın hilat girdikten sonra verdiği kılıçla o zincire bir defa vurur altın zincire. Altın zincir ikiye ayrılır. İçeri giren kişi yukarı çıkar ve yukarıda kader yüceleriyle karşılaşır. Herkesin yüceleri kendi hizasındadır. Buradan sonraki merhale Ümmül Kitap'tır. Yedinci katta yedi alem geçecektir kişi. Birincisi
kader hücreleridir. Herkesin geleceği o hücrelerdedir. Ümmül kitaba ulaştığı zaman kişi 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap görecektir. Son sayfası açıktır. Kitap boşlukta durmaktadır ve onu tutan melekleri normal gözlerin görmesi mümkün değildir. Kitap boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu da tutmaktadır. Devrin imamı ise oradadır ve yaklaşık 70 kişilik bir gruba ders vermektedir. Bu soru üçüncü aleme geçilir. Ümmül kitaptan sonraki üçüncü alem kudret denizidir. Kudret denizine ruhlar dalar ve kendilerine verilen görevi gerçekleştirirler. Derinlere girerler. Nefes almak diye bir mecburiyetleri olmadığı için her tarafı karış karış dolaşırlar. Ve Allah'ın birçok sırrına nail olurlar. Dördüncü alem makamı Mahmud'tur. Makamı Mahmud'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, onun güzide sahabeleri ve diğerleri oradadırlar. Devrin imamı oraya ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sol tarafında yerinden alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir sonraki kademe olan, bir sonraki kesim olan Divan-ı Salihine ulaşır. Oradaki kafstan başkanlığı alır. O yürütür. Ne zamana kadar? Ta ki ruhlar zikircilerine ulaşsınlar. Zikir görevlerini tamamlasınlar. Altıncı bölüm zikircileridir. Dönüşlerinde de onu tekrar kafilenin sağ başına alsınlar, o noktaya kadar orada kalacaktır. Bu olaydan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihinde yerini aldıktan sonra geri kalanlar zikir hücrelerine ulaşırlar. Her birisi 2 metreden daha yüksek olan yuvarlak ve şeffaf hücrelerin içinde zikirlerini yaparlar. Bunlardan zikirlerini tamamlayanlar oradan ayrılarak Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte bu işlev seyr-i sülük adını alır. Allah'a insan ruhunun gök katlarını aşarak ulaşması. Bu ruha ait bir işlevdir. Bütün ruhlarla beraber bu yolculuğu yapan ruh, zikir sürecini tamamladığı zaman Sitret-i Münteha'ya ulaşarak oradan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşır. Peki böyle bir güzelliği yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar öldükleri zaman Azrail Aleyhisselam ve onun tayfası o kişiyi öldürürler ve ölüm tahakkuk ettikten sonra onun ruhunu beraberlerine alarak Allah'ın katına ulaştıracakları Sitret-i Münteha'ya kadar gelirler. Sitret-i Münteha'da, yani en yüksek noktadaki ağaç, muhteşem renkleri olan, yaprakları muhteşem renkleri taşıyan bir ağaç. Orada
ruh, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcılarından ayrılarak dikey bir yolculukla yukarıya çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. O da Allah'ın zatında yok olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve de görevlerini yapmayan, Allah'ın yoluna yükselmeyen ruhların Allah'ın zatına girdikten sonra çıkması ve huzur namazında yer alması söz konusu değildir. Ama Allah'ın zatına mutlaka onlar da ulaşacaktır ve Allah'ın zatında yok olacaklardır. Öyleyse bir insanın ruh adı verilen emaneti Allah'a mutlaka teslim olur. O kişi teslim etse de teslim olur. Neticede Azrail Aleyhisselam tarafından götürülüp teslim edilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilese de teslim olur. Ruh söylediğimiz işlevlerden geçerek Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu huslattır. Allah'a vasıl olmak. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut da Allah'a teslim olur. Ama fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ruhu Allah'a teslim olan kişi fizik vücudunu teslim etmiş değildir. Yaklaşık olarak 2-3 saatlik bir zikirle, 3-4 saatlik bir zikirle bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir. 7-8 aylık bir devre bu konu için genel olarak yeterlidir. Daha üst kademede ne olur? Ruhun Allah'a teslimi bir son değildir. Teslimlerin ilkidir. Daha öteye gidebilmek için kişinin zikrini arttırması gerekir. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a kolayca teslim eden kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Buraya kadar olan işlevler herkese Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Kişinin bir dileği yeterlidir. Ama bundan sonrası gerçek anlamda bir dik yokuş oluşturur. Fizik vücudun teslimi yaklaşık 18 saatlik bir zikri gerektirir. Bu sebeple fizik vücudun teslimi dik yokuş adını alır. Deneyenler bilirler ki hiç de kolay bir olay değildir. Fizik vücudun Allah'a teslim olabilmesi için ruhun tesliminden sonra zikrin arttırılması gerekir. Bu kişi zikrini arttırmaya çalışır ve başarmaya başlar bunu. Bir gün bakar ki 12 saati aşmış zikri. Yani günün yarısından fazlasını kişi zikirle geçirmeye başlamış. Böyle 12 saatten fazla bir zamanı zikirle geçiren insanlar için zahit olmak söz konusudur. Bu pozitif zühttür. Kur'an-ı Kerim'de geçen zühd kelimesi negatif zühdü ifade eder. Kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme değersiz bir mal olarak esir tüccarına satıyorlar. Ona değer vermiyorlardı. Ona karşı zahittiler diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Burada zühd
negatif zühttür. Onu değersiz bulmak. Ama pozitif zühd, değer veren bir dizaynı içerir. Kim Allah'a teslim olmaya değer veriyorsa, onlar ruhlarını teslim ettikten sonra mutlaka fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmek isteyeceklerdir. Ve de geçecek süreç içerisinde fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek için zikirlerini arttırmak mecburiyetindeler. Birinci aşama, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak. 12 saati zikrin aşması. 3 saatlik zikirden 12 saatlik bir zikre çıkmak. Bu zikri 3 kat arttırmak demektir. Bu o kişiyi fizik vücut teslimine ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Kişi bundan sonra da zikrini arttırmak zorundadır. Ta ki zikri günün 1/3'ünü aşsın. Yani günde 18 saati aşan bir zikre ulaşması lazım gelir o kişinin. Bu sebeple fizik vücudun teslimi dik yokuş olarak adlandırılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir kişinin hedefe ulaşması, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi zorlu bir iştir. Ama Allah'tan yardım isteyen, Allah'a sığınan, bu hedefe kendini adamış olan kişi Allah'tan mutlaka yardım alır ve bu hedefe ulaşır. Onun için hayatının en önemli olayının bu olması gerekir ve Allah'ın yardımının mutlaka geldiğini görecektir kişi. Talebi yeterli kalbi duyguları içeriyorsa. Fizik vücudun teslimi öyle bir dik yokuştur ki bu yokuşu aşan kişi için daimi zikre ulaşmak artık bir problem değildir. O dörtte üçünü aşmıştır yolun. Dörtte biri kalmıştır. O hedefe ulaşan kişi için dik yokuş çıkıldıktan sonra daimi zikre ulaşmak artık bir zevktir. Kişi bu zevke mutlaka ulaşacaktır. Böyle bir miktar ömrü varsa. Daimi zikre ulaşan kişi ulul-elbab olur. Allah Teala bu vapta diyor ki li ulul elbab yeskurun Allah'a kıyamet ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ayrıca Allah Teala yeskurun Allah'a kıyamet ku'uden ve ala cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir farz emir. Allah'ı ara sıra zikretmek farz. Nem 82'de Allah Teala diyor ki Allah'ı zikrederek Allah'a ulaşın. Veskür ismi Rabbike, Allah'ın ismiyle zikret.
ve tebettelileyhi tebdila ve Allah'a ulaş, Allah'a teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmak açık bir şekilde zikirle mümkün ve bu günün yarısından daha az bir zikri ifade ediyor, ara sıra zikri ifade ediyor. Ama günün yarısından daha çok zikretmek de üzerimize farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de Allah, ey amin olanlar, ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz günün yarısını aşacak bir hüviyet kazansın. Daha ötesi daimi zikir. O da mı farz? Evet, o da farz. Allah Teala emrediyor. Eskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Herkesin Allah'ı bu standartlarda zikretmesi söz konusu. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse üç zikir hali de farz. Bütün bunların ötesinde zikrin en büyük ibadet olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki, Kur'an'ı tilavet et ve namaz kıl. Utlu uhiye minel kitabi ve ekum salat ve la tekune minel müşrikin. Sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma. اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Ama zikir en büyüktür, en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Üç ibadet faktörü geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak ve zikir yapmak. Zikrin namazdan daha büyük bir ibadet olduğu kesinleşiyor. İslam'da namaz dinin direğidir denir. Doğrudur. Gerçekten öyledir. Günde 7 vakit namaz kılmamız lazım hepimizin. Hamdolsun ki biz ve kardeşlerimiz her gün 7 vakit namazı şartlar ne olursa olsun mutlaka kılarız. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik etmek. Öyle yaparız. Bugüne kadar hep öyle yaptık inşallah. Günde 7 vakit namaz kılarız. Sabah namazı, kuşluk sünneti, 2 öğle namazı, 3 İkin namazı, 4 akşam namazı, 5 yatsı namazı, 6 ve teheccüd namazı, 7 Yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınan 1/7 namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi öyle yapıyordu.
Biz de öyle yaparız. Öyleyse muhtevaya dönelim. Kişi ne yapmış? Ruhunu Allah'a teslim etmiş evvela. 3-4 saatlik fizikle gerçekleştirmiş bunu. Sonra ne yaptı? Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. 18 saat zikre çıktı. Sonra ne yaptı? Nefsini Allah'a teslim etti. Daimi zikre ulaşarak. Nefs Allah'a teslim olur mu? Evet olur. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsin kalbinde hiç afet kalmayacağı için ruh Allah'a, nefs Allah'a teslim olur. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği zaman o kişi muhlis olacaktır. Ve bu 6. merhaledir. 7. merhalede Allah-u Teala iradenin de Allah'a teslimini emrediyor. Kim daimi zikre ulaşır da daimi zikrini devam ettirirse Allah-u Teala onlar için bir yol çizmiş, evvela onların Allah yolundaki ilerlemelerini şekle bağlamış. İradelerini de teslim alacak. Bu daimi zikre ulaşan insanlar tövbe-i nasuh yaptıktan sonra Allah onların günahlarını örtecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Sonra onların başlarının üzerine salah nuru verecektir. Sonra onların örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. 3. işlem. 4. işlem onların iradelerini de teslim alacaktır. İşte iradesi teslim alındığı için daimi zikri artık kendi iradesi olmadığı cihetle zikir hüviyetinden çıkan bir hüviyete ulaşacaktır kişi. Artık ilahi irade o kişinin zikrini ele almıştır. Kişinin iradesini teslim aldığı cihetle ilahi irade o kişiye zikir yaptırmaktadır. Kişi kendi iradesiyle zikir yapsaydı bu konumda da zikir olacaktı. Bu noktada

kişisel irade yoktur. Bu sebeple bu bir zikir değildir. Adı tesbih olur. Kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. O iradenin de Allah'a teslimidir. Öyleyse bir insanın ruhu vardır, Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudu vardır, Allah'a teslim edecektir. Nefsi vardır, Allah'a teslim edecektir. İradesi vardır, onu da Allah'a teslim edecektir. İşte böylece teslimler tamamlanıyor. İslam budur. Böyle yaşanır. Bir İslam müessesesini dört tane teslimle şekle bağlayan Allah Teala insanları istediği o sonsuz mutluluğa ulaştırıyor. İradesini Allah'a teslim etmiş olan bir insan artık nefsi kendisine hakim olamayacağı için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah Teala'nın hepinizi irade teslimine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve neddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir Kur'an tefsirinde bir defa daha bir araya getirdi. Dikkat edin, Kur'an tefsiri kelimelerin yapısına bakmaz. Onlarla ilgili bir ilişkili bir müessese değildir. Harflerin yan yana dizilmesi, kelimelerin vücuda getirilmesi, gramatikal açıdan onların değerlendirilmesi değildir. Kur'an'ın lafzı da değildir. Kur'an'ın ruhudur. 28 basamaktan oluşan İslam merdiveninin her biri hakkında muhteva tayinini ifade eder. İnşallah Kasas suresinin 71. ayet gelmesiyle konuya giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ere eytum in ca'alallahu aleykumul leyle. Sermeden ila yevmil kıyameti men ilahun gayrullahi yetikum bi diya. Yani diyain. Efela tesme'un. Kul de

Ereytüm, gördünüz mü? İn eğer cealallahı Allah kıldı. Ceale Allahu aslı. Aleykum sizin üzerinize elleyle gece sermeden sürekli uzun süre sonsuz. İlayyumi el kıyameti, ilayyumül kıyameti, kıyamet gününe kadar men, kim, ilahün ilah, gayrullahi Allah'tan başka. Yetikum bi size getirir, getirecek. Diyayin, ışık, aydınlık, ziya. Mi fela tesmeun, hala işitmiyorsunuz, işitmeyeceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı,

Geceyle gündüzden bahsediyor. Diyor ki, gördünüz mü? Düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, ki yapmak isteseydi, yapardı. Allah'tan başka size ışığı kim getirebilirdi? Hangi ilah getirebilirdi? Allah onu yaptığı zaman müdahale edebilecek olan hiç kimse yoktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakmak gerek. O dizayn önemli. Geceyi gündüze, gündüzü geceye ulaştıran Allah'tır. Geceden gündüzü, gündüzden geceye çıkaran. Nasıl yapıyor? Hünnes ve künnes kanunlarına göre dünya güneşin etrafında 365 günlük bir zaman parçası içerisinde turunu tamamlıyor. Ama kendi etrafında da her 24 saatte dönüyor. İşte 24 saat boyunca her dönüşünde güneşe bakan taraf gündüz, bakmayan taraf gece oluyor. Devamlı döndüğü için değişmemesi de mümkün değil. Mutlaka gece gündüze, gündüz geceye değişiyor. Allah-u Teala diyor, biz bu kanunu kurduk. Hangi ilah eğer olsaydı, hangi ilah bu kanunu değiştirebilirdi? Fela tesme'un diyor Allah Teala, hala işitmeyecek misiniz? Hala işitmeyecek misiniz? Biliyorsunuz, dinlemek başka şey, işitmek başka şey. İşitmek dinlemenin ötesidir. 72. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ere eytüm in cealallahu aleykum ün nehare sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün garullahi yetikum bi leylin teskunun fih, yani fihi. Efela tubsirun, kul de, ereytüm, gördünüz mü, in eğer, cealallahu, Allah kıldı, yaptı, aleykum, sizin üzerinize, ennehare, gündüz, sermeden, sürekli, uzun süre, sonsuz. İlâ yevmil kıyameti, kıyamet gününe kadar. Ben kim? İlahün ilah, gayrullahi, Allah'tan başka. Yetiküm bi, size getirir getirecek, leylin gece, teskünûne, sükût olursunuz, dinlenirsiniz. Fihi, onun içinde, onda, e, mi, felâ tübsürûn, hala görmüyorsunuz, görmeyeceksiniz. De ki diyor ayet-i kerime, gördünüz mü? Yani düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Bir evvelki ayette, 71. ayet-i kerimede, sonsuza kadar geceyi devam ettirseydi, size gündüzü getirecek ilah kim olabilir diye soruyordu Allah Teala. Şimdi de Allah gündüzü sonsuza kadar devam ettirseydi, üzerinize geceyi hangi ilah getirebilirdi diyor Allah-u Teala. Herkesin de sadece kendi elinde olduğunu vurguluyor. Sadece Allah-u Teala'nın elinde.
Ve Kasas Suresi 73. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min rahmetihi ceale lekumul leyle ven nehare li teskunu fihi ve li tebtegu min fadlihi ve lealekum teşkürun. Ve min den rahmetihi ve onun rahmeti ceale kıldı, yaptı, yarattı. Lekum size, sizin için. Elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Nites günü sükun bulmanız için, dinlenmeniz için. Fihi, onun içinde, onda. Eli teptegu ve iptiga etmeniz için, istemeniz için. Min fadlihi, onun fazlından. Ve lealekum ve umulur ki böylece siz teşkürün, şükredersiniz. Ve şöyle söylemiş oluyor Allah Teala ve rahmetinden dolayı sizin için içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye geceyi ve onun fazlından isteyesiniz diye gündüzü kıldı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Allah Teala ayet-i kerimede geceyle gündüzü ayırt etmiş birbirinden. Geceyi sükun bulmak, dinlenmek için bir vasıta kılıyor. Gündüzü ise Allah'ın fazlından nimet isteyesiniz diye, Allah'ın fazlından isteyesiniz diye diyor. Yani çalışacağız ve Allah-u Teala'dan talepte bulunacağız. Allah da bize çalışmamızın karşılığında hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli şeyleri verecek. Çalışan kişi para kazanır. Kazandığı parayla kendisinin ve ailesinin yaşamaları için gerekli olan şeyleri satın alır. Hayat böyle devam eder. İşte kim Allah-u Teala'dan para isterse, rızık isterse, helal rızık, Allah-u Teala'ya dua edecektir, Allah'tan talep edecektir. Allah da inşallah onun duasını kabul edecek ve bu hedeflere onu yöneltecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın gündüz hayatımızda, yani yaşarken, rüyada değil, uykuda değil, yaşarken Allah-u Teala'nın istediğimiz her şey Allah'ın fazlından istemek olarak değerlendiriliyor. Aslında Allah'ın fazlı Allah'ın gönderdiği bir nurdur. Rahmet ve fazl beraberce inerler Allah'ın katında. Rahmet ve salavat da beraberce inerler.

Allah'ın rahim esmasını oluşturan rahmetle beraber iner. Ama Allah Teala burada sadece Allah'ın yolunda olanları kastetmiyor. Diğer insanlar da dahilse o zaman yediğimiz bütün yemekler yolda olsun insanlar veya olmasın Allah'ın fazlından istenir. Rahmetinden neden istenemez? Çünkü Allah'ın rahmeti herkese çalışmaz. Allah'ın rahim esması herkes için geçerli değildir. Allah'ın rahim esması sadece Allah'ın yolunda olanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın yolundadır ve Allah'ın rahim esması sadece onun için geçerlidir. Rahmet ve fazl Allah'ın katından gelen iki türlü nur, iki türlü nurdur ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin üzerine ulaşmaz. Rahmet ve salavat ise Allah'a ulaşmayı dileyenler irşat makamına ulaşıp ona tabi olduktan sonra ikisi birden gelmeye başlar. Rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat iki grup nur ifade eder. Birincisi rahmet ve fazl bir insana Allah'a ulaşmayı diledikten sonra onun 14. basamağa gelinceye kadar üzerine gelen rahmetle fazladır. Daha henüz rahmetle salavatı kişi hak etmemiştir. Rahmetle fazla onun iç dünyasında bir değişiklik yapmaz büyük ölçüde. Sadece %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Fazl o kişinin kalbine girip de yerleşemez. Çünkü kalpte fazlı çekim kuvvetini oluşturacak olan iman kelimesi henüz yoktur, yazılmamıştır. Ve fazlından insanların istediği şey tarladaki üründür, sürünün çoğalmasıdır. O zamanki insanlardan bahsediyoruz. Bugün insanlar için de fizik standartlarda istenebilecek olan her şeydir. Kasas suresinin 74. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yunadihim fe yekulu eyne şüreka i yellezine kuntum tez umun ve yeme ve gün yünadihim ve yeme ve o gün yünadihim onlara seslenecek. Heyekulü sonra diyecek eyne nerede şürekâye benim ortaklarım. Ellezine onlar kuntum siz oldunuz, tezumun zanda bulunuyorsunuz. O gün Allah onlara nida edecek, yani seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede diyecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Şirk koşmuşlar Allah-u Teala'ya. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Böyle bir noktada kişi nasıl bir şirk içindedir? Böyle bir noktada kişinin şirki nefsinin afetlerini kendisine ilah edilmesidir.
Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydi, nefsinin afetlerini artık dikkate almayacaktı. Çünkü Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına alacaktı. Böyle bir dizaynda Allah Teala onlara seslenecek. Zanda bulunduğumuz ortakların nerede? Yani bunlar gerçek anlamda puta tapanlar. Ayet 75. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nezâ'nâ min kulli ummetin şehîden. Ve kulnâ hâtu burhânekum. Ve alimû ennel hakka lillâhi ve dalle anhum ma kânu yefterûn. Ve neza'na ve çekip çıkarttık. Min kulli ümmetin bütün ümmetlerden şehiden bir şahit. Ve sonra böylece kulna biz dedik. Hatu getirin. Burhanekum sizin burhanlarınız, sizin delilleriniz. Ve sonra böylece alimu bildiler. En ne olduğu el hakka hak. Lillahi Allah'a aittir. Ve dalle ve sapıp uzaklaştı. Anhum onlardan. Ma şey. Kâni oldular. Yefterûn. Uyduruyorlar. Bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık. Yani seçtik. Sonra da burhanlarınızı yani delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Kıyamet günkü dizaynlar da orada, insanlar da orada. Onların uydurmuş oldukları Tanrı diye, ilah diye taptıkları taş parçaları onlardan uzaklaştılar diyor Allah-u Teala. Delillerinizi getirin deyince getirebilecekleri bir delil yok ortada. Böylece bu muhtevada onların uydurmuş oldukları şeylerin onlarla beraber olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Kasas suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: İnne Karune kâne min kavmi Musa. Fe bega aleyhim ve ateynahu minel kunuzi ma inne
مفاتيحه لتنو بالكست تنو بالعصبة أولي القوة قوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إنه muhakkak ki Karun'a Karun yani oldu idi. Min kavmi kavimden Musa. Musa aleyhisselam. Ve böylece sonra mega azdı aleyhim onlara karşı ve ateynahu ve biz ona verdik minel kunuzi hazinelerden ma şeyler. İnne muhakkak ki gerçekten mefatihahu onun anahtarları.

Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Allah Teala 76. ayette bu ayette Karun'dan bahsediyor. Karun gelmiş geçmiş dünya üzerindeki en zengin kişi. Musa Aleyhisselam'ın kavmindenmiş. Sonra zenginliği sebebiyle Hazreti Musa ve arkadaşlarına karşı azgınlık etmeye başlamış. Azmış,

Allah-u Teala'nın hazineler verdiği bir kişi, hem de hazinelerin sadece anahtarlarını kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Sadece anahtarlar. Anahtarları kapıda bırakması mümkün olmadığı cihetle beraberinde taşımak mecburiyetindeydi. Ve o taşıdığı anahtarlar bir kuvvetli bir topluluk tarafından sadece anahtarlar dahi zor taşınıyordu diyor. Kavmi ona demiş ki sevinme, yani gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez. Aslında kullanılan kelime ferihin, ferahlananlar. İnnallâhi muhakkak ki Allah ya yuhibbul, ya yuhibbul, yuhibbu muhabbet etmez, sevmez. Ferihin, ferahlananları. Aslında bu gururla, kibirle, şımararak sevilmeyi ifade ediyor bu ayet-i kerimede. Ve Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Vebtegî fîmâ attakel lâhud darel ahireti, ahirete. Ve la tense nesî beke mined dünya ve ahsin kema ahsenallâhu ileyke ve la tebgil Esade bil ardı. İnnallâhe la yuhibbul muhsidin. Kelimeler vebtegî ve iptigâ et, iste. Fî de. Onda. Ma şey atakellahu atake Allah'ı. Allah sana verdi. Ata eddare dar diyar el ahirete ahiret ve la tense ve unutma nasibeke senin nasibin mined dünya ve dünyadan. Senin nasibin mine dünya, dünyadan ve ahsin ve ihsan et, karşılıksız ver. Kema gibi ahsenallahu, Allah'ın ihsan ettiği gibi. Allah bizlere her şeyi ihsan eder, verdiği her şey karşılıksızdır. Bizden hiçbir şey istemez. Aslında çok şey ister. Burada bizden hiçbir şey istemez dediğimiz zaman Allah-u Teala bizden kendisi için bir şey istemez. Yoksa bizden bizim kendimiz için bir şeyler yapmamızı mutlaka ister. Ama Allah-u Teala bizden kendisi için hiçbir şey istemez. İstemesi söz konusu olmaz. Çünkü her şey zaten onun. Bizim Allah-u Teala'ya vereceğimiz bir takım güzel şeyler varsa, o güzel şeyler kendimiz içindir.
Allah Teala bütün insanları kendisi için yaratmış. Hepimiz Allah için yaratıldık. Bütün insanlar Allah için yaratıldı. Ve insanlardan büyük kısmını da seçmiş. Niçin seçmiş? Kendisine ulaştırmak için, Allah'a ulaşmayı dilemeleri için önce, sonra irşad makamına ulaşıp tabi olmaları için, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeleri için, sonra fizik vücutlarının nefslerini teslim etmeleri için, sonra irşada ulaşmaları için, sonra da iradelerini de Allah'a teslim etmeleri için. Öyleyse biz insanlar birer yaratıkız. Bizi yaratansa Allah. Peki kendisi için ne istiyor bizden? Hiçbir şey istemiyor. Her istediği bizim için. Allah'a ibadet etmemizi istiyor. Kendisi için mi istiyor? Hayır, her ibadetimiz bize derecat kazandırır. Kanunlarını koymuş, ibadet etmeyenler etmedikleri zaman derecat kaybederler. Ettikleri zaman derecat kazanırlar. Öyleyse bir insan için kurtuluş reçetesine bakalım. İnsanın kurtuluşu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seyir takip eder.

kelimelere bakıyoruz. Veyste, vebteki ve ebtegi, veyste, fih, de, onda, şey, ata, atakellahi, Allah sana verdi, eddare, dar, diyar, el ahirete, ahiret, ve la tense ve unutma, nasibeke, senin nasibin, mine dünya, dünyadan, ve ahsen ve ihsan et, karşılıksız ver, kema gibi, ahsenallahi, Allah'ın ihsan ettiği gibi, ileyke, sana, ve la tebgi ve isteme, el fesede, bozgunculuk, fesat, fiil el ardı yeryüzünde, innallâhe muhakkak ki Allah la yubbü sevmez, el müfsidin, müfsitler, fesat çıkaranlar. Hadise şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret diyarını iste.

Ve dünyadan nasibini de unutma. Önce ahiret diyarını istediyor Allah Teala. Sonra diyor ki ve dünyadan nasibini unutma. Allah Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Karşılıksız ver. Nasıl Allah Teala karşılığını istemeden veriyorsa, bizim isteğimize mukabele ediyorsa, bizden de verdiklerini bizim de ihsan etmemizi istiyor. Sen de ihsan et, karşılıksız ver diyor. Ve yeryüzünde fesat isteme. Yani fesat çıkarma. Muhakkak ki Allah müfsitleri sevmez. Şimdi bakıyoruz, kimdir fesat çıkaranlar? Rahat 20 ve 21'de Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. Onlar misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi cephesinden misaki değerlendirirsek, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah, eğer bu istikameti düşünüyorsak, Allah Teala'nın dizaynına bakmamız lazım. Ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Allah'ın bizden istediği misaki de, Allah'ın ahdi de bu. Allah'ın ahdi 4 teslimi gerçekleştirmemiz. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ve ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكُ. Ve Allah'ın 4 tane teslimi Allah'a yaparak misaklerini bozmazlar. Misak de irademizin Allah'a verdiği yemin. İrademizin de teslimini içeren yemin. İrademizin Allah'a verdiği yemin. İradeni de Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Ve böylece yeminimiz de, misakimiz de, ahdimiz de yerine getirmiş oluyoruz. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman misakimizin irademizi de Allah'a teslim etmeyi içerdiğini görüyoruz. Ama eğer bir sonraki ayet-i kerimeye geçersek Rad 21'e Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah niye Allah'a ulaştırmamızı emrediyor? Allah'a zaten ulaşan bir tek şeyimiz var, ruhumuz. Neden ulaşıyor? Çünkü Allah'tan geldi ve döneceği yer Allah ve farz üzerimize 12 defa Allah Teala farz kılmış ruhumuzu. Ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamızı Allah Teala üzerimize 12 defa farz kılmış. İşte bu farzlar muvaciyesinde hareket ettiğimiz zaman misakimizin
ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız olduğu çıkıyor ortaya. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah Teala ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Niçin Allah Teala emretmiş? Çünkü bunu yapana daha büyük bir mükafat verecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete gireceği halde ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci kat cenneti de atlar, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinden nasibini almamıştır. Ama Allah'a ulaştığı zaman dünya saadetinin de yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası mutlaka gidecektir. Ve böyle olunca da yok olunca nefsinin afetleri, nefsinin afetlerinin dışındaki davranış biçimlerini sergileyecek ve dünya saadetinin de yarıdan fazlasına sahip olacaktır. Allah Teala bunu da garanti ediyor. Öyleyse evet bizden ibadet yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, hacca gitmemizi, kelime-i şehadet getirmemizi, özellikle zikir yapmamızı istiyor. Muradı ne? Her birinden kazandığımız derecelerle günahlarımızı aşalım. Muradı bu. Ancak günahlarımız sevaplarımızdan az olduğu zaman ya da başka bir ifadeyle sevaplarımız günahlarımızı aştığı zaman gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Bunların da ölçüleri olması lazım. Allah-u Teala ibadetlerle ölçülerini koymuş. Ve bu ibadetleri yaparak kimin sevapları günahlarını aşarsa onların gideceği yer cennet. Ama hangi şartla? Allah'a ulaşmayı dileme şartıyla. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hangi şartlarda, nerede, ne yaparsa yapsın Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'ın cennetine giremeyenlere Allah-u Teala müfsitler diyor, fesat çıkaranlar diyor. Generat suresinin 25. ayet-i kerimesi, 20 ve 21'e tamamen ters düşen bir hüviyet gösteriyor. Diyor ki Allah Teala Rad 25'te ve onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Öyleyse kim yeryüzünde fesat çıkaranlar? Başka insanların da hidayetine mani olanlar. İşte bu fesat çıkaranların gerçek tarifi Nisa 167 ve 168. ayetlerde veriliyor. Allah Teala diyor ki innellezine innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen bayida innellezine keferu ve zalemu, onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmalarını ve ruhlarının Allah'a doğru yola çıkmasını engellerler. Allah'a ulaşmayı dilemelerini engellerler. Engelledikleri için insanların ruhları hiçbir zaman vücutlarından ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşamaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi engellemek, Allah'a ulaşmayı da engellemenin en kestirme yolu. İşte böyle insanlar omuzlarına vebal alanlardır. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için bunlara müfsitler diyor Allah-u Teala. Bir insanın müfsit olabilmesi sadece bir tek şarta bağlıdır, yeryüzünde fesat çıkarmasına. Bir başka ifadeyle, başka insanların da hidayete ermesine
mani olduğu takdirde geçerlidir bu olay. Yani başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine kişi mani olursa, mani olduğu takdirde olay o kişinin müfsit adını almasıyla noktalanır. Öyleyse fesat çıkaran kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fesat çıkaran mıdır? Hayır, değildir. Onun zararı sadece kendisinedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zararı sadece kendisinedir. O yerinde fesat çıkaran biri değildir. Başkalarıyla alakalı hiçbir davranış biçimi yok. Başkalarının hidayetine mani olan hiçbir davranış biçimi yok kişinin. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama her kim kendisi Allah-u Teala'yı dilemez, dilemediği halde yetmez. Bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ediyorsa, Nisa 167'de olduğu gibi, işte o zaman o kişi yeryüzünde fesat çıkarandır. Allah Teala demin söylediğimiz Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde işte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş, ruhunu da Allah'a ulaştırmamış değil. Vuslatı kesmesi hem değil, Allah-u Teala'nın burada ifadesi Allah'a ulaşma konusundaki talepleri keser. Yani başka insanların Allah'a ulaşma konusundaki taleplerini keser diyor Allah-u Teala. Nasıl bir ifade kullanmış? Beraberce bakalım. Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesiydi. وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini keserler diyor. Naksederler. Onlar Allah'ın ahdini naksedenler. Naksederler. مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ Ona, Allah'a misak verdikten sonra, misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini keserler. اَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ Ve Allah'ın ona bihi en yüseli Allah'ın ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve yaktavune ve keserler, kat ederler. Ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği bihi ona kendisine en yüseli ulaştırmayı. Ve yufsidune fil ardı. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Şimdi burada Allah Teala bununla kalmıyor. Ülâike lehumul lanetü ve lehum su'iddar. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Buradaki muhteva açık ve kesin. Allah Teala'nın laneti varsa o kişi mutlaka kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayan bir kişi olmasına rağmen daha öteye geçmiş bu kişi. Başka insanların da Allah'a ulaştırılmasına, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırmasına mani olmuş. Bu yüzden Allah'a ruhunun verdiği misaki kesmiş, başka insanların da ulaştırmasına mani olduğu için onların vebalini yüklenmiş ve bu sebeple lanetini kazanmış Allah-u Teala'nın. Allah'ın lanetine uğrayanlar sadece başkalarının da hidayetine mani olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki çalışmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyke ya Veli. Amin. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim.
sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kabe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin

kabilelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, Hakk'ı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir Resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık. Ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki, Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve, Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki
Allah

Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kafirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse
onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir. Takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa, bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa,
o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenu olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı, ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki: "Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakin hasil edenler ise şöyle dediler: nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.''

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رحمة الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir Kur'an tefsiri konusunda. Nahl Suresinin 64. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buyuruyor Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيُّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enzelna, ve biz indirmedik. Aleyke el kitabe, sana kitabı, illa den başka, hariç. Litübeyyine, açıklaman için, beyan etmen için. Lehüm, onlar, onlara, ellezi ihtilafu, ihtilafa düştükleri şey, fihi, onun hakkında.

Ve şöyle oluyor cümlecikler. Renin neticesi. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve mümin bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Burada Allah-u Teala'nın açıkladığı şey kitabı sana diyor hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmen için gönderdik. Bir ve mümin bir kavme hidayet olsun diye gönderdik ve rahmet olsun diye gönderdik. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Yahudilerin, Hristiyanların ve İslam'ın arasında olan ihtilafların çözümü için gönderilmiştir. Doğru bu kitaptadır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Aslında Hristiyanlık da, Musevilik de, İslam da sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da evvel yaşayan Hazreti İbrahim Allah'ın Hanif dinini yaşadı. Ve o Hanif dinin muhtevasıyla öğretti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hanif'ti. Allah-u Teala Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hanif olarak veçini dine doğrulttu. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratı ile yarattı diyor. Herkes Allah'ın ruhunu ve veçini, nefsini ve iradesini teslim etmek için yaratıldı. Ve her peygamberin zamanında bu olay etraflı bir şekilde herkese anlatılmasına rağmen aradan geçen asırlarda bu hakikatler, Allah'a teslim hakikatleri yani hidayet konusu ve Allah'ın rahmetiyle bütün bunların oluştuğu konusu hep unutuldu. İnsanların arasında ihtilaflar doğdu. Ayrı ayrı peygamberlerden menkul olduğu için sonuçlar ve aradan geçen asırlarda şeytan onların anlattıklarının büyük kısmını yok ettiği cihetle ihtilaflar baş gösterdi. Başka başka peygamberlere tabi olan insanlar sanki o peygamberlere Allah-u Teala'nın verdikleri başka peygamberlere verdiklerinden farklıymış gibi bir ihtilafın içine girdiler. Oysa ki tek bir din var oldu. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Allah-u Teala hidayet olsun diye indirdik diyor. Yani insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederek bu dört hidayete de ersinler diye indirdik bu kitabı diyor. Allah razı olsun. Ve 65. ayet-i kerime. Vallahu enzele mine's-semai Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu enzele mine's-semai ma'en ve ahya bihil arda ba'de mevtiha. İnne fi zalike le ayeten li kavmin yesmeun. Vallahu ve Allah enzele indirdi mine's-semai semadan ma'en su ve ahya böylece diriltti hayat verdi bihi el arda onunla arza yeryüzüne ba'de sonra mevtiha onun ölümü. İnne muhakkak fizalike bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet bir delil. Li kavmin bir kavim için yesmeun. İşitenler, işitirler, işitiyorlar. Vallahu enzele cümlecikler. Allah ve Allah indirdi. Mine semai maen. Semadan suyu. Feahya böylece hayat verdi. Bihil arda onunla arza yeryüzüne bade mevtiha onun ölümünden sonra.

İnne fî zâlike muhakkak ki bunda vardır. Le ayeten elbette bir ayet, bir delil. Li kavmin esmeun, işiten bir kavim için. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Her kışta tabiat ölür. Ağaçların bütün yaprakları dökülür. Ağaçlar ölü hüviyetine girerler. Bütün bitkiler. Bir kısmı müstesna. Ondan sonra tekrar Allah Teala indirdiği sularla her tarafı yemyeşil kılar. Bununla diyor Allah Teala işiten bir kavim için elbette bir ayet, bir delil vardır. Ne demek istiyor işiten bir kavim? İnsanlar işitmiyorlar. Doğdukları andan itibaren insanlar işitmiyorlar. Ne zaman işitmeye başlıyor insanlar? Ne zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ondan sonra işitiyorlar. Kulaklarındaki bakra alındığı için manaya varmaya başlıyorlar. Gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı için irşat makamını tanımaya başlıyorlar. Kalplerindeki ikinet alındığı için ve yerine ihbat konulduğu için idrak etmeye başlıyorlar. O zaman insanlar da diriliyorlar. Allah Teala burada bu ayette ağızla insanı beraberce devreye sokmuş. Nasıl tabiat kışın ölüyorsa, sonra Allah Teala semadan rahmet indirerek onu tekrar hayata getiriyorsa, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah rahim esmasıyla tecelli ederek, yani insana da, ölü olan insana da rahmet göndererek onun gözünü açmak, kulağını açmak, kalbindeki ekinleti çıkarıp idraki sağlamak ile rahmetiyle onu da ölümden hayata kavuşturuyor. Tıpkı yeryüzü gibi. Ayet açık bir şekilde bu beraberliği sağlamış. Ve 66. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne leküm fil enami le ibreh. Nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve dem'in lebenen halisen saigan liş şaribin. Ve inne ve muhakkak ki lekum sizin için vardır. Fi enami fil enami. Hayvanlarda ibreten mutlaka elbette bir ibret vardır. Nuskikum sizi sularız, size içiririz. Mimma şeyden fi butuni onun karnında min beyni arasında fers sindirilmiş gıda fosa ve demin ve kan süt lebenen halisen halis saf saygan içimi kolay boğazdan kolay geçen le eşşaribin içenler için tadanlar için. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve inne leküm fil enami le ibreten ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Fil enami le ibreten. Nuskikum size içiriyoruz. Saka içki getiren, suyu taşıyan demek. Saki içkiyi, içecek olan şeyi veren demek. Aynı kökten gelen nuski kelimesi. Nuskikum size içiriyoruz oluyor. Mimma fi butuneyi onun karnında olan, oluşan şeyden. Min beyni fersin ve demin fersindirilmiş gıda ile kan arasında. Lebenen halisen halis saf süt. Saigan li şaribine tadanlar için boğazdan kolayca geçen. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiliyoruz. Yani Allah Teala ayet-i kerime ile bütün bu hayvanlar var ya diyor, hepsi
sizin için yaratıldı. Hepsinde size ayrı ayrı faydalar vardır. Nahl suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah Teala arıya diyor, biz emrettik ki yayılım yollarına çık da insanlar için bir şifa olan balı üret, oluştur. Ve burada da bize süt verecek olan ineklerden, koyunlardan, keçilerden bahsediyor Allah Teala. Belki de deveden de bahsediyor. Ve bunun hayvanın vücudunda nasıl oluştuğunu da şekle sokmuş. Açıklama getirmiş Allah Teala. Ve 67. ayet-i kerime, Nahl suresi 67. ayet-i kerime. Ve min semeratin nahili vel anabi tettehizune minhu sekeren ve rızkan hasena. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yâkulûn. Ve min semeratin, ve meyvelerden en nahili, hurma ağaçları ve el anami, ve üzüm bağlar, tettehi zune edinirsiniz, ittihaz edersiniz, yaparsınız, minhu ondan, sekeren, şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra, ve rızkan ve bir rızık, hasenen güzel, inne muhakkak ki fî zâlike bunda vardır, le ayeten bir ayet, li kavmin bir kavim için, yâkülûn akıl edenler için, akıl eden bir kavim için. Ve min semeratün nahili vel anabi, hurma ve üzümden ve hurma ve üzümden tettehizune minhu, ve ondan yaparsınız.

Hurma ve üzüm meyvelerinden. Tettehuzune minhu, ondan yaparsınız. Sekeren ve rızkan hasenen, şeker, yani hurmadan hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Ve rızkan hasenen ve güzel bir rızık. İnne fî zâlike le âyeten, muhakkak ki bunda elbette bir ayet vardır. Likamin yakilûn, akıl eden bir kavim için. Hurma cümlecikleri birleştiriyor. Hurma ve üzümden. Seker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Allah Teala meyvelerden bahsediyor, sekerden bahsediyor, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra. Bunlara seker diyor Allah Teala. Ve bunlarda da, bu tatlı olan şeylerde de insanlar için bir rızık olduğunu söylüyor. Tatlı, güzel, hoş bir rızık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 68. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evha Rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'rişûn. Ve evha ve vahyetti Rabbike, senin Rabbin, illa ennahli, bal arısına, en ettehizu, edinmek, edinmesini, minel cibali, dağlardan, buyuten, evler, ve mineşeceri, ve ağaçlardan, ve mimma şey ve şeyden, yarışun, çardak kuruyorlar, yapıyorlar. Ve evha Rabbike ilen nahli, ve senin Rabbin bal arısına vahyetti. Enittehizi minel cibali buyuten, dağlardan evler, kovanlar edinmelerini. Mineşeceri ve ağaçlardan ve mimma ya'rişun, ve onların, insanların kurdukları çardaklardan. E senin Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, yani kovanlar edinmelerini vahyetti.

Sevgili kardeşlerim, bazı insanlar diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Allah Teala Maide 111'de Hazreti Musa'nın, affedersiniz, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala bu Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Ve Enam suresinin bir ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Öyleyse ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdi, ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdi, ne de arı peygamber. Öyleyse iddiaların ne kadar boş olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu, insanların kendi kendilerine bir şeyler uydurup ona inandıklarını ve doğruları o yüzden o yanlışa inanmaları sebebiyle kabul etmediklerini Allah Teala bu ayetlerle çok güzel anlatıyor hepimize. Allah razı olsun. Ve Nahl suresinin 69. ayet-i kerimesi. Sümme kulli min Sümme kulli min kullis semavati kullis semerati feslu ki subule rabbi ki sulula yahrucu min butu niha şerabın muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnâsi inne fi zalike le ayeten li kavmin yetefekkerun. Sümme sonra kuli yiyin min kulli es-semerati meyvelerin, ürünlerin, çiçeklerin hepsinden fesluki fe usluki. Böylece suluk edin, yolculuk edin, uçun subule yollar. Sebil yol, subul yollar. Rabbi ki senin Rabbinin zulülen zelil edilmiş, boyun eğdirilmiş, emrine verilmiş yahrucu çıkar min butuniha onun karnından şarabin içecek. Muhtelifun muhtelif çeşitli. Elvanühü onun renkleri levn renk elvan renkler. Fihi onun içinde vardır. Şifayün bir şifa li ennasi insanlar için inne muhakkak fi zalike bunda vardır li ayetin elbette bir ayet bir delil li kavmin bir kavim için yetefekkerun tefekkür eden sümme kuli sonra yiyin. Min kullis semerati sümme kuli sonra yiyin. Min kullis semerati meyvelerin, çiçeklerin hepsinden Fesliki subule Rabbiki zulülen. Rabbinin emre avade kılınmış yollarında sülük edin,
uçun, dolaşın. Yahrucu min butuniha, onun karnından çıkar. Şarabin muhtelifun elvanühü, muhtelif çeşitli renklerde içecek. Fihi şifaün linnâsi, onda insanlar için şifa vardır. İnne fî zâlike, muhakkak ki bunda vardır. Ve ayetin elbette bir ayet delil. Likâmin yetefekkerûn, tefekkür eden bir kavim için. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Kime diyor Allah Teala? Arıya diyor. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emri amade kılınmış yollarında sülûk edin. Uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif çeşitli renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Allah Teala bu ayet-i kerimede balın insanlar için bir şifa olduğunu kesinleştiriyor. Bal gerçekten bir şifadır. Kim peklik çekiyorsa balı sıcak suyla karıştırıp şerbet haline getirip içerse pekliği geçer. Kim ishal olmuşsa o da balı soğuk suyla karıştırıp şerbet haline geçirip içerse onun da rahatsızlığı geçer, normal hale dönüşür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 70. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala buyuruyor, Vallahu halakakum sümme yetevefakum ve minkum men yureddu ila erzelil umuri. Li key la ya leme ba de ilmin şey a innallâhe alimin kadir. Allah Teala buyuruyor kelime kelime, vallahi ve Allah halakaküm, sizi yarattı. Sümme, sonra yeteveffakum, vefat ettirecek, ettirir. Ve minkum, ve sizden men yureddu, geri döndürülen kimse, kim geri döndürülürse ila erzeli, en rezil hale, en aşağı hale el umuri, el umuri, ömür likeyla, olmaması için ya'leme, bilir. Bade, sonra ilmin, bir ilim, şey'en, bir şey. İnnallâhe, muhakkak ki Allah alimin, en iyi bilendir. Kadirün, her şeye gücü yeten, kadir olan. Vallahu halakakum, ve Allah sizi yarattı. Sümme yeteveffakum, sonra vefat ettirecek. Ve minkum men yureddu, ve sizden kim geri, yani hidayetten delalete döndürülürse ila erzelil umuri, ömrünün en rezil, en aşağı devresine li keyla ya'leme, bilememesi, idrak edememesi içindir. Bade ilmin şeye, şey'a, bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra. İnnallâhe alîmün kadîrün, muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Ve Allah sizi yarattı.
sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayetten dalalete düşerse, döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye birçok insan farklı yorumlarda bulunmuşlar. Farklı olmasının sebebi onların bilmemeleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hidayet diye bir müessesesi var. Öyleyse bu hidayete dikkatle bakın. Hidayet müessesesi Allah'ın hidayetidir. Hidayet, ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimidir. Burada Allah-u Teala ruhun hidayetinden bahsediyor. Sizden kim ömrünün en rezil devresine geri döndürülürse, yani hidayete ulaştıktan sonra fıska düşerse, diyor Allah-u Teala. Bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten ve yaşadıktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda Allah rahmet ve sallallahu tecelliye başlıyor. O kişiye 10 tane ihsan veriyor. 10. ihsan mürşidine ulaşma. Kişi burada da 10 tane nimet alıyor. Sonra nefs tezkiyesi başlıyor kişide. Nefs tezkiyesine her %7 nefsin kalbinde fazilet birikimine paralel olarak o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında birer birer yükselmeye başlıyor. İlk %7 nur birikimi ruh birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında, yedinci katta, yedinci katın yedi alemini geçtikten sonra Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu hidayettir. Kişi oraya kadar ilim sahibi olmuştur. Gerçekten burası ilmel yakin kademesinin sonudur. Kişi ilim sahibi olmuştur o noktaya ulaştıktan sonra. Nahl suresinin 70. ayet-i kerimesi ilmel yakinin sonunun burası olduğunu söylüyor. Kişi ilim sahibi olduktan sonra artık bilememek durumuna geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor, kişi ilim sahibi, ama iblis onunla öyle bir konuda, öyle bir standartta bir temasın içine giriyor ki iblis değil, sadece insan şeytanlar ve cin şeytanlar o kişiyle öyle bir münasebetin içine giriyorlar ki, yani tağut, o kişinin kalbini nurdan zulmete götürüyorlar. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati.
Allah amel olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Kimler de kafirlerse onlar tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır diyor Allah Teala. Allah'ın dostlarıyla tağutun dostları. İşte her kim nurdan zulmete götürülmüşse o hidayetten tekrar fıska ve dalalete düşmüştür. Başlangıçta herkes fıskadır. Kim dilerse Allah'a ulaşmayı, o kişi fısktan ve dalaletten derhal kurtulur. Mürşidine ulaştırılır Allah Teala tarafından. Tabiyet anında o kişinin mümin olması söz konusudur. Ve dalaleti orada sona ermiştir. Bu kişi hidayete erdikten sonra ki o noktada ilim sahibi olur. Kişinin ilmel yakinin sahibi olduğu nokta 21. basamaktır. 22, 23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ne kadar yanlış yorumlar yapılmıştır sevgili kardeşlerim. Mesela şu an önümdeki bir meal şöyle diyor. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna yani yaşlılığa geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir, her şeye güç yetirendir. İnsanlar ilim sahibi olmuşlardır. İlimden bade ilmin şeyen ilimden sonra ilim sahibi olduktan sonra diyor Allah Teala. Kendilerine ilim verilenler var, onlar ilim sahibi değildir. Ama bade ilim şeyen ilim sahibi olduktan sonra. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimede vuslattan sonra hidayete erdikten sonra yeniden dalalete düşmeyi ifade ediyor. Kişi idrak ettikten sonra ne olmuştur? Bu kişinin bu idraki süresince ne olmuştur? Gözlerindeki hicab-ı mestir alınmıştır. Kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalbindeki ekinet alınmıştır. Kalbinin içine ihbat konulmuştur. Sonra ne olmuştur? Kalbinin içine iman yazılmıştır. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Peki bu kişi hidayetten düştükten sonra ne olur? Hidayetten düştükten sonra kalbinin içine tekrar küfür yazılır. Kalbi tekrar mühürlenir. Kişi küfre geri döner. Arkasından kişinin gözlerine tekrar hicab-ı mestüre geri döner. Kulaklarına tekrar vakra takar Allah-u Teala. Kalbine tekrar ekinneti koyar. Kişi idrak ettikten sonra idrak edemez hale gelir. Allah'a dönük olan kalbi de tekrar şeytana dönük hale getirilir. Öyleyse kişi ilimden sonra idraksizliğe düşer. Burada da Allah-u Teala onu söylüyor. İlimse sahibi olduktan sonra bilememesi, idrak edememesi içindir. İdraki sağlayan kalpteki ekinnetin alınmasından sonra kalbe konulan ihbattır. Ve kişi o ihbat tekrar kendisinden alınınca, kalbine tekrar ekinnet geri gönderilince artık idrak edemez olur. Allah-u Teala'nın söylediği ne kadar açık, öyle değil mi sevgili kardeşlerim?
Bunları bilmeyen insanlar neler uydurmuşlar? Allah'ın idrak müessesesini ihtiyarlık olarak, gençlik olarak, idraksizliği de ihtiyarlık olarak vasıflandırmışlar. Eğer insanlar bilmiyorlarsa öyle yapacaklardır. Ama biz size onların öğretisini değil, Allah'ın öğretisini öğretmekle vazifelendirildik. Öyleyse ayetler dört dörtlük olarak yerlerine oturmalıdır. Ve oturuyorlar. Çünkü biz bu ilmi kendimizden size söylemiyoruz. Allah'ın öğretisini sizlere, o Kur'an'ı indirenin öğretisini sizlere öğretmekle mükellefiz. Allah razı olsun. Ve 71. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu faddele ba'dakum ila ba'din. Ala ba'din. Fir rızkı femellezine fuddilu bi raddi rızkıhim. Ala ma meleket eymanukum fehum fihi sevaun efe bi nimetullahi yechadun. Allah Teala kelime kelime şöyle buyuruyor: vallahi ve Allah faddale üstün kıldı. Ba'deküm, sizin bir kısmınızı, alâ ba'din, bir kısmı üzerine. Fî er rızkı, rızıkta, rızık konusunda. Femellezîne, fema ellezîne, o kimseler değiller. Fuddilû, üstün kılındılar. Bir raddi, verme, iade etme hususunda. Rızkıhim, onların rızıklarını. Alâ mâ meleket eymânehum, onların ellerinin altında olanlara. Meleke sahip oldu. Eymanehum, onların elleri. Fehüm, oysa halbuki onlar. Fihi, onda, o konuda, bu konuda. Sevavin, eşittir, birdir. Efe bi nimeti Allah'ı, artık Allah'ın nimetini mi yeçadün, bilerek inkar ediyorlar. Ve cümlecikler: vallahu faddale, ve Allah üstün kıldı. Ba'deküm ala ba'din, sizin bir kısmınızı bir kısmı üzerine. Fir rızkı, rızık konusunda. Femellezine fuddülü, fakat üstün kılınan kimseler değiller. Bir raddi rızkıhım, onların rızkını veren, verici. Ala ma meleket eymanühüm, ellerinin altında bulunanlara. Fehüm fihi sevaun, oysa onlar onda, rızıkları konusunda eşittirler. Efe bi nimetullahi yeçetün, onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren, verici değiller. Üstün kılınan kimseler ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren değiller. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Bu ayette Allah Teala, Allah'ın kendisine rızık verdiklerinin ellerinin altında bulunanların karınlarını doyurma hususunda vazifeli olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifadesi daha var, ikinci bir cepheden. Allah Teala onlara
rızıklarını veren onlar değildir diyor. Elleri altındakilere onların rızıklarını veren, onları ellerinin altında tutan kişiler değildir diyor Allah Teala. Acaba neden öyle söylüyor sevgili kardeşlerim? Çünkü rızkın sahibi sadece Allah'tır. Nasıl hayatı Allah veriyorsa, Allah'tan başka kimse cansız bir şeyi canlı yapamazsa, canlıyı yaratma kabiliyeti sadece Allah'ınsa, rızkı veren de sadece Allah'tır. Kimse kimsenin rızkını veremez. Rızkı veren Allah'tır. İnsanlar Allah'ın verdiği rızkı rızık olarak veremezler, infak ederler. Bir insandan başka bir insana ulaşan Allah'ın rızkı artık rızık değildir. Birinci kişiye Allah'ın tarlada verdiği rızık, buğday, herhangi bir meyve, sebze, mahsul rızıktır. Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir bu. Bu rızkı tarlasından toplayan kişi bir başkasına verdiği zaman o başkasına rızık vermemiştir. O başkasını infak etmiştir. Nafakalandırmıştır. Neyle? Allah'ın rızkıyla. Başka birisinden bu nafakayı alan kişi için o kişiyle Allah arasındaki ilişkide o aldığı gıda maddesi gene rızıktır. Ama o kişiyle Allah arasındaki ilişkide. O kişiyle o rızkı kendisine veren kişi arasında ki ilişkide o gıda maddesi rızık değildir. Nafakadır. Rızık sadece Allah'la onun kulları arasındaki bir ilişkidir. Rızkımızı bize insanlar veremez. Rızkın sahibi insan değildir. Rızkın sahibi Allah'tır. Diyelim ki tarladan mahsul alındı. Siloya konuldu. Silodan satılıyor. Veya silodan alıyor rızk, o rızkın sahibi. Birinci sahibi için, tarladan o mahsulü alan kişi için o bir rızıktır. Allah'la kişi arasındaki ilişki, arada başka kimse yoktur. Allah vardır, kişi vardır. O bir rızıktır. Bu kişi onu aldı, bir çuvalını bir fakire verdi. O kişiyle, veren kişiyle alan kişi arasında bu bir rızık değildir. Veren kişi infak etmiştir. O rızkı bir başkasına vererek o kişiyi nafakalandırmıştır. Ama alan kişi için, aldığı kişiyle arasındaki ilişki, o mal için, o buğday için nafaka iken, aynı buğday nafaka olarak onu alan kişiyle Allah arasındaki ilişkide gene rızıktır. Bu kişi de o buğdayın bir kısmını başka birine verse, başka birini nafakalandırsa, üçüncü kişiyle ikinci kişi arasındaki olay gene bir infak müessesesidir. Ama üçüncü kişiyle de Allah arasındaki ilişki bir rızık ilişkisidir. Öyleyse yediğimiz her türlü gıda maddesinin bizimle Allah arasındaki ilişkisi rızık kelimesiyle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama başka insanlar arasındaki ilişkilerde o bir rızık değildir. İnfaktır, nafakadır, infak etmektir. İşte bu hususu Allah Teala burada son derece net olarak söylüyor. Üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren
değiller. Çünkü, parantez içinde onu yazalım. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Allah razı olsun. Ve 72. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafedeten ve rezekakum minet tayyibat. Efe bil batili yuminune bi nimetillahi hum yekfurun. Vallahu kelimeler ve Allah ceale kıldı, halk etti. Lekum size, sizin için. Min enfüsüküm, sizin nefslerinizden. Ezvacen, eşler, zevciler ve ceale ve kıldı, halk etti. Lekum sizin için. Min ezvacüküm, sizin eşlerinizden, zevcilerinizden. Benine oğullar ve hafedeten ve torunlar. Ve rezekaküm, ve sizi rızıklandırdı. Bakınız gene rızıklandıran Allah. Minet taibati, temiz, helal olanlardan. Efe bi elbatili, hala batıla mı yu'minun, inanıyorlar ve bi nimeti Allah'ı ve Allah'ın nimetini hüm onlar yekfurun, inkar ediyorlar. Ve cümlecikler vallahu ceale lekum ve Allah sizin için kıldı min enfusikum ezvacen sizin nefsinizden zevciler, eşler ve ceale leküm min ezvacikum ve sizin zevcelerinizden kıldı benine ve hafedeten oğullar ve torunlar ve rezekaküm minet taibati ve sizi tayyip helal rızıklarla rızıklandırdı. Gene rızıklandıran gördüğünüz gibi Allah. Efe bil batili yu'minun, hala batıla mı inanıyorlar? Ve bi nimetillahi hüm yekfirun, ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve Allah sizin için, sizin nefsinizden zevciler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, yani helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gene rızık Allah'a ait. Rızkın sahibi Allah'tır. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Eğer o kişi Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı bir kişi ise, o rızık artık nimet hüviyetine dönüşmüştür o kişi için. Bütün ihsanların nimet olduğu yer 14. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun bir nimet olarak gelmesiyle bütün ihsanlar nimete çevrilir. Nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun bir nimet olarak kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eder. Âl-i İmrân 164'te ve Bakara 150'de Allah-u Teala devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak değerlendiriyor. Nimetin tamamlanması, kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun yerleşmesiyle tahakkuk ediyor. Nimet oluşuyor. Daha sonra bir nimet daha var. Salah nuru. Orada nimet tamamlanıyor. Öyleyse o kişi eğer mürşidine ulaşmışsa artık onlar o kişi için bir nimet hüviyetindedir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir güzel akşamda sizlerle bir Kur'an beraberliğinde Allah-u Teala bizleri mutlu kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene beraber olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle. El-Fatiha me'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. ترجم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey, sizlerin mutlu olmanızdır. Biliniz ki sizin mutlu olabilmeniz, başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılı bir hüviyet taşır. Bir başka ifadeyle, başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız, o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman insanlar olacaktır. Mutlaka birileriyle berabersiniz yaşantınızda. Etrafınızda mutlaka sizinle beraber olan birileri vardır. İşinizde, mahallenizde, kiracıysanız evinizde, ev sahibiyseniz bitişik evlerde mutlaka birileri vardır. Her an sizin onları görebileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendinize. O etrafınızdaki insanlar sizi gördükleri zaman durumları ne oluyor? Sizinle beraber olmaktan hoşnutluk mu duyuyorlar? Yoksa duymuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala bir insan olarak yarattı sizi. Ve Allah'ın sizden istediği bir şey var. Etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek, huzur vermek. Bunun için yaratıldınız. Allah'ın ilmi onun arkasında gizlidir ki, bu gizliliğin içinde sizin keşfetmeniz gereken şey, başkalarına vereceğiniz mutluluğun, başkaları üzerinde husule getirebileceğiniz mutluluğun ve huzurun onlarda teşekkülü anında Allah-u Teala sizin de içinize mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize ferahlık verir. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanun açık ve kesin. Siz başkalarını mutlu edebildiğiniz ölçüde mutlu olabilirsiniz. Böyle koymuş kanununu Allah-u Teala. Muradı ne?
bir tek muradı var. İnsan olarak yarattığı, vücuda getirdiği bütün mahluklarının mutlu olmasını istiyor. Öyleyse siz Allah'ın sizden beklediği bu erdemliliği göstermelisiniz. Başka insanlara mutluluk vermeye çalışmalısınız. Bunu kendinize hedef edinmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki? İşte bugünkü konuşmamızın ismi bu. Ne kaybedersiniz ki? Söyleyin bana sevgili kardeşlerim. Birisine mutluluk vermek üzere o kardeşimizle konuştunuz. Bir sıkıntısı konusunda ona yardımda bulundunuz.

Hangisine müdahale edebilecekseniz ve hangi konuda onu umutsuz çemberden çıkarıp mutluluk dünyasına ulaştırabilecekseniz o yardımı ondan esirgemeyin. Zamanınızı başka insanların mutluluğu için harcayın. Harcadığınız zaman onların mutluluğundan daha fazla onları mutlu etmeye çalışan kendinizin mutlu olduğunu göreceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Bileşik Kaplar Kanunu'ndaki gibi başkasına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktarda Allah Teala sizi mutlu eder. Ama Bileşik Kaplardan daha ötede bir durumu var bunun. Çünkü devreye sadece Allah'a soktuğumuz zaman Bileşik Kaplar usulü geçerlidir, kanunu geçerlidir. Ama bir de ruhunuzun nefsinize huzur vermesi var. İç dünyanızda bir rahatlığın, bir huzurun yaşanması var. Bu da cabası. Eğer insanlar Allah'ın bu kanununu öğrenebilirlerse, o zaman sadece etraflarındaki insanların mutluluğu için yaşamaya başlarlar. O zaman en çok mutlu olan kendileri olur. Neden? Etrafında beş kişi varsa, bu beş kişinin her birine ulaştırdığı mutluluğun aynını Allah-u Teala onda mutlaka vücuda getirecekse, huzuru yaşayacaksa, o etrafındaki her kişinin beş katı mutluluğu ve huzuru yaşar. Öyleyse çok yönlü olun. Çok arkadaşınız olsun. Çok yardımcı olun. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanlar başkalarını mutlu etmeyi artık unutmuşlar. Kimse onlara mutluluğun sırlarını öğretmiyor. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde çoğu zaman kendimi kaybediyorum. İşlere daldığımız zaman sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olduğumuz zaman her birinize bir selamla, bir güzel sözle, bir küçücük nükteyle bir şeyler ulaştırabilirsek bunun büyük mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sizde nasıl bir hoşnutluk oluşuyorsa bizde de aynı hoşnutluğu Allah Teala oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde ne kadar sevildiğinizi bir bilseniz Allah Teala'ya çok hamd edersiniz. Çok şükredersiniz. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutluluk gemisi ufuklara doğru yelken açar. Limandan ayrılmıştır. Hayatınızın en güzel 7-8 ayını böyle geçirebilirsiniz. Daimi zikre ulaşmadığınız sürece hayatınızın en güzel devresidir o.

7-8 aylık süre ruhunuzun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılma süresi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar bu mutluluktan faydalanabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala başkalarını mutlu etmek sanatını adım adım gösterecektir. Ve kişi mutluluğu, huzuru yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmişsiniz Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini. Bilmişsiniz Allah'ın sizi ne kadar çok mutlu kılmak istediğini. Allah Teala din adı verilen bütün kaideler demetini sadece insanların mutluluğu için vücuda getirmiştir. Düşünün. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden daima çok daha mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden daha mutlu bir noktadır. Tabiyet onu daha üst seviyede mutlu kılar. Nefsini tezkiye eden kişi, mürşidine tabi olan kişiden daha çok mutludur. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i temizlenmiştir. Şeytan %100 duruma hakimken, baştan aşağı nefsinin kalbi afetlerle doluyken, bu noktada kişinin nefsi %51 nurlarla, yani kendisini mutlu edecek standartlarla dolmuştur. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz afetlerle doludur. Bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetlerin her biri nefsinizin bünyesinde sizi mutsuz kılmak üzere harekete geçebilecek bir hüviyet taşırlar. Ama ruhunuzda da başlangıçta %100 hasletler vardır. Bir denge unsuru üzerine bina edildiniz. Ne kadar afet varsa o kadar nefsinizin kalbi, ne kadar afetlerle doluysa ruhunuzun kalbi o kadar hasretlerle doludur. Nasıl nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyorsa, ruhunuzun kalbi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. İkisi dengede olarak yaratılırsınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapar. Yolculuk tamamlanana kadar Allah Teala sizin şeytana açık olan kapılarınızın hepsini kapatır. Şeytan size ruhunuz Allah'a ulaşana kadar hiçbir negatif şey, negatif bir tesir icra edemez. Ve çok mutlu bir hayat yaşarsınız. 7-8 aylık bir devre. Çok mutlu olursunuz. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Ama ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Şeytan sizi alaşağı etmek için bütün gücüyle harekete geçer. Böyle bir ortamda birdenbire mutluluğunuzun her yaptığınız yanlışta mutsuzluğa dönüştüğünü görürsünüz. Çünkü şeytan size devamlı olarak sizi huzursuz kılacak davranışlarda bulunmanızı sağlık verir. Ve de böyle bir ortamda huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır.
Yarı yarıya. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu değişimi geçirdiniz. Ve de dengede bir unsurla şeytanla karşı karşıya kaldınız. Şeytan ne yapıp edip sizi Allah'ın yolundan alıkoymak için büyük bir gayretin içinde olacaktır. O çabaladıkça siz de gayret edip ona karşı çıkabilirseniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi size süslü gösterdiğin zaman reddedebilirseniz, Allah'ın emrettiği fiilleri işlemekten sizi alıkoyduğu zaman her ikisini de iradenizi kullanmak durumundasınız. Alt edebilirseniz onu, yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarırsanız, şeytanın bütün oyunlarını boşa çıkarmış olursunuz. Elbette bu kolay bir şey değildir. Ama unutmayın, bir düşmanınız var. O şeytan. Belki şeytanlar demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ona devamlı öğütler verir. Her verdiği öğüt o kişiyi mutsuz etmek için sağlam bir sebeptir. Kim bilir kaç bin yılın tecrübesine sahip olan bu şeytanlar ve iblis bütün insanlara devamlı olarak o insanların nefslerine hoş gelecek, yani Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istikametinde o insanların nefslerine hoş gelecek, yani Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemek istikametinde telkinde bulunur. Bu noktada kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu nurlar %49 fazıl, %2 rahmet nurudur. Ve hepsi, bu %51'in hepsi o kişinin her yaptığının doğru olmasını ister. Allah'ın emirlerine mutlaka itaat edilmesini ister. Yasak ettiği fiilleri asla işlememesini ister. Bir taraftan nefsin kalbindeki faziletlerin bu güzel talepleri var. %51 talep. Bir de gene kişinin nefsinin kalbinde %49 afet duruyor. Zaman zaman afetler, zaman zaman fazıllar devreye girer. Haslet diyemiyoruz çünkü hasletler ruhunuzun hasletleridir. Benzer fonksiyonları olmasına rağmen birinin adı haslet, ruhunuzun hasletleri, diğerinin adı fazıllar ki hasletin karşılığı olan kelime bu fazıl kelimesinden türetilen fazilettir. Kimdir fazilet sahibi insan? Bir kişi nefsinin kalbini %100 afetlerden temizlediği zaman daimi zikirle, nefsinin kalbinde %98 fazıl oluşur, %2 rahmet nuru oluşur ama kalbi tamamen nurdan oluşmuştur. Bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten büyük zevk alan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insandır. İşlemesi için ortada talep yoktur artık. Nefsin bütün afetleri devre dışıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Saadeti yaşamanızı istiyor. En güzeline sahip olmanızı istiyor. Her şeyin. İşte nefsiniz bu noktada %51 nura kavuştuğu noktada tezkiye olmuştur. Bu mutluluğun yarısıdır.
Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Mürşidinize ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Nefs tezkiyesi başladı. Zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz diye isterseniz dilinizi kımıldatmadan gene sessiz ama dilinizi kımıldatmadan zikredin. Zikrettiğiniz sürece Allah'ın rahmeti ve fazlı size mutlaka ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bunlar nefsinizin kalbinde başlangıçta ve daha mürşidinize ulaşmadan evvelki devrede Rahman esmasının etkisinde olarak nefsinizin kalbine Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderecektir. Rahmetle faz ve rahmetle salavatı nefsinizin kalbine gönderen Rahim esmasıdır. %2 rahmet nurundan sonra nefsinizin kalbi %100'e kadar nurla dolabilir. Sizin talebinize bağımlı bir faktör. Burada iradenin büyük ölçüde rolü var. Mutluluk mu istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? O zaman bunu gerçekleştireceksiniz. Allah Teala'nın güzelliklerini dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah sizi mürşidinize ulaştıracak, tabi olacaksınız. Allah Teala'nın verdiği o büyük zevkle ruhunuzu alaştırıncaya kadar çok mutlu bir devre geçireceksiniz. 7-8 aylık bir devre kalın bir çerçeve içinde. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolacak. Bu dolma mevzisi başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra Rahim esmasıyla bu Rahman esmasının sonucudur. Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelliye başladığında %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde sizden ayrılarak Allah'a doğru ana dergâhtan yola çıkan ruhunuz için birinci gök katına ulaşmayı nasip kılar. Sonra ikinci defa %7 fazıl birikimi ikinci gök katına ulaşırsınız. Birincisine nefsi emmare deniyor. İkincisine nefsi levvame deniyor. Emmare kötülüğü emreden, %100 kötülüğü emreden bir nefs kademesi. Nefs-i levvame ondan %7 eksik bir dizayn içinde. Yani nefsin kalbine yüzde başlangıçtaki 2'yi saymıyoruz artık. İlk %7 başlangıçtaki giren fazıldı, rahmetti. %2 o kadar. Rahmet nuru %2 de kalır. İlk %7 fazla birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Nefsiniz hala bir emirdedir. Allah Teala
207 nur birikimiyle kişinin ruhunu birinci gök katına ulaştırır. Sonra ikinci defa kişinin zikrinde artış olur. İkinci defa 107 nur birikimiyle nefsi levvame gelir. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Ale levvame nefse kasem ederim diyor. Sonra üçüncü defa 107 nur nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham oluyor. Ve elhamaha fücraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Burada Allah Teala'nın önemli bir meselesi var. Nefs tezkiyesi her geçen gün biraz daha güzele götürür kişiyi. Burada ikinci kademede ikinci defa %7 nur birikim olmuştur kişinin. Devamı kademesine ulaşmıştır. Sonra söylediğimiz gibi Allah'tan ilham almaya başlamış ve mülhime kademesine ulaşmıştır. Sonra bu nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Onun fücuru ve takvası, fücur, negatif istikamette ilham, şeytandan gelen ilham, takva, Allah'tan gelen ilham. Sonra dördüncü kademede o kişinin nefsi mutmainneye ulaşır. Ya eyyetüen nefsül mutmainneti diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Fecr 27. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulubu. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, mutmain olur. Bu nokta dördüncü gök katını ifade eder. Sonra beşinci gök katı nefsi radiyedir. Kul Allah'tan razı olur. Altıncı gök katı nefsi mardiyedir. Allah tek olundan razı olur. Ve yedinci kademe tezkiyedir. Beşinci ve altıncı kademeler Fecr 27, 28, 29 ve 30. ayetlerde şekle bağlanmıştır Allah Teala tarafından. Ya eyyetüen nefsül mutmainne tü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Yani geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bu, başlangıçta mutmain olan ve Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan ruhun Allah'tan razı olan ve Allah'ın rızasını kazanan nefsin bahsi burada tamamlanıyor. İrci'i ila rabbiki ifadesi ruha ait. Ruhun Allah'a geri dönmesini istiyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Sonra bir başka olay tahakkuk ediyor.

İrci'i ila Rabbike. İşte bu ruha hitaptır. Ruhun Rabbine geri dön, rücu et. Rücu etmek, geri dönerek ait olduğu yere ulaşmak. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah-u Teala. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ey fizik vücut. Fethuli cenneti ve cennetime ithal ol. Cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde altı kademeyi ifade ettik. Yedinci kademe tezkiyedir. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Ve men tezekka fe innema yetezekke li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ruhu Allah'a döner. Allah'a dönüyorsa ulaşıyor. Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yolculuğun sonudur bu. Allah'a ait olan ruhunuzu, sizde bir emanet olan ruhunuzu Allah'a tevdi ettiniz, ulaştırdınız, teslim ettiniz. Allah Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ İlâ ehliha. Emanetleri o emanetlerin sahibine muhakkak ki Allah teslim etmenizi emreder. İnnallâhe muhakkak ki inne muhakkak ki Allah ye'murukum size emreder, emir verir. En tuaddül tevdi etmenizi en tuaddu tevdi etmenizi ila ehliha tevaddu el emanati emanetleri ila ona ehliha onun ehline ehline sahibine demek. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi tevdi etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Emanetler çoğuldur. Ama emanetlerin sahipleri demiyor Allah Teala. O emanetlerin sahibine diyor. Ruhunuzun da sahibi Allah'tır. Nefsinizin de sahibi Allah'tır. Fizik vücudunuzun da sahibi Allah'tır. İradenizin de sahibi Allah'tır. Ve Allah ile olan ilişkilerde önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz 22. basamak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz 25. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz 26. basamak. Sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz 28. basamak. 4. Teslim ruhun. İçin, nefsin ve iradenin teslimi ve bunların hepsi 28 basamağın muhtevasında tamamlanır. Bir insana mutluluk veren şey ruhunun hasletleridir. Ama ruhu Allah'a ulaştığı için onların yerine mürşeye tabi olduktan sonra nefsin kalbine girmeye başlayan %2 rahmetin ötesindeki fazıllardır. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. İşte böyle bir dizaynda kişinin irşad olması, tövbe-i nasuhu gerçekleştirmesiyle tamamlanır. Sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim eder salâ makamında.
ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur.